0: Baharda serçelerle anmaya başladım seni. Kerpiç duvarlara dokuna dokuna geceleyin şehre inip etimde kalan temren için bir şifa. Bir kandil ararken anmaya başladım. Bir öğle vakti toprakta uyuyan senin adını sayıklıyordu. Uyanırken gülümserken düşman üstüne at teperken boyun vura vura körelmiş kılıcını asarken senin adını sayıklıyordu. Adını sayıklıyordum. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyata dair, açılıştan da anlayacağınız üzere şiire dair konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir şairle konuşacağız. Okuma ve yazma serüvenine değineceğiz. Şiir konuğumuz için, edebiyat konuğumuz için ne ifade eder, bunlardan bahsedeceğiz. Kıymetli bir sohbet olacak. Şair olunca konuk daha içten oluyor sohbet. Şair olunca konuk muhabbet uzayıp gidiyor. Zuhurata tabi oluyoruz tabir yerindeyse. Bugün şair Ahmet Can'la okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ne demek, ne demek hocam. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Stüdyomuza bağlanmayı kabul ettiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah hocam. Ben teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Eyvallah, eyvallah. Şimdi kitaplarınıza bakarken şiir gerçekten hoşuma gitti. Ben normalde direkt olarak açıyorum programı, konuğumuzu takdim ediyorum ya da programla alakalı böyle biraz ön sözde bulunuyorum. Ama şiir hoşuma gidince şiirle açayım dedim, şiirinizle açayım dedim. Kıymetli de oldu, gönüllerimizi titreten bir şiir. Allah razı olsun, kaleminize sağlık şimdiden.
1: Eyvallah sizden de hocam.
0: Şimdi şöyle başlayalım hocam, klasik başlayalım sizlerle. Yazarların, şairlerin, metinle haşır neşir olan kişilerin okuma ve yazma serüvenleri önemli. İsterseniz böyle başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, sizi bu yola eviren şey nedir?
1: Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi yazmaya başlamadan önce bir okumak gerekiyor. Haliyle bir okumamın serüvenini anlatsam belki daha yerinde olur.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Şimdi ben Mardin'de küçük bir memurun çocuğuyum. En büyük abim bize kitaplar getiriyordu. Ama şöyle kitaplar, şimdi eskiler basılırken çok güzel böyle eski kapaklar. Ama resimli kapaklar. Şimdi biz şey olarak resme biraz uzaktık belki. Hı hı. O bize çok cezbedici gelirdi. Mesela Don Quixote'un elinde bir şey değirmene karşı duruyor.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şeydi bizim için. Ben oradan başladım esasında okumaya. Don Quixote işte mesela Cervantes'in Ezop masalları.
0: Hı hı.
1: Çok şey geliyordu. Tatlı geliyordu, bakıp okuyordum yani. Sonra o dönem dinozorlu ansiklopediler oluyordu. Gazeteler üzerinden alıyorduk. Hı-hı. Biz onları. Hatta Emile Zola'ya, Balzac gibi kitapları da o şekilde alıyordu. Abim kısmı bu taraf. Sonra bir büyük ablam var. O da daha biraz böyle şey olarak işte Şule Yüksel'in Huzur Sokağı,
0: hı hı.
1: Emine Şenlikoğlu'nun Çin İşkencesi. Mesela ben onu birkaç defa okumuşumdur.
0: Evet.
1: Ortaokul yıllarında. Tabii bunlar bir süre sonra hatırlamadığım kitaplar büyüyünce.
0: Hı hı.
1: Okusam bile.
0: Ama bir tadı kalmıştır illa. O atmosferi tabii, tabii. Hatırlarsınız. Tam olarak hatırlamadım.

0: yaşamınızda
1: hala onun şey hani o
0: etkisi üzerinizdedir değil mi?
1: Düşen damlayla bir insana işkence etme şeyini ben hala unutamadım yani. Çocuk bile olsam.
0: Evet.
1: Sonra beni bizim mahallede bir meteoroloji vardı. Oradaki bir arkadaşımın babası Zeki Hocam. İkisi de rahmetli oldu. Zeki Hocam daha sağlıklı bir okuma yöneltti. Nasıl daha sağlıklı? Ezop masalları değil, Kelile ve Dimle okumaya başladım.
0: Evet.
1: Tam tersi, yani vefa, merhamet vurgusunu gösteren bir eser oldu benim için. Aynı şekilde Gülistan, Sadi Şirazi'nin Bostan'ı.
0: Evet, klasikler.
1: Ya, aynı, bizim klasikler. Öyle diyelim, daha güzel oluyor, bizim klasikler.
0: Bizim klasikler, eyvallah.
1: Benim için onlar daha şey oldu. Hem şiire yönlendirdi. Şiirin o diline, o azametli sesine yönlendirdi. Hem de daha böyle bizim topraklardan, bizim topraklar kokmaya başladım diyelim. İnsan da öyle kokuyor ya, öyle yani. Sonra üniversiteye geldim. Üniversitede bir abi elime 2-3 kitap tutuşturdu. Bunlardan biri Hakan Albayrak'ın Ebu Zeyd kitabıydı. Cüccane Cündioğlu'nun bir kitabıydı. Evet. Biri de İsmet Özel'di.
0: Evet.
1: Taşları yemek yasak.
0: Evet.
1: İsmi bile cezbedici geliyordu zaten evet. Şey olarak.
0: Evet.
1: Surat asma hakkımız mesela. Yani bu güzel bir vurgu.
0: Evet.
1: Güzel bir hak diyelim. Çünkü modern dünya onu da senden alıyor.
0: Evet.
1: O hakkı da senden alıyor. O başlıkta görünce gerçekten etkileyici olurdu. Yani bunlar hep okumamın temelleri diyelim. Hatta şey hatırlıyorum. Ben Mardin'e az önce söylemiştim. Zeki Hoca'nın yanına gittiğimde o kitapla. Evet. İsmet Özel'in bir kitabıyla. Emin misin diye sormuştum. Yani şöyle başını bir belaya sokuyorsun. Kötü manada değil. Üzerine bir yük alıyorsun. Bundan emin misin? Hani kaldırabilir, hani iman etmek de öyle bir şey ya.
0: İsmet,
1: iman etmek
0: evet.
1: Büyüktür.
0: İsmet Özel, İsmet evet. Özel etkileyen bir şair. Yani İsmet Özel okuyanlara baktığımızda uzun süre etkisinden çıkamıyorlar. Yani ben birçok konuğumu aldığımda uzun süre İsmet Özel etkisinde kaldım diyor. Sonrasında kendimi bulabildim.
1: Eyvallah. Ya işte güzel tarafı şöyle, ben şiirinden değil, düz yazılandan yürüdüm aslında. Hep oraya şey oldum. Sonra şiirini buldum aslında.
0: Evet.
1: Çünkü yani İsmet Özel'in fikrini okumayıp da şiire temas etmemek olmaz. Çünkü adamın bir şey anlatılacaksa diyor, şiir anlatır. Esas bir şey söyleyecekse şair söyler şeyinde olduğu için
0: evet.
1: Her türlü oraya varmak zorunda kaldım zaten. Bu okumamın serüveni, yazmamın serüveni de şöyle. 2014'te ben bir şeydeydim, yurttaydım, üniversitenin yurdunda. O zamanlar da işte İsrail bizimkileri şehit ediyordu Gazze'de. Orada bir annenin şeyi vardı. Ramazan'dı yine.
0: Evet.
1: İşte Ramazan bereketiyle geldi. 3 tane çocuğunu kaybetmiş. Onun üzerine bunu söylüyordu.
0: Ya.
1: Şimdi benim de yazmam gerekiyordu artık. Yani bu sözlerden sonra.
0: Evet.
1: Yazma serüvenim de öyle başladı aslında.
0: Eyvallah.
1: Yani o zamanki yazdıklarım gerçekten çok kötüydü. Yani şiir bile denmezdi. Çünkü bir duygu şeyiyle çıktığı için hep melankolik bir şeyde kalıyordu. Onları hani hocama götürmedim bile.
0: Eyvallah.
1: Yazma serüvenin devamı Şişli Edebiyat Vakfı Sultanahmet'te yürürken bir hocamın posterini görmüştüm.
0: Aha.
1: Bu bana

0: gerekli. Şimdi ben mühendis olduğum için bir şeylerin eğitimi almam gerektiğini çok iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Yapamayacağımı biliyorum çünkü. Beceremedim. Hocaya gidiyorum ben. Hocamı bulmuştum. Ali Ural.
1: Evet.
0: TYB'de. Şiirle de başlamamıştım bu arada. Öyküyle başlamıştım. İlk öykümü götürmüştüm hocaya. Çok beğenmişti ve üstüne bir kendi kitabını hediye etmişti. Hala saklıyorum.
1: Ya ne güzel, ne güzel bir hatıra.
0: Eyvallah. Ama İsmet Özel'i okudukça şiire kaymam gerektiğini anladım. Öyküye şey yapamadım. Girmek istemedim.
1: Ali Hoca mı yönlendirdi sizi? Ali Ural Hoca mı yönlendirdi sizi şiire, yoksa kendinizden mi yöneldiniz?
0: Şöyle, kendim yazmam gerektiğini öğrendim. Çünkü İsmet Özel işte hani bir bela açtı mı ya başımıza. Oraya gitmem gerektiğini öğrendim. Şiirden başka bir şey de yazmadım zaten bugüne kadar. Büyük ihtimalle yazmayacağım. Şimdi eyvallah. Öyle gözüküyor.
1: Eyvallah. Peki şiir ne ifade ediyor Ahmetcan için? Neden öykü değil de şiir? Neden deneme değil de şiir? Derdini Ahmetcan denemeyle anlatamıyor mu? Öyküyle anlatamıyor mu? Neden şiir?
0: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şiirin ne olduğunu söyleyeyim. Biz bir iki arkadaşla otururken bana şu soruyu sormuştu. Hani şiir senin için nedir Ahmet diye. Ben önce kendisine sormuştum hani senin için nedir diye. O da şair bir arkadaştı. Şey demişti, şimdi Hudeybiye yok şey, bizim son kuşatma, Mekke kuşatması kuşatılırken bütün sahabeler midesine taş bağlamıştı. Ya peygambere gidiyorlar, bak işte taş bile bağladık hani ne olacak diye bir soru sorarken peygamber şeyini kaldırıyor. Bir bakıyor ki onda iki taş var. Yani iki taş bağlamış. Çocuk şey demişti hani şiir hani sahabenin bağladığı taş diye söylemişti. Bense itiraz ettim her zamanki gibi. Dedim ki yani aslında şiir o değil. Şiir peygamberin bağladığı ikinci taştı. Bizim için öyle bir yerde şiir. Bu topraklarda yaşayan insanlar için şiir normal durumun da bir üstünde.
1: Evet.
0: Normal bir durumun üstünde ortaya çıkıyor. Yunus Emre biliyorsunuz yani Moğolların istilası vardı. O zaman çıktı ortaya. Karacaoğlan en parlak dönemimizdi, evet. Ama yanlış bir şey vardı orada, yanlış bir durum vardı orada da. Hani Üryan geldim, Üryan giderim demesinin sebebi de o ferahın içindeki şeydi, itirazıydı.
1: Evet.
0: Karacaoğlan o vakit çıktı ortada hani en ihtiyacımız olduğu anda.
1: Olağanüstü durumlarda şiir ortaya çıkıyor değil mi hocam? Yani o zaman olağanüstü bir ürün.
0: Eyvallah, aynen öyle. Ben de şey demiştim tabii onun cevabından sonra ben de şiir nedir dediğimizde Eşref Oğru Rumi'nin bir aşk şiiri var. Ben de dedim ki o aşkın yerine şiiri koy. Benim için de şiir o. Eşrefoğlu ne diyor mesela? Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.
1: Ya.
0: Benim için şiiri oraya koyduğunda yani vücudu fani etmek de bir şiir. Sonrasında başka bir şey de söylüyor. Diyor ki bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ona tutmaktır, adı aşk.
1: Evet.
0: Belaya başını tutmak da aşk ya da şiir.
1: Evet. Narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek değil mi hocam?
0: Eyvallah. Aynen o şekilde hocam. Şiir benim için bu.
1: Evet.
0: Peki niçin şiir dersen? İsmet Özel bir yazısında şöyle bir şey diyordu. Diyordu eğer bir gün bir şey söyle

0: deme gereği ya da kıymetli bir şey bir eser üzerinden söyleyeceksek bu yine şiir olacaktır diyor.
1: Evet.
0: Yunus Emre öyle yaptı, Karacaoğlan öyle yaptı. Yani bizim tarih boyunca şeyimiz, kılıcımız şiir oldu.
1: Evet. Hocam ama günümüze baktığımızda hani evet gerçekten şiir medeniyetiyiz. Ecdadımız çok güzel şiirler yazmış. Zirve şairlerimiz var. Geçmişte bu böyleymiş ama günümüzde bu böyle değil, maalesef böyle değil. Mesela kitap camiasına baktığımızda bir roman daha çok satıyor. Hani romanın kıymeti yok demiyorum ya da bir öykü, hikaye kitabı daha çok satarken şiir daha az satıyor. Bunun sebebi nedir sizce?
0: Bunun sebebi yani şiire bir kere talip olan çok az insan var.
1: Biz özümüzden mi uzaklaştık acaba?
0: Yani hem o var çünkü şöyle bir şey var. Bizim hikaye de biliyorsunuz Cumhuriyet'te hep özümüze karşı olarak yazıldı. İşte Yakup Kadriler, bizim özümüz olan şeyi kötülemek hep bu eserler üzerinden oldu. O yüzden biraz şey yaptık ama ben yine umutluyum ya o konuda. En azından tanıdığım şairleri az çok biliyorum.
1: Evet.
0: Yine bir şeyler olacak. Yani şöyle iyi şeylerin olacağını hep ben yanımdaki şairlerden şey yapıyorum ya. Özümüzü bulacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bir de şiir Türkleri kurtarır mı diye bir İhsan Fazlaoğlu'nun yazısı vardı. Orada Osmanlı'nın niye hüküm sürdüğüne dair bir tam ismini yazarı unuttum ama kabiliyetlerini Osmanlı'nın kabiliyetleri bunlardır. Bu yüzden hüküm sürmüştür diye bir 20 tane maddesi vardı. O 20 tane maddenin içinde şiir yazmak var. Hani tamam ordu işte adalet falan diyor ama onun içinde şiir yazabilmek de var mesela.
1: Hüküm
0: Ben
1: sürmenin şartları arasında şiir yazmayı da
0: tabii.
1: sayıyor. Enteresan.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet. Ya aslında şiir bir silah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da bu şekilde kullanılmış. En başta hani vahiy ile karıştırılmaması adına biraz uzak durulmuş ama sonrasında Efendimiz zamanında da şiire büyük önem verilmiş. Özellikle savaşlarda bir silah olarak kullanılmış.
0: Yani sadece şey olarak değil de silah olarak değil de şimdi mesela biz Hazreti Ömer'i çok şey biliyoruz değil mi? Sert
1: Evet,
0: biliyoruz.
1: Celalli.
0: Ama Mehmet Akif Ersoy bir kitabında diyor ki ilmin kapısı Ali ise diyor şiirin kapısı da Ömer'dir. Şimdi ben bu sözün üstüne ya nasıl olur diye çok debelendim. Sonra hakikaten Ömer'in birçok şiiri ezbere bildiğini ve bazı şiirleri duyunca ağladığını şey gördüm,
1: Ya.
0: okudum.
1: Eyvallah.
0: Yani hani Ömer dersiniz ama mesela kardeşi vefat şehit oluyor ondan önce. Ona yakınırken şiir üzerinde bir şiiri duyduğunda onu hatırlattığı için ağlıyor mesela.
1: Evet.
0: Yani şiir bizim sadece şey değil hani eyvallah silahta da kullanıyoruz ama bizi ayakta tutan da o, canlı
1: Evet.
0: tutan da o.
1: Evet.
0: Ayakta değil miyim? Canlı tutan yani
1: Can
0: insan
1: damarlarımıza hitap eden değil mi hocam? Can
0: kesinlikle.
1: damarlarımızdaki o akışkanlığı sağlayan şey şiir mi acaba?
0: Evet, ben öyle düşündüğüm için şiir diyorum, başka bir şey diyemiyorum.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama burada bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah programımıza devam edeceğiz.

0: biraz.
1: Tamam.
0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere şair Ahmet Can'la devam edeceğiz. Kıymetli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Şair Ahmet Can'la devam ediyoruz. Şimdi Ahmet Hocam, şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şiir sizin için ne ifade eder konuştuk. Ahmet Can şiiri bize ne anlatır? Bununla devam edelim.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi yakın zamanda bir yazıda İsmet Özel'in şeyi vardı. Ya İsmet Bey, sürekli ben diyorsunuz da, yani ne demek bu ben? Ne anlama geliyor diye soru sormuşlardı. Bir muhabbet esnasında, büyütme kaynak veremeyeceğim, yüz yüzeydik diye hatırlıyorum. Şey demişti, yani bu topraklarda senin anlamlı olan bir şey var. O anlam mı ben yerine koyduğunda bir daha oku diyordu o mısrayı. İşte o diyordu, hani o anlamı yerine koyabiliyorsan benim için de ben o demek. Yani şey, ben de hemen birkaç mısrası aklıma gelmişti. Şey demişti mesela, ben yürürken rahmet yağar diye. Şimdi bu topraklardaki anlamı ben yerine koyduğumda, o anlam yürürse Allah o rahmeti yağdırır mı? Yağdırır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Buydu yani şey olarak. Benim için de bir nevi o. Şiirimin şeyi, temeli diyelim. Temelinde bu anlamı üzerine kurmaya çalışıyorum ben de. Şiirim.
0: Anadolu, yani biz. Tabii. Mi?
1: Biz, hani Nazım Hikmet'in duvarın şeyin altında öldürdüler bizi diye bir şiiri vardı.
0: Hı hı.
1: Bu duvar diye bir şiiri vardı. Oradaki biziz aslında. Başkası değil. Yani Nazım Hikmet'te, Mehmet Akif'te, hepsi bizim damarlarımız yani.
0: Evet.
1: Şimdi benim ilk kitabımın ismi Yolcu Yol Kasidesi. Onun ön sözünde şey vardır, Evahettin Kirmani'nin bir sözü vardır. Yol sensin, yolcu sensin, hancı da sensin.
0: Hmm.
1: Şimdi biz bu vefat eden Zeki Hocam'dan şeyi duymuştum, dinlemiştim. Diyordu ki, sen yavaş yavaş büyüyorsun. Büyüdükten sonra bir eser yazıyorsun. Bu eseri yazdıktan sonra birileri okuyor, okumuyor, önemli değil. Sonra sen vefat ediyorsun. Eserin devam ediyor. Artık şöyle izah ediyordu. Yolda giderken bir hancıya uğradın.
0: Hı hı.
1: O hancı senin için o eser demek. Yani Sezai Bey vefat ettiğinde, evet, Allah'a ulaşıyor ama onun eseri o hanın içinde, işte hana uğrayanlara yardım etmeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Yolun kendisi zaten bu hayat.
0: Hı hı.
1: Yolcu da biziz. Onun üzerinden ben hikayeyi oluşturdum. Hikayeyi Reşit diye bir kelime üzerine kurmuştum. Reşit, evet. Benim için şey, siyasi ve benzeri şeyler üzerinden daha başlamaz şüpheyle yaklaşıyoruz her şeye.
0: Evet.
1: O yüzden mürşidimi, yani yolumdaki hanlardan hep, bu Sezai Karakoç olsun, İsmet Özel olsun,
0: hı hı.
1: İşte Zeki Hocam olsun, Ali Hocam olsun.
0: Hı hı.
1: Bunlar bana

0: şeydi, andı. Her bir anı şey, şiir girişinde de yolumdaki anlar diye 4 bölümlük bir şiir yazmıştım.
1: Evet, evet, evet. O gördüm kitabınızın içindekiler kısmında. Şey var bir de. Reşit'le tanışmadan önce Reşit'le tanışmak, Reşit nakışlı, Reşit'in nakışlı uyarıcısı, bir de Reşit bir çağrıdır diyor. Bu Reşit kimdir hocam?
0: Yani kimden ziyade hani Allah'ın bir ismi Reşit ya.
1: Eyvallah.
0: Onun üzerinden ben şiirimi oluşturdum. Şey, mesela Reşid'in nakışlı uyarıcısı benim için peygamberdir. Hem uyarandır hem de nakışlıdır. İki taraflıdır. Hani şey diyor ya, ben size onu hem müjdeci hem uyarıcı olarak gönderdim.
1: Evet, ayet-i kerimede.
0: Evet, benim için de öyledir. Müjde tarafı da var, uyardığı taraf da var.
1: Eyvallah.
0: İkinci şiirimse savaştan bir gün sonra. Hani ilk şiir kitabım çok iyi olduğunu düşünmüyorum. İkinci yavaş yavaş insan çünkü olgunlaşıyor, pişmeye başlıyor. Benim için de ikinci şiir kitap biraz daha böyle hani tatmin eden bir tarafı oldu. İlk şiir kitabımdan 6 yıl ya da 7 yıl sonra bitirebilmiştim. Biraz ilk şiir kitabı her zaman şey oluyor, ilk kitap daha doğrusu, biraz bir gevşeklik veriyor insana. Evet. Hepsini de Ali Hoca'nın dizinin dibinde yazdım diyelim. Çünkü Ali Hoca'nın okumaları her zaman bir ritim veriyor size.
1: Evet.
0: Hem bir ritim veriyor, hem sizi melankoliden kurtarıyor. Hem yüksek sesle okumayı o yaptığı için daha şey oluyor. Daha anlamlı oluyor. Size evet. Yakışıyor mu, yakışmıyor mu şiir? O daha çok anlam şey yapıyor. O yüzden Ali Hoca'nın şeyleri çok faydalı oldu. Şiir evet. Kitaplarımı oluşturmamda. Bu şekilde hocam şimdi.
1: Eyvallah. İki şiir kitabınız var değil mi hocam? Yol Kasidesi ilki, Savaştan Bir Gün Sonra ikinci şiir kitabınız. İkinci evet, şiir kitabı ne zaman çıktı hocam?
0: İkinci şiir kitabı 2025'in TÜYAV'ında çıkmıştı. Hatta 24'ün TÜYAV'ıydı sanırım. Evet, 24'ün TÜYAV'ında. Şu anda üçüncü iş için çalışma yapıyorum ben de.
1: Evet. Peki Ali Ural Hoca'yla ne zaman tanıştınız hocam?
0: Ali Ural
1: size neler kattı? Yani nasıl 2000, bir yol izlediniz?
0: 2014'te TYB Türkiye Sanat Türkiye Yazarlar Birliği'nde dersleri vardı. Oradan bir gideyim dedim. Çok şükür gittim ve orada tanıştım. Düzenli işte 2 haftada bir yazı yazıyorum. 2 haftada bir kitap okuyoruz.
1: Evet.
0: Sadece şey değil şimdi. Yazmak değil de okumak da bu işin bir kısmı. Okumadan ne şiir yazabiliyoruz, tabii. Ne hikaye yazabiliyoruz.
1: Evet, yani evet.
0: O günden beri Ali Hocam'ın atölyelerine devam ediyorum.
1: Evet.
0: Çok şükür. Şey hani palazlanmış kısımlarımızı böyle cilalıyoruz ya.
1: Evet.
0: Orası çok güzel yardımcı oluyor. Hem evet. Dilini fazla kelimelerden, fazla seslerden arındırıyor. Hem de oradaki şimdi bizim ikinci yeninin oluşmasının bir sebebi diyordu Mehmet Doğan. Edebiyat ortamıydı. Hani bir kahveye gidiyorlardı. Hepsi şahit.
1: Evet.

0: ya da hepsi yazar. Ben de o atölyeye gittiğimde aynı duyguyu hissediyorum. O duygunun verdiği bir coşkunluk oluyor her zaman.
1: Evet. Edebiyat ortamı önemli değil mi hocam? Yani
0: tabii.
1: Yani bu ortam, yani bu yazı atölyeleri ya da dergi mutfakları gerçekten insana, öğrenciye katkı sağlıyor, insan yetiştiriyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle hocam. Hem insan yetiştiriyor hem de hepimize şifa oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle, yalnız yürümek sizi bir yere kadar götürür.
1: Hı hı.
0: Ama bir yerden sonra toplanmanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Toplanıp yürüyebilmeniz lazım.
1: Kesinlikle.
0: Onu çok güzel sağlıyor çünkü şu an çok güzel dostlarım var yani mesela.
1: Tabii yani Ali Fuat Başgil de Gençlerle Baş Başa kitabında ondan bahsediyor. Gençlerimizin ilk sorunu neyi nasıl yapacaklarını bilmemesi. İkinci sorunu da diyor manevi destek. Şimdi bu atölyelerde ikisi de oluyor. Özellikle Ali Ural Hoca'nın atölyelerinde bu fazlasıyla oluyor. Çünkü şöyle, Ali Hoca şiir yazacaksa öğrenci ona yol gösteriyor. Deneme yazacaksa yol gösteriyor. Öykü ya da hangi metni oluşturacaksa o açıdan hem yol gösteriyor, ayrıca bir destek de oluyor. Manevi bir destek de oluyor.
0: Tabii. Şöyle şimdi bir öğretmenin dizinin dibinde oturmak mı?
1: Hı hı.
0: Bir de sana dostum, kardeşim diyen bir adamın dizinin dibinde oturmak mı? Şey değil, bize sadece o saat içinde rehberlik sunmuyor.
1: Hı hı.
0: Muhabbetini de sunuyor.
1: Evet.
0: İşte ilk şiirim mesela Karabatak'ta çıkmıştı. O ortamı sağlıyor.
1: Hı hı.
0: Bize sadece şey yazınızı okudum, çıkın gidin değil, onun devamını da gidiyor. Yani kitaplarımız basılabiliyor.
1: Evet.
0: Ve hepsi de güzel oluyor. Yani şey değil, hani böyle basket tarzında olmuyor. Hepsi de çok kıymetli eserler.
1: Evet, bir kalibresi olan eserler değil mi hocam?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet.
0: Aşağı düşürmüyor kaliteyi hiçbir zaman.
1: Hı hı, hı. Çok güzel, çok güzel hocam. Peki hocam, şiir insanı nasıl dönüştürür? Yani şiir insana neler katar?
0: Eyvallah, güzel bir soru.
1: Yani bir yumruk etkisi var şiirde. Bu nasıl oluyor?
0: Tabii şöyle, T.S. Eliot Dante'nin şiirini özetlerken şunu söylüyor. Çok kolay okunuyor bu şiir diyor. Çok kolay okunmasının sebebi ne şeye bağlıyor tabii. Bir kültüre bağlıyor. O zamanlar Dante'nin vaktinde ortak bir kültür vardı. Ve bu kültürle oluşturduğu şiiri herkes okuyup rahat anlayabiliyor. Bu kültür, hani şu anki biz İslam'la müşerref olduktan sonra ortaya çıkan bir kültür var bu bizim için. Şiir bunun anlatıcısı aslında bizim için.
1: Evet.
0: Şiir bunun sözü. Biz bu kültürden biz bu kültürle, bu bilinçle oluşturduğumuz yumruğun sesi aslında.
1: Evet.
0: Şiir bu kültürün sesi ve biz bu kültürle yaşadığımızda bir anlamı oluyor.
1: Evet.
0: Bununla, bunu gördüğümüzde bizi dönüştürüyor. Yani şey var ya, fetihten önce bizim dervişler gelirdi.
1: Hmm.
0: Hani bu kültürün anlatıcısı olarak geldiklerinde bir anlamı oluyordu.
1: Evet.
0: Heidegger diyor ya, hani biz şiirden, şiirsellikten varlığı o şiirle kavrayamadığımız için kaybettik diyor. Biz o varlığı hala şiirle anlatabiliyoruz.
1: Evet.
0: Derdimiz de o. Haliyle bizi dönüştürüyor.

0: şeydir. Bu kültürün içindeki insanı dönüştürebilir.
1: Evet. Hatırlatıcıdır yoksa, diyemez miyiz hocam?
0: Kesinlikle hatırlatıcıdır.
1: Hani Cahit Zarifoğlu diyor ya, bir kalbiniz var hatırlayınız diyor.
0: Evet, evet.
1: Çok şiir güzel. Hatırlatır.
0: Kesinlikle. Şiir anlatılmadan önce, hani anlaşılmadan önce direkt seni ele geçirir.
1: Evet.
0: Öyle bir şey. Ama bu dönemde biraz daha karamsar olmamızın sebebi bizi kuşatan modernizm ve postmodernizm aslında.
1: Evet.
0: Hani hatırlamamıza bile izin vermeyecek şekilde kuşatmış bizi. Yani sabah akşam ekranlardan vakit kalırsa elbette hatırlarız diye düşünüyorum.
1: Evet, eyvallah. Eyvallah hocam. Bir de bu şiirin anlaşılırlık meselesi var hocam. Anlamak mı, hissetmek mi? Ne dersiniz?
0: İkisinin vardığı yer benim için aynı ama ben şair olan anladığımı ve hissettiğimi söylerim. Bu şiiri okuyan da anladığını ve hissettiğini şey yapar, üstüne alır. İlla benim anlattığımı anlamasına gerek yok.
1: Hı hı.
0: Ya da benim hissettiğimi hissetmesine gerek yok. İkisi de bir benim için bu arada. Anlamadığımı hissetmeyeceğim büyük ihtimal.
1: Bazı şiirler var, anlamıyorsunuz ama size atmosferini alıyor. Size bir şeyler hissettiriyor. Hani Ahmet Haşim'in de bir sözü var ya, şiiri anlamı için okumak, bülbülü eti için beslemeye benzer der ya. O açıdan ben bu soruyu sormuştum.
0: Eyvallah. Yani bana ikisi de aynı şey geliyor.
1: Eyvallah. Peki hocam, tezgahta neler var? Yeni şiir kitapları var mı? Yeni şiirler var mı?
0: Yeni şiirler var. Şiiri bir, hani en başından söylediğim gibi, bir bizim bir kültür var. Bir şey var ortada. Hı-hı. Ve bunun ayyuka çıkması lazım.
1: Evet.
0: Modern şiirle türküyü, divanı bir tutmak gerekiyor. Çünkü ikisi de bizim kültürün bir parçası artık.
1: Köprü kurmak gerekiyor değil mi hocam?
0: Tabii. Hem köprü kurmak hem de uzak tutmamak gerekiyor.
1: Uzak tutmamak.
0: Mesela türküyü kesinlikle şiirden uzak tutmamak gerekiyor. Türkü dediğim zaten bizim şiirler. Yani Karacaoğlan'ın şiiridir.
1: Evet.
0: İlahilerimiz Yunus Emre'nin şiiridir.
1: Evet.
0: Yani hepsi şiirden çıkma aslında. Türküyü canlı tutmak için şiiri canlı tutmak gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: İlahilerimizi canlı tutmak için yine şiirimizi canlı tutmak gerekiyor. Ben üçüncü şiir için, üçüncü kitabım için en azından iki taraflı, yani içinde hem türkü olacak,
1: hı hı,
0: hem ilahi gibi bir kısım olacak, divan, ilahiden kastım divan şiiri.
1: Evet.
0: Türküden kastım da halk şiiri. Bunlar olacak. Bir de yani bir hikayenin içinde biri türkü söyleyecek, biri şair, biri ilahi okuyacak, biri de modern bir şiir okuyacak.
1: Eyvallah.
0: Böyle tasarladım.
1: Bu,
0: İnşallah muvaffak olurum. Diye.
1: İnşallah. Bunlar yazılmış mı yoksa?
0: Yani çoğu yazıldı. İnşallah bir 2-3 tane daha yazarsam becerebilirsem bitecek inşallah.
1: Allah muvaffakiyet versin. Heyecanla Allah bekliyor olacağız hocam.
0: Eyvallah.
1: Sohbetimizin burada sonuna geldik hocam.
0: Eyvallah.
1: Ben muhabbetiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Sizden de Mehmet hocam, sağolasınız.
1: Eyvallah. Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'de bu bölümde şair Ahmet Can'la kendi okuma ve yazma serüveni merkezli kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Daha çok şiire değindik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz aleyhisselamın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz aleyhisselam için, İslam için, Allahü Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz aleyhisselama tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz aleyhisselamın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır, ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak? Başlarına hangi olaylar gelecek? O Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek? Buna ne kadar tahammül edebilecek? Bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki, onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki, nereye giderlerse gitsinler, onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler, onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabi biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak. Mekkelilerin engeline ve ısrarına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar?

Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti. Şehit edilecekti. Tabi bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allah-u Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı. Yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde. Böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ilk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber aleyhisselamın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah aleyhisselam kendisine bu durumu açıkladı. Ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını nasıl bileceklerdi? Amir bin Füheyre

onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Urayqıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz, Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde, "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde, eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar, babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi, ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden, "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor," dedi. Peygamber aleyhisselamsa, "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyor," buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber, "Bak," dedi, "eğer bizi görseydi bunu yapmazdı," dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı: "Ömer Ebu Bekir'den üstündür." Tabi Peygamber aleyhisselamın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle Hazreti Ömer radıyallahu anh

radıyallahu anh efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer Efendimiz'i methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebubekir Efendimiz'i, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi: "Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebubekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır." Yani Hazreti Ebubekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebubekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi: "Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden, bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince, "Ey Ebu Bekir, ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen arkamda gidiyorsun," demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, "Ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum," dedi. Peygamber aleyhisselam, "Ey Ebu Bekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir buna, "Evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin," dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin," demişti. Böylece Hazreti Ebu Bekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, durun, mağarayı önce temizleyeyim," dedi. Oraları da temizledi. "Ey Allah'ın Resulü, şimdi girebilirsin," dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra, "Ömer, nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır," buyurdu. Evet, bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağarada Peygamber aleyhisselamla geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de Ehl-i Sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber aleyhisselam onun için, "Eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu," buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın eşiydi. Efendimiz aleyhisselamın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının Efendimiz aleyhisselama yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber aleyhisselamla evlendirmiş. Bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber aleyhisselamla mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber aleyhisselamla bir gece değil, 3 gece geçirdi ve onunla günlerce yolculuk yaptı. Bu yolculukta kendisinden

Peygamber aleyhisselamdan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber aleyhisselamın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber aleyhisselamın onu teselli edişini, korkma, üzülme, mahzun olma, Allahü Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celil'e bize haber vermiştir. Evet, Peygamber aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu ama bu sözü söylemesine sebep olan hadise deydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah aleyhisselamdı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'i arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iz sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allahü Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağı

yapılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağı mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebu Bekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'e daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım

0: جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine, onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
1: Allahım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ

Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
0: اللهم صل على سيدنا محمد
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: اللهم توجه بتاج العز والرضاء والكرامة
1: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
0: اللهم أعطني سيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.

0: selamuhu aleyhim ecma'in.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: وَجْزِهِمَا
1: Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun. Allah.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenqati'u ebedel abadi ve la tebid.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat.

Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar, hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: Muhammedin ala kadri hubbike fih.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala kadri inayetike bih.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve miqdarih.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

0: onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî mele'te kalbehu min celalike ve aynehu min cemalik. فأصبح فرحا مؤيدا منصورا على آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك.
0: Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.
1: Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evraqiz zeytuni ve cemii'is simar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zeytin yaprakları ve bütün meyvelerin yaprakları sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, nebi ve resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: الاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: دين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد.
1: Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme salli ala men khatemte bihir risalete ve eyyettehu bin nasri vel kevseri ve şefa'a.
0: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.

0: النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم.
1: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: Allah'ım, İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle.
0: أفضل.

0: بالمقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makamı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Allah Teala ona, Ali'ne gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
1: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَفْضَلُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
1: عَلَيْهِ أَفْضَلُ

0: لنا فأظهرهم سلطانا.
1: Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, Nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam

Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı, kalbi 4 kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mele-i âlâda, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için

0: Senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Sıcak bir Ağustos akşamıydı. Yaprak bile kıpırdamıyordu. Terleten sıcak bir gecede yemek kokularının, ter kokularının ve parfüm kokularının birbirine karıştığı bir gecede Semih'le beni sözlediler. Kabul edip etmediğim

ettiğim bile sorulmadan, neler olacağı konuşulmadan sözlendim. Edebiyat hocam gözlerimin önündeydi. Odama kaçtığımda hıncımı onun yüksek hem de çok yüksek laflar edişinden almak istedim. Şair evlenmesi konusunu işlerken hepimizin yorumları birbirinden çok farklıydı. Hala görücü usulünün devam ettiğinden bahsedince biz, yüzyıldır değişen fazla bir şey olmadığından bahsedilince, ''Hangi yüzyıldayız arkadaşlar? Üstelik başkentte yaşıyorsunuz. Sakın ola izin vermeyin görücü usulüne. Aşk ya da mantık, hangi türlü evlilik yaparsanız yapın, seçim sizin olsun ve kararınızın arkasında durun.'' demişti Kükrer gibi. Ya başkentin tüm insanlarını aynı sanıyordu, şehirleşmenin insanların zihnini de değiştirdiğine safça inanıyordu ya da görücü usulü evlendirilip canı yandığı için kimsenin canı yanmasını istiyordu. ''Doğru bildiğiniz şey için savaşın.'' diyordu. Herkes kendi doğrusunun peşindeyken yenilgi daima benim güçsüz omuzlarıma yükleniyordu. Yüzüğümün üstüne yüzük takılması seçimim değildi. İzin de vermemiştim ama olmuştu. İşte hocam, bakın başkentte neler oluyor görün, beni nasıl sözlediklerini gelip görün diyerek haykırdım. Topuklu ayakkabılarımla yerde tepindim, arkalarına basıp ezdim. Zorla giydirdikleri siyah pullu abiye elbiseyi çekiştirdim, uzadı ama sökülüp yırtılmadı. Dirseklerimden az yukarısı dışında açık olan tişörtlere, diz kapağını gösteren eteklere bile izin vermeyen babamın ağzı kulaklarındaydı. Annem çok neşeliydi. Aynur teyzeyle horon bile oynadılar. Söz merasiminde babaannem oturduğu yerde el çırpıp omuzlarını oynatıyordu. Dedem erkenden odasına çekilmişti. Caner ortalarda yoktu. Kimsenin umurunda olmayan benim olanlara bir yorumum yoktu. Semih'in annesi, amcaları, yengeleri, komşuları oynuyordu. Bu görüntüden başım döndü, midem bulandı. Kendimi uzaktan gördüm, bana acıdım. Odama koştum. Bunlar benim ailem miydi? Kutladıkları neydi? Sevda gibi olmayayım diye alınan önlem miydi? Ya üniversite? Muhsin yerine Semih'le sözlenmeye, derin siyah gözler yerine patlak yeşil gözlere bakmaya mahkum edilmiştim. Babam odama gelip beni çağırdı. Ben bunların bir kabus olduğuna inanmaya çalışarak açık camdan dışarı bakıyordum. Gelip o da dışarıya baktı ve camı kapattı. Ne görmeyi umduysa, kapkara bir isle kaplı karanlık bir rüyada kara talih rüyası görüyor gibiydim. ''Yüzün gülsün bak, ayıp oluyor misafirlere, şimdi yanlış anlayacaklar.'' dedi. Yanlışı, yanlış anlamalarından daha doğru ne vardı? Evet, evet rüya olmalıydı bunlar. Bu her şeye, hatta baktığım camdaki yansımama bile şüpheyle bakan ben de bir rüya olmalıydım. Beni zerre kadar anlamayan bu adam babam olamazdı. Kızını tıp fakültesine okutma arzusuyla yanıp tutuşurken, şimdi içeride hemşerisiyle horon tepen kadın benim annem olamazdı. Kapıdan misafirlerin yanına dönerken masa aynasında gördüğüm komik kıyafetli, acılı yüzün sahibi ben olamam, olmamalıyım. Annem beni salona götürdü, bilinçsizce itaat ediyordum. Semih çok rahattı, benimle dans etmek istiyordu, salondaki o kalabalıktan utanıyordum. En çok neyden utandığımı bilmeden utanıyordum. Muhsin'le sözlüyken Semih'in yüzüğünü taşımaktan mı, Semih'le sözlenip kalbim Muhsin'le doluyken burada olmak zorunda kalışımdan mı, boyun eğişimden mi? Utanıyordum. Utanmak da göreceliymiş meğer. Onların hiçbiri utanmıyordu. Beni sürükledikleri durumdan ve neden oldukları utancın yükü yoktu omuzlarında, yüzlerinde, alkışlarında. Flaşlar patlayıp duruyordu. Semih babamdan izin almış, gezmeye gidecekmişiz. ''Nereye?'' dedim anneme. ''Canınız nereye isterse oraya. Keyfini çıkar kızım, gez eğlen.'' Neyin keyfi ise keyfime bile onlar karar veriyor. ''Bana sormadınız bile üniversite ne olacak, ben ne olacağım?'' dedim günlerdir içime çöreklenen isyanı, öfkeyi boşaltmak istercesine. Hep benden yana olduğunu sandığım annem nasıl saf değiştirip babamdan, babaannemden yana olmuştu. Ucu bucağı görünmeyen hayallerim Semih'in dolaştığı dört duvarla sınırlanmıştı. İdeal, hayal, umut, mutluluk yoktu. Yalandı. Boş sözlerden ibaretti hepsi. Mutsuzluk ne kadar yoğundu. Müdahale ettiğimiz, etmediğimiz her şey kader miydi? Kalk da giyin kızım. Baban kötülüğünü ister mi hiç? Herkes okuyacak diye kanun mu var? Temiz çocuk. İçkisi yok, kumarı yok. Okuyor. Hali vakti yerinde. Ailesini tanıyoruz. Daha ne olsun? Gönül rızası anne. Ben de beğeneyim. İçim ısınsın, gönül rızası olsun. Bilin ki hiç

rızam yok buna. Hayatımı, eğitim hakkımı aldınız elimden. Bağırıyor ve ağlıyordum artık. Babaannem lafa karışmasa ölürdü. Gizli hükümdar. Cırlak sesinden titriyordum artık.

acıtıyorsun, dedim bağırarak. Annem kaşlarını kaldırdı, yüzü kıpkırmızıydı. Babaannemin beni annem tarafından doldurulmuş sanacağından korkmuş olmalıydı. Alışırsın kızım, her şeye alışılıyor. Hadi kalk, dedi titreyen sesiyle. Sen sevdin de evlendin. Bütün aileni karşına alıp kaçtın babam için. Ben de öyle büyük bir sevgim olsun istiyorum. Her şeyden vazgeçmeye göze alacağım kadar büyük bir sevgim olsun istiyorum. Tu utanmaz, sevdin mi var kahrolasıca? Sevda mı buldu sana birini? Dedi babaanne. Yürümesi için gecelerce dua ettiğim babaannemin ölmesini diledim o anda. Ben onları sevip sayarken, anlamaya, memnun etmeye çalışırken onlar beni hiç anlamıyorlardı. Hışımla kalkıp giyinmeye gittim. Öyle çirkin olmalıydım ki Semih beni beğenmeyip bırakmalıydı. Palyaço gibi bir makyajla kül kedisi kılığı yeter miydi? Nasıl olsa erkekti. Olmaz demesi yeterliydi. Benim gibi boyun eğmesine gerek olmazdı. Babaannem az önce tüküren kendisi değilmiş gibi yorumlara girişti. Gözüne bir sürme çekseydin bari, şişlerin kapanırdı. Etek giysene kızım, o yavru ağzı olan yakışıyor sana. Cevap verirsem yeniden alevlenirdi içimdeki yangın. Benden başka kimseyi yakma emri almamış yangınımı içime hapsedip bahçeye çıktım, bahçeye sığamayıp sokağa çıktım.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Benim tahminim Muharrem Pehlivan'ın bugün galip geleceğidir sultanım. Heybeti şahaneniz karşısında Osman Pehlivan'ın asıl pehlivanlık kudretini gösterebileceğini umuyorum. Fena değil. Hayır. Fena pehlivan değil. Bir defa kolları çok daha uzun Muharrem Pehlivan'dan. Onun için elenseleri daha rahat çekebileceği gibi hasmının elenselerini de rahatça kesebiliyor. Muharrem Pehlivan elense içinde onunla kolay kolay baş edemiyor. Görmüyor musun? Edemez de. Belli olmaz sultanım. Belki de başarır bu işi. Hiç sanmıyorum. Geçen sefer başarabilmiş miydi? Hayır. Bu sefer de başarabileceğini umuyorum. Muharrem Pehlivan'ın bunu anlaması, ona göre güreşmesi lazımdı. Padişah bu sözlerini ancak tamamlamış bulunuyordu ki sanki bu öğütleri o da duymuş ve doğru olduğunu anlamış gibi Muharrem Pehlivan'ın birden daldığı ve tekten kaptığı gibi Pamukçulu Osman Pehlivan'ı altına alıverdiği görüldü. Bu sefer de Osman Pehlivan aldanmıştı. Doğrusu o daha yeni başlamış bulunan elense faslının daha çok süreceğini ummuştu. Muharrem Pehlivan'ın bu işten bu kadar çabuk vazgeçeceğini doğrusu hiç beklemiyordu. Gafil avlanmasının sebebi de bu olmuştu. Mahmut Celaleddin Paşa'nın yüzü hemen gülüverdi. Gördünüz mü sultanım? Ne kadar da rahat bastırdı.
1: Evet, dalışı iyiydi. Bakalım kündeleyebilecek mi?
0: Bundan efendimizin hiç şüphesi olmasın. Güreş çabuk sona erecektir. Görünüş de bunu doğruluyordu. Çünkü Muharrem Pehlivan hasmını bastırır bastırmaz hemen künde aramaya başlamış bulunuyordu. Pamukçulu'nun aklı başına gelmişti. Muharrem Pehlivan'ın maksadını da anladığından hemen güzelce kapanmayı ihmal etmedi. Şimdi Muharrem Pehlivan künde arıyor, hasmını zorlayıp duruyordu. Fakat bu yolda harcadığı bütün gayretler boşa gidiyordu. 10 dakika kadar. Güreş yerde geçtikten sonra Pamukçulu bir paça kaparak doğruldu. Muharrem Pehlivan budayarak paçasını kurtardı ama hasmını da yerden kaçırmış oldu. Şimdi iki pehlivan ayakta yeniden elenselerle birbirlerini zorlamaya başlamışlardı. Az sonra da bunlara tırpanları da katmışlardı. Bu fasıl ancak bir 10 dakika sürebildi. Arkasından Pamukçulu Osman Pehlivan'ın birden bir çapraz toplayarak hasmını sürmeye başladığı görüldü. 5-6 adım kadar sürdükten sonra da hasmını çevirdi ve altına aldı. Muharrem Pehlivan alta düşünce hemen yerden fırlamak istedi. Fakat Osman Pehlivan bırakmadı. Onun durmadan ayağa kalkmak için gayret harcamakta olduğunu görünce de sarmayı vurdu. Böylece onu sağlam olarak zapt etmiş oldu. Muharrem sarmayı da sökebilmek için uğraşmış. Ne var ki

0: bu gayretleri bir sonuç vermemişti. Sonunda yerde hareketsiz kaldı. Güreş yarım saatini doldurmuş bulunuyordu. Ve yerde hareketsiz kalan Muharrem Pehlivan da ilk yorgunluk alametleri görülmeye başladı. Dinlenmek için hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. O zaman padişah kararını verdi. Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü.
1: Bahsi bu sefer de kaybettin. Senin pehlivan bu deli ormanlığıyla baş edemeyecek.
0: Aman sultanım. Yani daha ancak...
1: Anladım, tamam.
0: Ama daha ancak yarım saat oldu. Alta düşen bir pehlivan her zaman üste çıkabilir. Nitekim daha önce de Osman pehlivan alta düşmüş değil miydi yani...
1: Evet, her güreşte pehlivanlar birkaç sefer hasımlarını bastırırlar. Muharrem pehlivan alta düşmüş olduğu için bu sözleri söylemiyorum. Muharrem pehlivanın yorulmaya başladığını görmedin mi? Üstelik Osman pehlivanın sarmasını da sökemedik. Osman pehlivan üstelik hiç de yorgun görünmüyor.
0: Şimdi toplanır Muharrem pehlivan, şimdi!
1: Ummam, sen ne dersin bu işe Reşat Paşa?
0: Reşat Paşa büyük bir sevinç içinde bulunuyordu fakat bu sevincini belli etmemeye çalışıyordu.
1: Aciz kanaatime göre Muharrem pehlivanın durumu iyi değil. Fakat Celaleddin Paşa da haklı olabilir. Belki toparlanır.
0: İyi bir pehlivan bulmuşsun. Biraz tutuk yalnız. Ama daha çok genç. Açılır.
1: Tutuk olması önce heybeti şahanenizden ileri geliyor sultanım. İlk defa huzurunuzda güreş tutuyor. Bunun için kendisini mazur görmek gerekir. İkinci olarak yine ilk defa davul zurnasız güreşiyor. Bunun da büyük tesiri var.
0: Davul zurna ile güreşmeye alışmış pehlivanın davul zurna olmadan güreşebilmesi... ...bu güreşe iyice alışmış olmasına bağlıdır. Hele ilk defa davul zurna olmadan güreşen bir pehlivanın sudan çıkmış balıktan asla fark olamaz. Osman pehlivan mazur olmak gerekir. Güreş son derece sert bir şekilde geçiyor ve geçen her dakikada pamukçulu Osman pehlivanın üstünlüğü daha açık bir şekilde belli oluyor. Muharrem pehlivan sarmayı sökmek ve ayağa kalkabilmek için yeniden varını yoğunu ortaya koymuş bulunuyordu. Ne var ki bu yolda harcadığı gayretler kendisini bir kat daha yorgun hale düşürmekten başka hiçbir işe yaramıyordu. Sonunda ayağa kalkabilmek ümidi olduğu gibi kaybedince ve fena halde yorulunca ister istemez hareketsiz kaldı. Bütün ümitleri yok olmuştu. O bu şekilde hareketsiz kalınca pamukçulu Osman da sarmayı kendiliğinden boşalttı. Herkes Muharrem pehlivanın bu fırsattan faydalanarak hemen ayağa kalkması bekliyordu. Fakat Muharrem pehlivan o derece yorgun düşmüş, nefessiz kalmıştı ki ayağa kalkmak için hiçbir harekette bulunmuyordu. Pamukçulu sarmayı boşalttıktan sonra hemen döndü ve hasmına bir dış kazık vurdu. Muharrem pehlivan kazığı yiyince yeniden harekete geçerek bunu sökmek, yeniden ayağa kalkmak için harekete geçti. Ne var ki bu yolda harcadığı gayretler bir türlü sonuç vermiyordu. Birkaç dakika sonra yeniden hareketsiz kalınca pamukçulu Osman pehlivan gerdanlamaya geçti. Fakat Muharrem pehlivanın ağır vücudu bu oyuna meydan vermiyordu. Bunu Osman pehlivan da güzelce anlayınca bu sefer bir eli kazıkta beklerken öbür eliyle paça aramaya başladı. Muharrem pehlivan ayağını geriyor, uzatıyor, sağa sola hareket ettirerek hasmının almak istediği oyuna meydan vermemeye çalışıyordu. Fakat pamukçulu Osman pehlivanın kolları uzun olduğundan onun bu gayretlerine rağmen paçayı güzelce kapmaya muvaffak oldu. Şimdi herkes durumu Osman pehlivanın hasmını hangi oyunla yenmeyi deneyeceğini anlamış bulunuyordu. Bu oyun paça kazık oyunuydu. Durumu ilk kavrayanlardan biri padişah olmuştu. Paça kazık oyunu aldı. Galiba işin sonu yaklaştı. Daha belli değil sultanım. Muharrem pehlivan kolay kolay yenilmez. Hele bir ayağa kalsın, güreşin nasıl değişeceğini göreceksiniz.

0: Yok. Kalkamaz artık. Çok yoruldu ve tükendi. Bu Osman pehlivan hızlı güreşiyor. Bu derece hızlı güreşen pehlivan az bulunur. Bütün hüneri de bu olsa gerek. Çabuk güreşerek hasmını yormak ve tüketmek. Sonra da yenmek. Damat paşa verecek karşılık bulamıyordu. Pehlivanın hakikaten fazlasıyla yorulmuş bulunduğunun o da farkındaydı. Ve buna bir mana veremiyordu. Ancak padişahın izah tarzını biraz akla yatar gibi olmuştu. Güreş bir saatini bile doldurmadan Muharrem pehlivanın bu hale düşmesi şaşılacak şeydi. Pamukçulu Osman pehlivan paça kazık oyununu güzelce aldıktan sonra bir dakika kadar bekleyip nefeslendi. Kuvvetini iyice toparladıktan sonra son hamlesini yapmak üzere doğruldu. Muharrem pehlivanın bir sonuç vermeyen çırpınmalarına rağmen kendisini savurduğu gibi sırt üstü yere vurdu. Yeniş o kadar açıktı ki su götürecek hiçbir tarafı yoktu. Bunu görünce de hasmını bırakıp galibiyet temennasına çıktı. Ve padişahın karşısında el pençe divan durdu. Muharrem pehlivan nefes nefese doğrulmuş bulunuyordu. Yüzünde büyük bir şaşkınlık okunuyordu. Yanı başında duran ve güreşin hakemliğini yapmakta bulunan Aliço'ya dönerek yavaş bir sesle "Yenildin mi?" diye sordu.
1: Aliço, "Evet, yenildin. Yenilmiş olduğunu bilmez misin?" diye homurdanınca o da padişahın karşısında el pençe durdu. Sultan Abdülaziz baş pehlivanla yüksek sesle "Tamam değil mi?" diye sorunca Aliço "Evet sultanım, tamamdır." karşılığını verdi. O zaman padişah ayağa kalktı. "Memnun oldum. Güzel bir güreş seyrettik." diyerek konağa doğru yürüdü. Konak sahibi ve misafirler de kendilerini izlediler. Muharrem pehlivan ortadan birden kaybolmuştu. Aliço ise pamukçuluğu süzüyordu. İlk defa onun Edirne'de yaptığı güreşlerde aldığı sonucun doğru olabileceğini düşünüyordu.
2: İyi ve akıllı güreştin. Muharrem pehlivana güreşmek imkanını vermedin. Kurnaz bir pehlivansın. Demek Yakup pehlivan da koca Mustafa da seni Edirne'de yenemediler.
3: Hayır, yenilmedim.
2: Bana bundan bahsetmemişlerdi. Neyse, sorar öğrenirim. Bana kalsa bunların ikisi de seni yenebilirler.
3: İdmansız idiler.
2: Bir pehlivan için idmansız bulunmak bir mazeret sayılmaz. İdmansız olmak, hasta hasta güreş tutmak yanlış bir şeydir. Bu hale düşen bir pehlivan yenildi mi, bunun suçu da doğrudan doğruya kendisinin olur. Başka bir suçlu aramaya lüzum kalmaz. Her neyse, sorup öğreneceğim elbet.
3: Buraya gelişimin de sebebi budur zaten.
2: Ne demek istersin?
3: Koca Mustafa pehlivan güreşten sonra bana erkeksen, kendine güvenirsen İstanbul'a gelir, beni orada bulursun. Seninle kozumuzu orada paylaşırız demişti de.
2: Ya.
3: Geçen yıl gelecektim ama bir güreşte sakatlandım. Gelemedim. O da benim kendisinden hakikaten korkmuş bulunduğuma inanabilir. Bu yıl toparlanınca geldim kendileriyle güreşmek ve geldiğimi bildirmek üzere saraya da gittim. Ne var ki nöbetçiler beni dinlemeden hemen kovdular.
2: Demek onları yeneceğine inanırsın.
3: Hayır usta, böyle bir şey demek istemedim. Böyle bir iddiam yok. İkisinin de benden çok fazla pehlivan olduklarını bilirim.
2: Neden geldin de onları aradın öyleyse?
3: Dedim ya, onlardan korkmuş veya kaçmış olmamak için. Bir pehlivan için en ayıp şey budur. Çağırmışlardı beni.
2: Peki, peki. Sonra görüşürüz.

0: Aliço da onun yanından uzaklaşarak konağa doğru gidince bahçenin bir köşesinden bu heyecanlı güreşi sonuna kadar heyecanla izlemiş bulunan Cazgır bir hamlede kendisine yaklaştı. Aşk olsun sana Osman Pehlivan. Fevkalade bir güreş çıkardın. Doğrusu ben senin bu kadar pehlivan olduğunu hiç bilmiyordum ya.
1: Sağ ol.
0: Ne güzel yendin Muharrem pehlivanı. Perişan ettin valla.
1: Bana bu akşam çok hafif geldi. Belki de oruç dokunmuştur.
0: O oruçluydu da sen değil miydin?
1: Oruç her insana başka türlü tesir eder. Demek ona biraz fazla dokunmuş. Hı?
0: Geç bu lafları ya. Hem üstelik ilk defa padişah huzurunda ve davul zurnasız güreş tuttun sen.
1: Senin getirdiğin şu muskanın tesiri olacak. Heyecanım çok kısa sürdü. Allah'ın izniyle de bu işi başardık galiba.
0: Haydi. Şimdi biz de içeri girerek silinip giyinelim. Hava serince. Üşüyebilirsin. Hamam da hazır. Ama orada Muharrem pehlivan da olacak. Sakın kendisine yüreğini kıracak bir söz söyleme. O belki ileri geri söylenir. Hiç cevap verme olmaz mı? Sen bilirsin bak.
1: Merak etme usta.
0: Halbuki hamamda Muharrem pehlivan yoktu. Pamukçulu buna memnun oldu. Çabucak yıkanarak üzerinden yağları temizledi, iyice rahatladı. Giyinerek dışarı çıktığı zaman Cazgır'ın konağın kahyasıyla kendisini beklemekte olduğunu gördü. O yıkanırken padişah ve öbür misafirler gitmişlerdi. Kahya bir kese içinde ödülünü verince onlar da konaktan çıktılar. Reşat Paşa onları beklemeden ayrılmış bulunuyordu. Onlar da kendilerini bekleyen paşanın öbür arabasına atlayarak oradan uzaklaştılar. Cazgır, Aliço ile neler konuştuklarını merak ediyordu. Pamukçulu ona durumu anlatınca biraz düşündü. Sonra,
2: "Bana öyle geliyor ki şimdi sıra onlarla karşılaşmana gelecek. Bu işin sonu bilinmez. Padişahın da güreşini beğenmiş olduğunu sanıyorum, evet. Belki de seni saraya alırlar, ha?"
0: Evet sevgili dinleyenler. Bize ayrılan süre bugünlük bu kadar doluverdi. Bakalım bundan sonra Pamukçulu Osman Pehlivan sözünde durmasın demesinler diye kalkıp İstanbul'a geldi malum. Bakalım Yakup Pehlivan ve koca Mustafa Pehlivan'la karşılaşabilecek mi? Tabii bunu hep birlikte bir sonraki programlarımızda göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
3: Er Meydanı. Yusuf Koç.
4: Buna Er Meydanı derler.
3: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: İkinin birden muradı.

Biz nasılsak dünya da bize öyle görünür. Hayata bakış açımız bizim kim olduğumuzu belirler. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle neyi arıyorsun? Osun sen. Her yolun ve her yolculuğun kendisine göre kuralları, kaideleri vardır. Sultan olana abayla hırka yakışmaz. Derviş olana ipekli kumaş. Bu yüzden takva sahipleri yolun hallerine göre hallenerek kemal tahsil etmeye çalışırlar. İkinin birden alacağını bir cümlesinden tahsil eder. İşte bu hikaye ikinin birden murad almak için ikilikten sual sormasının hikayesidir. Tlemcen Meliki'nin yolu, o çevrenin muttekilerinden Abdullah Tunusi'nin ikametgahına rastlamıştı. Meliki'nin yanındakiler, "Efendim, burası Abdullah Tunusi'nin mekanıdır. Ziyaret etmek ister misiniz?" dediler. Melik de, "Madem ki buradan geçiyoruz, bir ziyaret edelim." dedi. Abdullah Tunusi'nin evine geldiler. Melik'in üzerinde gayet güzel ve kıymetli elbiseler vardı. Abdullah Tunusi ise gayet mütevazi giyinmiş ve derviş kılığındaydı. Melik Yahya bin Yağan

Abdullah Tunusi'ye, "Bu üzerimdeki elbiseyle namaz kılmakta bir beis var mıdır?" diye sordu. Şeyh Abdullah Tunusi, Melik'in bu sualine sadece güldü. Melik, "Niçin güldünüz?" diye sorunca şeyh şu cevabı verdi. "Senin şu andaki halin köpeklerin haline benziyor. Köpekler önüne bir pislik gelse, hatta tuvalete girseler doyuncaya kadar yerler. Her tarafı pislik içinde kalır. Sıra bevletmeye gelince de sidik üzerine sıçramasın diye ayağını kaldırarak işer. Senin de karnın haramla dolmuş. Sırtımdaki elbiseyle namaz kılmamda bir mahsur var mıdır diye soruyorsun," dedi. Şeyh Abdullah'tan bu sözleri dinleyen Melik Yahya bin Yağan atından indi, ağlayarak şeyhin ayaklarına kapandı ve müridliğe kabul edilmesi için yalvardı. Melik'in dileği şeyh tarafından kabul edildi ve yaşadığı zamanın büyük velilerinden oldu. Hal var hale benzemez, yol var yola benzemez, ilim var ilme benzemez. Yoklukların içinde varlık sultanı olanların varlığın sultanlarını kendilerine kul ederler de halleri ancak bir garibin halleri gibidir. Gizli hazineler denizlerin dibinde bulunur. İnci sahibi olmak herkesin muradıdır. Lakin kimi dalgıç bilmez, kimi dalamaz, kimi de vurgun yerde incileri deremez. Vurgun vardır en derinde. Aşk zamansız inen vurgun, vurgun Leyla gözlerinde. Ufku kollayan gözler vardır ki aşktır. Sırrı söyleyen sözler vardır ki aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Dünyanın en zengin ve güzel ülkelerinden biri olan Kafkasya, insan ve tabiat güzelliğinin olduğu kadar, kahramanlığının da vatanı olarak, bütün tarih boyunca ayakta ve başı göklerde durmuş bir cennet köşesidir. Bütün dünyanın bu cennete has ilgisi, hatta sahip olma duygusu olduğu halde, ne Haçlı akınları ne de Cihangirlerin istilaları Kartal yuvasına sahip olabilmiştir.
2: Bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmeyen, vatanını ve milletini korumak adına muharebeden yılmayan bu milletin kendi içinde doğup büyüyen bir evladı, vakti geldiğinde bu inanılmaz mücadeleyi ve kendi efsanevi gözüpekliğini dünyaya duyurur. Onun adı tarih kitaplarında azim, irade, kararlılık ve zaferle birlikte anılır. Dağıstan ve Çeçenya'nın üçüncü imamı Kafkas Kartalı Şeyh Şamilo ve kendini "Gece kurt yavrularken geldik dünyaya, sabah kükrerken aslan ismimiz kondu" diye tanıtır.
1: İmam Şamil 1797 yılında Dağıstan'ın Gimri köyünde dünyaya gelmiştir. Babası bölgenin yerli halklarından Avar Türklerine mensup Muhammed Bey'dir. 15 yaşındayken at binerek kılıç kuşanmış, 20 yaşına geldiğinde 2 metre yaşan boyuyla atlama, ateş etme, güreş, koşu, kılıç gibi spor dallarında üstün yetenek sahibi olmuştu. Yaygın olarak bilinenin aksine İmam Şamil şey değildir. Siyasi otoriteyi temsil eden imamet makamında bulunduğu için şeyhlik sıfatı ona verilmiş bayilerden biriydi sadece.
2: Öğrenimine Bilgin Said Harekani'nin yanında başladı. Daha sonra kayınpederi olan Nakşibendi Şeyhi Cemalettin Gazi Kumuki'nin öğrencisi oldu. Kendinden önce imamet makamında bulunan Gazi Muhammed ve Hamza Bey'in müşavirliğini yaptı. Son derecede sade ve kanaatkar bir hayatı vardı. İmam Şamil muhtelif zamanlarda 5 defa evlenmiş ve bu izdivaçların bazıları dini ve siyasi sebeplerle olmuştu. Yine bu izdivaçlardan 6 oğluyla 5 kızı dünyaya gelmiştir.
1: Şeyh Şamil, imam yani devlet başkanı seçildikten sonra ilk iş olarak iç işlerini ele almış, Ruslara karşı daha etkili savaşmak için lüzumlu idari ve askeri teşkilatları yeni esaslara göre tanzim etmiştir. Bir taraftan askeri tedbirler alıp düşmana karşı savunma savaşları verirken, diğer taraftan da muntazam, adli ve idari sivil bir devlet mekanizması geliştirmiş, medreselerde eğitime önem verdirmiş, fikir ve sanat alanlarında da büyük adımlar atılmasını sağlamıştır. Döneminde tophaneler, baruthaneler, silahhaneler yapılmış, muntazam birlikler halinde askeri teşkilat kurulmuştur.
2: Güçlü hitabeti, kararlı tutumu ve askeri dehasıyla büyük başarılar kazanmış, ünü kısa zamanda yayılarak otoritesi Dağıstan civarında yaşayan geniş topluluklar tarafından kabul edilmiştir. İmam Şamil, idare sistemini yeniden düzenlerken ülkeyi naiplik ve vilayetlere ayırarak bunların başına hem askeri hem de sivil yetkilerle donatılmış naipler getirmiştir. Bir vilayet 3 veya 4 naiplikten oluşuyordu. Vilayetlerin başındaki naibin rütbesi daha yüksekti.
1: Şeyh Şamil, imam seçildiği 1834 yılından 1859 yılına kadar Rusya'nın büyüklüğü ve kudretine rağmen yılmadan mücadeleyi sürdürdü. Kendinden önceki iki imamın döneminde de fiilen 10 yıl savaşlara iştirak ettiğinden, durup dinlenmeden cihad ettiği süre tam 35 yılı bulmuştur. Bu süre zarfında Rus kuvvetlerine büyük zayiatlar verdirmiş, ancak ordusundaki kısıtlı sayıdaki asker sayısı da günden

0: girmiştir. Üstün donanımlı Rus ordusunun kuşatmasına 80 gün süreyle direnişi harp tarihine geçmiştir. İmam Şamil bu savaşta eşini, oğlunu ve kız kardeşini kaybetmiş, 8 yaşındaki oğlu Cemaleddin'i Ruslara rehin vermek zorunda kalmıştır.
1: Bu dehşet verici savaşlarda sadece insan kaybı olmamıştır. Ruslar ancak aylar süren savaşlar sonunda işgal edebildikleri bölgelerde ağaçları, ormanları yakıp bir tek canlı yaratık bırakmadan ilerlemeyi tercih etmişler, adeta yaşanacak alan bırakmamışlardır. Savaşlara iştirak eden Rus komutanlarından Milyutin, 80 gün devam eden savaş hakkında hatıratında şu satırlara yer verir. Artık muharebenin sevk ve idaresi kumandanların elinden büsbütün çıkmıştı. Hiddetlerinden köpürmüş, adeta çıldırmış bir hale gelen dağlılar, ulu orta askerlerimizin üzerine saldırıyor, süngü ucunda can verinceye kadar dövüşüyorlardı.
0: Komutan Milyutin şöyle devam eder. Kadınlar bile kendilerini çılgınca müdafaa ettiler ve silahsız oldukları halde sıra sıra süngülerimizin üzerine atıldılar. Lakin muvaffakiyet için her türlü fedakarlığı göze almış olan Rus kumandanlığı inatla taarruzlara devam etti. Teslim olmayı katiyen reddeden dağlılar hiçbir ümitleri kalmadığı halde kahramanca dövüştüler. Kadınlar, çocuklar ellerindeki kamalarla Ruslara hücum ediyor, süngülerin önünde göz kırpmadan can veriyorlardı. Yaralılar bile inanılmaz şekilde dövüşüyordu.
1: Koca bir Çarlık Rusyası'nın karşısında tek başına ve seve seve harbi kabul etmiş bulunan Kafkasya'da eli silah tutan herkes düşmana saldırıyor, kadınlar bile erkeklerin harp iştahını kabartan bir aşk ve şevkle dişi kartallar gibi çarpışıyorlardı. Bu alabildiğine cüretkar ve çetin mücadeleyi sekteye uğratmamak, bu büyük ihtilal ruhunu söndürmemek lazımdı. Buna mukabil İmam Mansur'la başlayan ilk mücadele, İmam Gazi Muhammed ve Şeyh Şamil Ruslara verilen en kesin ve en mükemmel cevaptı.
0: Bu milli ve orijinal ihtilal devletinin mürşidi ve şefi Şeyh Şamil isimli büyük bir kahramandır. Onun zorluk ve zorbalıklar karşısında yılmaması, Kafkasya'da vatan fikri ve ihtilal ruhunu bir kat daha alevlendirmiş, Allah muhabbetiyle vatan aşkı ruhlarda yan yana yer almıştı. Ölümü sırf kahramanlık gayretiyle bir sevgili gibi kucaklamayı anane bilen Kafkas mücahitlerinin ruhlarında Allah ve vatan meşaleleri tutuştuktan sonra bu şahlanan ruhların karşısında çarların çeşitli orduları ve çeşitli tabiyeleri perişan bir hale gelmişlerdi.
1: Çeşitli nedenlerden dolayı dost ülkelerden hiçbir yardım görmeyen İmam Şamil'in nihayet elindeki bütün kuvvet kaynakları tükenmiş, kanadı kırılmış ve 1859'un 6 Eylül'ünde Gunip'te Prens Baryatinski komutasındaki 70 bin kişilik Rus ordusuna yanında birkaç yüz kişi kalıncaya kadar direndikten sonra teslim olmuştur. İmam Şamil, aile efradı ve 40 kadar adamı Petersburg'a Çar'ın sarayına götürülmüş, Rus Çarı 2. Alexander tarafından sarayın kapısında hayrete düşürecek derecede nazik karşılanmıştır.
0: Çar, babası 1. Nikolay'ı ve ihtişamlı ordularına tam 35 yıl Kafkasya'yı zindan eden, zamanın bu en büyük kahramanını karşısında görür görmez, yüzünden ve sakalından hayranlıkla öpmekten kendini alıkoyamamıştır. İmam Şamil bir ay kadar sarayda misafir edildikten sonra, saygın tutsak olarak esaret yıllarını geçireceği Kaluga'ya gönderilmiştir. Ancak Şeyh Şamil ve ailesine esaret çok ağır gelmiş, 2 yıl içinde İmam Şamil'in simsiyah saçları beyazlamış, bazı aile efradı esarete dayanamayıp üzüntüden hastalanarak vefat etmiştir.
1: Aradan ancak 10 yıl geçtikten sonra Çar, onun hacca gitmesine izin vermiş, ancak bir tedbir olarak oğlu Muhammed Şefi'yi alıkoymuş ve haccı ifa ettikten sonra derhal Rusya'ya dönmesini şart koşmuş.

olmuştur. Şeyh Şamil, 1870 yılında maiyetindeki adamlarıyla birlikte Rusya'dan ayrılarak önce İstanbul'a uğramış, Sultan Abdülaziz tarafından karşılanarak sarayda ağırlanmış,

0: ülke emiri, şehrin ileri gelenleri ve mahşeri bir kalabalık tarafından törenlerle karşılanarak Mekke'de Şürefa dairesinde misafir edilmiştir. Hac sırasında orada bulunduğunu duyan, dünyanın dört bir yanından gelmiş yaklaşık 100 bin Müslümanın onu görmek için oluşturduğu izdiham sonucu, hükümet makamları İmam Şamil'i Kabe'nin üstüne çıkarmak suretiyle bu hayran kalabalığının arzusunu tatmin edebilmiştir.
1: Şamil, hac farizasını yerine getirdikten sonra Medine'ye geçmiştir. Medine günlerinde son derecede takatten düşmüş, çektiği büyük ıstırap artık tahammül edilmez bir hal almış ve hastalanarak yatağa düşmüştür. Bütün hayatını ülkesinin milli bağımsızlığına adayan, askeri dehasını bütün dünyaya ve bizzat ebedi düşmanı Rus yüksek makamlarına dahi kabul ettiren, adını dünya tarihine gelmiş geçmiş en büyük gerilla lideri olarak yazdıran İmam Şamil, 4 Şubat 1871'de 74 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur.
0: Osmanlı Sultanı'nın Hanlar Hanı diye hitap ettiği Şeyh Şamil, daha genç yaşlarındayken ciddi çalışmaları, spor aktiviteleri ve kahramanlıklarıyla adından söz ettirmiştir. Asker kişiliğinin uyguladığı başarılı harp taktiklerinin yanı sıra adli, idari ve sivil bir devlet mekanizması geliştirmiştir. Medreselerdeki tedrisata ehemmiyet vermiş, fikir ve sanat sahasında büyük adımlar atmıştır. Cennetül Baki mezarlığında metfundur.
1: Başkumandan Prens Baryatinsk'in Çar'a gönderdiği Şeyh Şamil ile ilgili değerlendirmeleri şöyleydi. Şamil için muharebe edebilmek imkanı mevcut bulundukça, bize değil kainata baş eğmesi düşünülemez. Lakin bu harbe ve zafere aşık sert ve cesur adamlar, her an yeni bir zafer icat etmesine alıştıkları Şamil'in yeni ve büyük bir hamlesini görmedikçe, büyük bir hayal kırıklığına uğramaktan kendilerini alamıyorlardı. Dağlılar en üstün ve ezici Rus kıtaları tarafından en ağır mağlubiyetlere uğradıkları zamanlarda bile hemen ertesi gün tekrar derlenip toplanarak daha büyük bir hiddet ve şiddetle üzerimize saldırmaktan geri durmazlardı.
0: 19. asır dünyası kulak kesilmişti işte. Dünya edebiyatı bu nispetsiz adetler arasındaki şanlı boy ölçüşmenin hayranlığı içinde baş dönmeleri geçiriyor. Hatta Tolstoy gibi büyük Rus edipleri, Pushkin ve Lermontov gibi meşhur Rus şairleri Kafkas'ın yiğit kıyafetine girerek ve bir Kafkas mücahidi ruh ve heyecanıyla bu emsalsiz vatan müdafasının romanlarını, destanlarını yazıyorlardı. İslam'ın gökleri mekan tutmuş, yalnızca Kafkas dağlarının değil, İnananların bulunduğu her yerin gök kubbesini tahtsız saltanat kılmış bu efsane lideri hayranlıkla dünyaya duyurmak istemişlerdir.
1: Rus kumandanlarının hesaplarını ve askerlik sanatının kitaplarını daima şaşırtan, başına ödül konan ve o ödül miktarı artırılarak duyurulan imamın mucizeye benzeyen büyük hamleleri Rus generallerin başını döndürmüş, Rus çarına meydan okuyan meşhur mektupları dahi onları korkutmaya yetmiştir. İmam Şamil ardında durduğu tarihi sözüyle dünyaya, "Hiçbir zaman hiç kimseye pes etmedik biz. Ya özgürlük ya ölümdür seçtiğimiz," diye haykırmıştır.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Bir şehrin kıyısından köşesinden geçmek oralı yapmaz bizi. Bir erenin duasına amin demek, bir mabedin göğsüne yaslamak başı ve sultanların nişanlarını iyice idrak etmek gerek önce. Daha da önce konuştuğu dili öğrenmeli. Tarif gerektirmeyen şehirlerin özlemiyiz belki de. Etrafını çeviren dağlar, kıyısına kurulan göller, meydanına yerleşen tepesi gibi hakiki rehberleri olmalı şehrin, tıpkı Konya gibi. Cümle diyardan göçüp buraya yerleşenlere mi soralım kimdir diye ev sahibi, yoksa kadim medeniyetleri bağrına basmış topraklarına mı? Bir Tebrizli Şems'te arayalım cevabı, bir Sultan Alaaddin'de. İkisinin de nazarına ilişen diyarlara doğru koyulalım buralı olmak için. O vakit yolumuz ya Karatay'a düşer ya Beyşehir'e. Zamanın tersine aktığı besbelli kökleriyle. Sultanların tahtına kurulmak, uluların duasına karışmak, dillere destan güzelliklerde ömre yetecek bir tefekküre kavuşmak mümkün bu şehirde. Öyleyse beş duraklı bir günün ilkinde bu çağrıya tutunarak kapısını çalalım. Bu davetle buluyoruz Konya diyarının gerçek sahibini. Alaaddin Tepesi'ndeki bu cami bir yolculuğun ilk durağı gibi. Son durak için 16 saat ve 59 dakika var önümüzde. Bir erenin kaleminden duaya uzanan, aminleri milyonları bulan dizeler geliyor hatırımıza. Bu toprakları gülşene çeviren, idarecileri hakka hizmete sevk eden ilahi kelam, işte bu camiin derininde. Hissedar olmak için vaktin ilk aralığında Alaaddin Camii'nin secde mekanlarına kuruluyoruz. Namazın ardından hikayesini dinlemek için dizine yaslandık koca mabedin. Onu yormadan biz okuyalım hakkındaki bilgileri. Anadolu Selçuklu devrinden kalma bu yapı, Konya'nın en büyük ve en eski camiidir. Şehrin merkezine yükseldikçe bir höyük olan Alaaddin Tepesi'ne inşa edilmiştir. Selçuklu Sultanı Rükneddin Mesud'un son zamanlarında yapımına başlanılmış, İkinci Kılıç Arslan devrinde inşaatına devam edilmiş, Sultan Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Cami, İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilmiştir. Üzeri ağaç ve toprakla örtülmüştür. İçerisindeki sütunlar ormanı andırmaktadır. Bütün sütunlar Bizans ve klasik devirlere ait 41 taş mermer sütundan ibarettir. Caminin en ilginç taraflarından biri de minberidir. Minber, abanoz ağacından birbirine geçmiş olup, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin en güzel örneklerindendir. 1155 yılında Ahlatlı Megnun Mert'i tarafından yapılmış bir şah eserdir. Çinilerle süslü mihrabın önünde, Çin'i süslü kubbesiyle örtülmüş bir saha mevcuttur. Camide bulunan kitabelerden anlaşıldığına göre, caminin mimarı Dımaşklı Mehmet bin Havlan'dır. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük pencere bulunmaktadır. Kuzeyde, avlu içinde camiye bitişik iki türbeden dıştan gelen ongen planlı ve külahla örtülmüş olanı, II. Kılıç Arslan tarafından yaptırılmıştır. İçinde II. Kılıç Arslan, 1. Keyhüsrev ve Alaaddin Keykubad'ın mavi üzerine beyaz kabartmalı kitabeyle süslü sandukaları vardır. Bir söylentiye göre Sultan Alaaddin

Alaaddin Keykubat bir saray yaptırmak ister Konya'da. Ama bu sarayın büyükçe bir tepede ve şehre hakim konumda olmasını ister. Tabii böyle bir yer bulunmamaktadır ve her yer düzdür. Sultan ferman çıkartır hemen. Herkesin toprak getirip bir yere yığmasını emreder. Halk, kağnı ve çuvallarla taşıdığı toprağı bir bölgeye yığar. Böylece büyük bir tepe oluşur. Zamanla adı Alaaddin Tepesi olur. Ve yine bir zamanlar Konya'nın bu tepeden ibaret olduğu ve çevresinin bir surla çevrili olup bu sur sayesinde korunduğu da söylenir. Görünüşe göre efsanelerin kucağına oturmuş bir tepe var önümüzde. Konya'nın 6 tane şehirler arası bağlantı yolu var. Bunların hepsi Alaaddin Tepesi'ne çıkıyor. Herhangi birine girdiğinizde hiçbir yere sapmadan komşu illere ulaşabiliyorsunuz. Alaaddin Tepesi'ni saran kavşaksa 1250 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük döner kavşağı olarak biliniyor. Tepeye çıktığımızda 20. yüzyıla kadar Rum ve Ermeni toplulukların yaşadığı bir mahalleyi görüyoruz. O dönemlere ait kiliselerin yerinde şimdilerde ordu evi yer alıyor. Gözümüze ilişen bu Selçuklu köşkünün kalıntısı tamamen yok olmasını önlemek amacıyla şemsiye görünümündeki bir çatıyla muhafaza ediliyor. Alaaddin Camii'nin hemen yanındaysa 1908 yılında Konya Valisi Ferit Paşa tarafından yaptırılan çeşme ve su deposu var. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti, Orta Çağ'ın nadir tarihi şehirlerinden biri olma özelliğini taşır Konya. Daha da öncesinde şehir iki surla çevriliydi. Biri günümüzde Alaaddin Tepesi'nin etrafını kuşatıyordu. Neolitik dönemlerden kaldığı söylenen bu tepede, Bizanslılar zamanında önemli yapılar bulunuyordu. Bu yapıları korumak için tepeyi yüksek, muhkem duvarlarla koruma altına almışlardı. Mahalle ve sokaklar daha çok bu duvarın dışında yer alıyor, bu alanlardan sonra bağ, bahçe ve tarlalar geliyordu. Uzun yıllar birçok olaya sahne olan bu surlar, Bizanslıların son zamanlarında hayli yıpranmış ve yıkık durumdaydı. Selçuklular şehri ele geçirdikten sonra başlayan imar ve iskan faaliyetleri sırasında surlar da esaslı şekilde tamir görmüştür. Selçuklular döneminden sonra Karamanoğulları ve Osmanlılar zamanında da Konya Kalesi ve surları bakım ve onarım görmüştür. Konya, kale, sur ve burçlarının inşa, tamir, yenileme ve genişlemesine dair taş ve mermer kitabeler, İnsan ve hayvan figür ve kabartmaları Konya Müzesi'nde sergilenmektedir. Şems bir gün kaybolmuş ortadan. Mevlana Şems diye ağlar olmuş. Bir gün uzun yoldan bir adam gelmiş. Şems'i gördüm, ondan haberlerim var demiş. Adam Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıkmış ve anlatmaya başlamış. İpe sapa gelmez tutarsız şeylermiş anlattıkları. Hazreti Mevlana çıkartıp hırkasını armağan etmiş adama. Anlamadın mı, adam yalan konuşuyordu demiş yanındakiler. Niye hırkasını verdiğini merak ederek. Ben demiş yalan haberine hırkamı verdim. Doğru olsaydı anlattıkları canımı verirdim. Peki Şems kimdi? Gönüller Sultanı olarak tüm dünyaya nam salan Hazreti Mevlana'nın uğruna canını vereceği sevginin kaynağı neredendi? Okuduğumuz gibi anlatalım o halde. Şems-i Tebrizi Makalat adlı eserinde "Benim Tebriz'de Ebu Bekir Sellebaf isminde bir şeyhim vardı. Veliliğin bütün feyz ve esrarını ondan aldım. Ama bende bir şey vardı ki onu şeyhim dahi hiç kimse görmüyordu. Ancak Hüdavendigârım Mevla onu gördü," der. 1244 yılında bir cumartesi sabahı Konya'ya geldiği dönemde 60 yaşındaydı. Mevlana'nın ruhunda ve Konya'nın ufkunda parlamadan önce şehir şehir gezmiş, mübareklerin hizmetinde bulunmuş

bazen medreselerde görev almış, bazen de küçük işler yapmıştı. Daima siyah keçe giydiği için tarikatindeki pirler ona, Kamil-i Tebrizi çok seyahat ettiği için de Şems-i Perende derlerdi. Can dostu Hazreti Mevlana ile tanışma hikayesi şöyledir. Bir gün Hazreti Mevlana, Pamukçular Medresesi'nden çıkmış, bineğinin üstünde öğrencileriyle giderken Şems-i Tebrizi ile karşılaşır. Şems, Mevlana'ya dönerek, "Niçin Hazreti Muhammed, Allah'ım seni tesbih ederim, seni layık olduğun veçh ile bilemedik" diye nida ederken, Bayezid Bestami, "Kendimi her türlü eksiklikten tenzih ederim" diyordu diye sorar. Hazreti Mevlana cevaben, "Bayezid bir yudumda kandı, idrak bardağı hemen dolu verdi. Oysa ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın susuzluğu arttıkça artıyordu. Onun göğsü Allah tarafından açılmıştı. Sürekli susuzluğunu dile getiriyor, her gün Allah'a daha yakın olmak istiyordu." Şems bu cevabı duyduktan sonra ona gâh yarenlik etmiş, gâh mürşitlik.

Vakit Şeyhülislam Molla Camii'nin zahiri ve batıni, akli ve nakli bütün ilimleri cem etmişti diyerek tarif ettiği kibar-ı evliyadan Sadreddin Konyevi Hazretleri ile tanışma vakti. Esas ismi Ebu'l-Meali Muhammed bin İshak'tır. 1207 yılında Malatya'da doğan Sadreddin Konyevi Hazretlerinin babası İshak Efendi, kendisi gibi büyük bir alimdir. Küçük yaşlarda babasını kaybeden Hazret'in annesi, nakledilen bilgilere göre Muhyiddin İbn Arabi ile evlenmiştir. Muhyiddin İbn Arabi'nin zahiri ve manevi tedrisinden geçtikten sonra, birçok İslam beldesine yaptığı ziyaretlerin sonunda Konya'ya yerleşmiştir. Hadis ve tasavvufta ünü dünyaya yayılmıştır Sadreddin Konyevi'nin. Hazreti Mevlana, cenaze namazının Sadreddin Konyevi tarafından kılınmasını vasiyet etmiştir. 1274 yılında Konya'da vefat etmiştir. İcazül Beyan, Miftahül Gayb, Nusus, Miratül Arifin, Nefahat gibi pek çok değerli eseri vardır. Sade ve bir o kadar da huzur verici caminin avlusunda türbesinin özelliklerini okuyalım şimdi de. Türbe, Sadreddin Konyevi Camii'nin doğusundaki avludadır. Açık türbeler tipinin ayakta kalan tek örneğidir. Türbenin şekli Selçuklu kümbetlerine benzemektedir. Gövdesi açık, kaidesi mermer işlemi olan türbenin üzerinde köşeli bir tambura oturan kafes şeklinde ahşap bir külah vardır. Kapısındaki kitabeye göre türbe kütüphane ile birlikte 1274'te inşa edilmiştir. Etrafında 700 yılı aşkın zaman içerisinde sevenlerinin defnedildiği büyük bir mezarlık vardır. Gün öğlene kavuşmak üzere Konya'da. Bu şehir manevi durak bakımından çok zengin. Adımınızı attığınız her yolun sonu ya bir türbeye varıyor ya da camiye. Şimdi ise vakitlerden öğlen, camilerden Selimiye.

Öğle namazının ardından Konya'ya dair ne varsa ezberimizde, şimdi bir bir tekrar Selimiye Camii önünde. 7 saat ve 5 dakika varken diğer vakte, hatırımıza gelen şu bilgileri okuyalım o halde. Cami

Sultan II. Selim tarafından yaptırılmıştır. İnşasına 1558 yılında Sultan II. Selim Konya valisi iken başlanmış, padişah olduktan sonra 1570 yılında tamamlanmıştır. Caminin Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı sanılıyor. Osmanlı klasik mimari üslubunda olan cami, plan bakımından İstanbul'daki eski Fatih Camii'ne benzemektedir. İbadet mekanına 3 kapıdan girilmektedir. Bunlardan ana giriş kapısı mermerden olup mukarnas dolguludur. Bu girişin üzerinde tarihsiz bir kitabe bulunmaktadır. İbadet mekanı 2 kalın paye üzerine oturmuş, oldukça yüksek merkezi bir kubbeyle örtülüdür. İbadet mekanının giriş kapısı ekseninde bulunan mihrabı gök mavisi renkte, mermerden mukarnaslı olarak yapılmıştır. Beyaz mermerden yapılan minberi, taş işçiliğinin güzel örnekleri arasındadır. Caminin son cemaat yerinin sağ ve solundaysa, tek şerefeli iki minaresi bulunmaktadır.

Konya çok sayıda kütüphaneye sahip bir şehir. Konyalıların okumayı sevdiği bu özelliğinden belli ediyor kendini. Kitaplara olan ilgileri atalarımızın yaptırdığı medreselerden miras olabilir mi diye geçiriyoruz içimizden. Ne de olsa bu topraklar Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde nice alimler yetiştirdi. Aklımıza gelen bu bilgileri pekiştirmek için Karatay Medresesi'ni görmek niyetindeyiz. Selçuklular dönemine ait Karatay Medresesi, Alaaddin Tepesi'nin eteklerinde bulunuyor. Günümüzde müze olarak kullanılsa da, vaktiyle eline kamışını, kitabını alıp şu kapıdan içeri giren talebeler canlanmıyor değil gözümüzde. Vakit kaybetmeden medresenin satır aralarında okuyalım tarihini, bir derse iştirak eder gibi. Karatay Medresesi, Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında inşa ettirilmiştir. Çinileriyle ünlü bu medrese, Hazreti Mevlana döneminde dervişlerin buluşma mekanıdır. 19. yüzyılın sonlarında terk edilmiş, 1954 yılında tamir ettirilerek Konya Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Tek katlı yapı sille taşından yapılmıştır. Gök mavisi ve beyaz mermerden yapılmış yazı ve desenlerle süslü kapısı taş işçiliği şaheseridir. Medrese duvarlarında turkuaz, siyah, lacivert renkte çiniler kullanılmıştır. Bir hücresinde Celaleddin Karatay'ın türbesi bulunuyor. Bu medrese mana bakımından sembolik birçok öge barındırıyor. Örneğin ortadaki havuz yeraltını simgeler. Kare duvarlar yeryüzünü, üstündeki kubbe gökyüzünü. Kubbeden çıkan diğer ufak bir kubbe de arşı sembolize eder. Ayetel Kürsi'nin, "Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır." mealindeki pasajı Çinilerle kubbeye işlenmiştir.

Karatay Medresesi'nin satır aralarında okuduğumuz incelikleri tefekküre dalmışken, bir başka ilim merkezinde buluyoruz kendimizi. Burası İnce Minareli Medrese. Sıra buradaki incelikleri keşfetmekte. Merakla yaklaşıyoruz yanına. Vaktiyle hangi dersler verildi bilmiyoruz ama taşıyla, duvarıyla tarih dersi verir gibi. İnce Minareli Medrese ile ilgili bilgi sahibi olmak için bir levhadan yardım alıyoruz şimdi. Alaaddin Tepesi'nin batısında bulunan medrese, Selçuklu Sultanı II. İzzettin Kekavus devrinde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından hadis ilmi öğretilmek maksadıyla 1264 yılında inşa ettirilmiştir. Yapının mimarı Keluk bin Abdullah'tır. Darül Hadis, Selçuklu devrinin avlusu kapalı medreseleri grubunda olup tek eyvanlıdır. Doğusunda yer alan Taç Kapı,

Selçuklu devri taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasındadır. Giriş kemerinin iki tarafında yer alan üçer küçük sütun ve kemer kavsarası bitkisel ve geometrik motiflerle süslüdür. Kubbe kasnağında küfi yazıyla El Mülkü Lillah lafzıyla Ayetel Kürsi yazılıdır. İç mekanlardaki tuğlalar hem statik hem de dekoratif amaçlı kullanılmıştır. Yapıya adını veren minarenin kaide kısmı muntazam kesme taş kaplamalıdır. Beden kısmı tamamen tuğla örgülüdür. Minare turkuaz renginde beyaz hamurlu tuğlalarla örülmüştür. Minarenin orijinali iki şerefeliyken 1901 yılında düşen yıldırım iki şerefeden birini tahrip etmiştir. İnce Minareli Medrese 1956 yılında Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Müzede Selçuklu ve Karamanoğlu devrine ait taş ve mermer üzerine oyma tekniğiyle yazılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi'ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeşitli ahşap malzemeyle oyma tekniğiyle yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleri ve mermer üzerine işlenmiş mezar şahidesi ve sandukalar sergilenmektedir. Selçukluların sembolü çift başlı kartal figürlerinin en güzel örnekleri yine bu müzede sergilenmektedir.

0: Geçmişi eski çağlara uzanan bir köy düşünelim şimdi. Kenarında akan çayla küçük ama derin bir tarihe yaşam alanı. Hangimizin köyü güzel değil ki diye geçirirken içimizden, türlü medeniyetlerin izini taşıyan bir yer beliriyor yine gözümüzde. Her inançtan bir iz, her izden bir hikaye dinletse keşke bize. Yolları hala taşlı, evleri asırlık olmalı, koskoca bir tarihi bir çırpıda okumak için. Bu düşe uyan bir köy var aslında zihnimizde. Öyleyse istikametimiz Sille. Gevele Dağı'nın eteklerindeki vadide kurulan Sille, Konya merkezine 8 kilometre mesafede Selçuklu ilçe sınırları içerisinde. Sille çayının üzerindeki küçük köprüleri, kayalıklara oyulmuş tarihi yapıları, asırlık cami ve türlü yapılarıyla birlikte muazzam bir güzellikte. Geçmişi eski çağlara kadar uzanan bu köy, Osmanlı kaynaklarında su dirhemi olarak da kayıtlı. Selçuklular döneminde bir köyken, Osmanlılar döneminde 60'a yakın köyün bağlı bulunduğu bir nahiye merkeziydi. Firikler döneminden kalan buluntular, Sille çevresinde eski çağlarda da yerleşim yerleri olduğunu gösteriyor. Selçuklular döneminde ise Konya'da yaşayan gayrimüslimler iskan etmiş. Karamanlıca adı verilen yerel bir dil kullanan buradaki gayrimüslimler, günlük hayatlarında Türkçe konuşmuşlar, ibadetlerini bile Türkçe yapmışlar. Sille çevresinde yetiştirilen cehriler, yani eşine az rastlanır kırmızı rengin elde edildiği kökler, Sille'de halıcılığın gelişmesine önemli katkıda bulunmuş. Yine burada bulunan Sille taşı veya Ken taşı olarak bilinen taş, başta Konya ve Sille'deki birçok mimari yapıda kullanılmış. Bir medrese, iki kütüphane, 12 iptidai mektep, 5 gayrimüslim mektebi, 2 hamam, 18 çeşme ve taş köprüsüyle açık hava müzesi gibi. Özgün yapısı son yıllarda zarar görse de günümüzde köy ve çevresi sit alanı kabul edilip korumaya alınmış.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar.

0: BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Vaktin evveline gitmişken ahirini unutmamak gerekir. Sarıdan kızıla çalan günlerin 5 vakti de fırsat bizim için. İlahi huzura ermek için vaktin sahibine yaklaşmamız gerek istikametimiz şaşmadan. Menzile varmamız için davetle tarif edilen yollara düşmek gerek. Vaktin ikindisine az bir zaman kalmışken Konya ilinin bir ucundan diğerine yollara koyuluyoruz işte bu niyetle. Beyşehir'e yaklaşırken vakitlerden ikindi. Camilerden ulu bir mabet karşılıyor bizi.

ikindi namazının ardından seyrine doyamadığımız Beyşehir, diğer adıyla Eşrefoğlu Camii'nin bir yandan satır aralarında yazanları okuma derdindeyiz. 3 saat ve 9 dakika varken cebimizde caminin anlattıklarına biz tercüman olup hakkındaki bilgileri bir bir okuyalım. 13. yüzyıldan kalan ahşap ayaklı camilerin en büyük ve özgün örneğidir. Cami, Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'ın kurduğu kentte 1243'ten sonra beylik kurmuş olan Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1297'de yaptırılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı olan yapı, 6 sıra halinde mukarnas başlıklı 48 ağaç direk üzerine mihraba dikey uzanan kirişlerle 7 nefli yapılmıştır. Orta Asya'da Semerkant ve Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde yer alan ağaç direkli camilerin ülkemizdeki tek örneğidir. Caminin en önemli özelliklerinden biri, gölgeli nakış tekniğinin uygulandığı ilk eser olmasıdır. Yüzyıllar boyu kış aylarında caminin damındaki kar, çatının ortasındaki boşluktan ortadaki havuza atılmış ve ortamı nemlendirerek yakılan sobalardan ötürü ahşap sütunların çatlayıp kurumasını engellemiştir. İçindeki yüzyıllık ağaç direkleri saklamak istercesine cepheler moloz taşlarla örtülmüştür. Mihrap önü kubbesi sırlı tuğla ve mozaik çiniyle kaplıdır. Anıtsal bir taç kapısı vardır. Caminin tavanı renkli kalemişi süslemelere sahiptir. Özellikle konsollardaki kök boyalı motifler dikkat çekicidir. Ceviz ağacından yapılmış Mimar İsa Usta'nın eseri olan minber, caminin adeta sarayı andıran zengin ve gösterişli üslubuna uygun bir incelikle işlenmiştir. İçerideki bölümleri birbirinden ayıran ahşap parmaklıklar da oldukça ince bir ustalıkla geometrik şekillerle bezenmiştir. Emir Seyfettin Süleyman'ın 1301 tarihli türbesi ise caminin doğu duvarına bitişiktir.

Beyşehir Gölü, beynimizde oluşan onlarca fotoğrafik görüntüyü tamamlayan bir panorama olarak çıktı karşımıza. Rengine mavi mi desek, turkuaz mı, yoksa

yeşil mi? Varlığıyla huzuru önümüze seriyor. Toprağın envai türlü rengini sanki karşıdan ve o ulaşılmaz gibi gözüken yerden selamlıyor. Beyşehir Gölü bizlere merhaba diyor. Tıpkı yüzyıllar önce Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı selamladığı gibi. Türkiye'nin ikinci büyük gölü Beyşehir. Isparta'ya kadar uzanıyor eli. Yüz ölçümü 651 kilometre kare. Uzunluğu 45 kilometre, en geniş yeri 25 kilometre. Sadece bu bilgileri öğrenmek değildi niyetimiz. Tatlı suyundan bir yudum almak, kıyısından geçerken eşsiz bir görüntüyü fotoğraflamak. Toros ve Sultan Dağları'yla çevrili gölde pek çok ada bulunuyor. Bunlardan bazıları İdeli, Akburun, Kız Kulesi, Mada, Yılanlı, Külbent adalarıdır. Ayrıca bol miktarda sazan balığı, aynalı sazan, turna, levrek ve kadife balığı da vardır. Bu bölge Beyşehir Gölü Milli Parkı adıyla koruma altına alınmıştır. Renklerin ve güneşin diyarı Beyşehir'in cömertliğinden kendini alamamış Alaaddin Keykubat. Bir selam az gelmiş, dillere destan olduğu söylenen yazlık saray, kubadabatı getirip bu güzel gölün kenarına kurdurmuş. Ünlü Selçuklu tarihçisi İbni Bibi'nin Selçuknamesinde sözünü ettiği 1. Alaaddin Keykubad'ın emriyle 1220-1236 yılları arasında yapılmış Kubadabat Saray Külliyesi günümüze ulaşabilmiş tek Selçuklu saray yapısıdır. Anadolu Selçuklu devrinde çevresinde aynı isimle anılan bir şehir teşekkül eden Kubadabat sonraları terk edilip harabeye dönüşmüş. Kubadabat Sarayı büyük saray dahil 2 saray ve 16 binadan oluşmaktadır. Yapılar arasında bir oyun parkı ve Alanya Tersanesi'nin benzeri küçük bir ahşap tersane de bulunmaktadır. Daha önce benzeri görülmemiş kervansaray tarzında inşa edilmiş, birer mücevher gibi göz kamaştırıcı, süslü, figürlü çinilerle bezeli, eşsiz bir yapı olduğu kabul edilir.

Gün akşama uzanırken düşüyoruz yollara. Vaktin ikindisine veda ederken Meram ilçesindeki Sahibi Ata Camii buyur ediyor bizi. Namazdan önce bir tanışma telaşı sarıyor bizi. Kendisiyle ilgili şu bilgileri öğrenmek için merakla sokuluyoruz yamacına. Yapı Sultan II. İzzettin Kekavus döneminin 1258 yılında Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Eski cami 1871 yılında yıldırım düşmesi sonucunda yıkılmış ve yine bu yıllarda yenilenerek bugünkü şeklini almıştır. Geçirdiği yangından sonra orijinal kısımlardan taç kapı, mihrap ve mihrabın yer aldığı duvar ve iki yanında bulunan fil ayağı şeklindeki payandalar kalmıştır. İki köşede yükselen minarelerden batıdaki ayakta kalmıştır. Mescidin mihrabındaki geometrik ve Rumi motiflerle süslü çiniler göz alıcı güzelliktedir. Dördüncü vaktin ilk aralığı beş kıyamlı bir huzura çağırıyor bizi. O halde vakit, rahmeti rahmana niyaz edip kalbimizin kıblesine yönelme vakti.

Yolculuğumuz hayli acıktırdı bizi. Konya denince akla ilk gelen lezzetlerden ikisi bizim aklımıza düşeli çok oldu aslında. 1 saat ve 25 dakika var yatsı vaktine. Konya mutfağına has, geleneksel lezzeti olan etli

ekmeği tadarken inceliklerinden bahsetmemek olmaz. Bu yemek makine yerine tahta tezgahlarda kıyılan etten alıyor lezzetini. Soğan, domates, sivri biber, maydanoz, tuz ve karabiber de pidenin diğer iç malzemeleri.

Konya'nın saç arası tatlısını unutmadık tabii ki. Kaymak ve cevizli ruloların fırında pişirilip üzerine şerbet dökülmesini bilmek bile iştahımızı açmaya kâfi.

Vaktin menziline varmak üzereyiz Konya şehrinde. Gün kızıldan maviye boyanır önce. Sonra da varılacak secdelerin huzuruna uzanır ilahi davetle. İplikçi Camii'nden yükselen işte bu çağrıya kulak verir.

Namazın ardından İplikçi Camii hakkında şu bilgileri okuyalım şimdi. Süleyman Şah ve Alaaddin Keykubat devrinin ileri gelenlerinden Semaüddin Altınoba tarafından 1201 yılında yaptırılmıştır. Cami dikdörtgen bir temel üzerine kurulmuştur. 12 adet fil ayağı, kuvvetli desteklere dayanan kemerler üzerine oturmuştur. 1953 yılında Klasik Eserler Müzesi olarak açılan cami, bir süre sonra boşaltılıp tekrar ibadete açılmıştır. Sultanlarının tacını taşıyan şehir. Aklımızda tevazu, ruhumuzda sakinlik kaldı.

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Arkası yarın. Arkası yarın.
1: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

Aydın ve arkadaşları üzerlerine kapatılan kapıyı açamıyor, hiçbir şekilde dışarıya çıkamıyorlardı. Bu odada oldukları anlaşıldığı an işlerinin bitirileceğini de biliyorlardı. Hepsi işlerinden öleceklerse imanlı ölmek için dua etmeye başladılar. Dua etmeleri bitince son bir gayretle kapıyı bir kez daha zorladılar fakat faydasızdı. Kapıyı yerinden oynatamadılar. Dışarıdan Asilzade Peron'un gevrek ve çirkin kahkahasını duydular. Şaşkına dönmüşlerdi. Şimdi ne yapacaklardı? Salonun dışarıya açılan penceresinden içeriye kılıç sesleri, naralar, feryatlar geliyordu. Güvertede çok çetin bir savaşın devam etmekte olduğu muhakkaktı. Naksoslu Hasan'ın aklına bir şey geldi ve her halükarda

0: müzik olmaktan asla vazgeçemediği için de bu fikrini hemen ortaya atmaktan çekinmedi.
1: Aydın Reis.
2: Evet.
1: Benim aklıma dahiyane bir fikir geldi.
2: Bu durumda bile zekanı övmeyi unutmuyorsun ya. Helal sana.

0: Zekisin Naxos'tu. Bizim gücümüz yetmedi madem kapıya, bir de kadın mı omuz atsın diyor.
1: Ya ya, haydi biri deyip omuz atsın kapıya diyordum tam da ben.
2: Danilo, bir açıklasın hele.
1: Eyvallah reis.
2: Sen de sabrımı zorlama kardeş. Anlat artık.
1: Hemen reis. Şu kadını bağırtsak. O bağırınca böyle bir asilzadeye bir şey olmasını istemeyip mecburen kapıyı açacaklardır.
0: Kadına lütfen hanımefendi birazcık ciyaklar mısınız mı diyeceğiz?
1: Hayır tabii ki. Biraz dayak.
2: Hayır. Bir kadının canını yakmak, dövmek bize göre değil.
3: Hepimizin basireti bağlanmış arkadaşlar. Tavandaki camı hiçbirimiz görmüyoruz.
4: Sahi ya, camı kırıp çıkabiliriz.
5: Hakikaten tavanda kocaman bir tepe camı vardı. Kalın olmasına rağmen kırılabilirdi. Naxos'la Hasan ortadaki dev yemek masasının üstüne çıkarak kılıcının tersiyle cama vurmaya başladı. Aydın mani oldu.
6: Hasan ne yapıyorsun? Yukarıdan duyarlarsa hepsi başımıza üşüşür. Tepeden saldırırlarsa da kurtulmamız imkansız olur.
0: Leş kargası gibi saldırırlar vallahi.
3: Peki ne yapmalıyız da camı gürültüsüzce kırmalıyız?
7: Kenarlardaki vidaları sökerseniz camı gürültüsüzce indirebilirsiniz.
5: Aydın ve arkadaşları biraz İspanyolca bildiklerinden kadının ne söylediğini anlamışlardı. Fakat onun kendilerine iyilik etmek isteyeceğine inanmadıkları için önce kulak asmadılar.
1: Bu kadın bize yol gösterecek değil ya.
0: Belki de korkudan doğruyu söylüyordu.
3: Dinlemekten başka çaremiz mi var?
0: Elbette var. Burada oturup beklesek bile nasılsa Hızır Reis bizi çıkarır.
1: Onlar savaşırken ben oturamam. Çıkalım.
2: Arkadaşlar, bu kadın bizi tuzağa itiyor olabilir.
0: Olmayabilir de.
5: Biraz düşündükten sonra kılıçlarının ucunu tornavida gibi kullanarak vidalara söktüler ve yavaşça camı açtılar. Temkinli bir şekilde kenara koyarak tedirgin de olsa dışarı çıktılar. Ve hayret, tam olarak kaptan köşkünün üstüne, kaptan köprüsüne çıkmışlardı. Dışarıda hiçbir tehlike yoktu. Peron'un karısı onlara doğruyu söylemişti.

Hızır, Aydın ve arkadaşlarının birdenbire ortadan kaybolduğunu görerek telaşlanmış, yanına 20 Levent alarak düşman barkasına atlamıştı. Kan gövdeyi götürüyordu. Ateşe verilen yelkenli tamamen yanmış, fakat ateş başka bir tarafa yayılmamıştı. Oruç Reis de güvertedeydi. Kan ve ateş içindeki mücadeleye bir Levent gibi katılıyor, Türkleri heyecana ve şevke getiren naraları birbiri arkasına sıralıyordu. Leventler bu naraları duydukça daha da cesaretleniyor, yorulmaya başlayan kollarına güç geliyordu. Vargas, Kaptan Köprüsü'nde arkadaşlarıyla beraber ok yağdırıyor, Leventler arasında zayiata sebep oluyordu. Köprüsünün merdivenlerine tırmanmak isteyen yiğitler, yukarıdan gelen ok yağmuru altında yaralanıyordu. Kaptan Vargas son derece kaypak olduğu için askerlerinin arasına katılmamış, kimsenin ateş edemeyeceği yüksek bir yere çıkıp sırtını emniyete aldıktan sonra güya savaşıyordu. Savaşın en kızgın bir anında Vargas'ın tepeden attığı bir ok, Oruç'un koluna isabet etti ve beyaz bintanı kısıma boyandı.

0: Eyvah Hasan! Oruç Baba yaralandı.
1: Deme ya!
0: Hızır Reis görmesin.
2: Beni koru. Babanın yanına gidiyorum.
0: Tamam. Denize yakın yürü.
3: Bu arada Hızır, Oruç'un yüzündeki ifadeden onun yaralandığını anlamıştı.
4: Vah ağam. Hey tulan kafir! Hemen geliyorum yanına. Bekle beni.
3: Şimdi intikam almak için kılıcı daha da korkunç bir inatla sallıyor. Karşısına gelenleri bir anda yere seriyor ve kaptan köprüsüne çıkan merdivene doğru ilerliyordu.
2: Oruç Baba, gel seni götüreceğim.
5: Ben iyiyim Naksoslu.
2: Ne olursun, yaran kanıyor.
6: Baba lütfen, bizi sensiz mi bırakacaksın?
5: Bırakın beni evlatlarım, dövüşeceğim.
2: Yaranın sarılması lazım.
0: Kan kaybediyorsun.
5: Bırakın dedim yoldaşlarım.
3: Leventlerin tüm yalvarmalarını

0: Oruç Reis bir türlü kılıcı bırakmak istemiyordu. İşte tam bu sırada gemiyi baştan başa dolduran bir ses duyuldu.
1: Yettim ulan!
2: Yaşa Aydın Reis!
0: Bu ses Kaptan Köprüsü'nden Vargas'ın hemen arkasından geliyordu. Aydın'ı orada gören Hızır birden rahatlamıştı. Kaptan Köprüsü'ne gitmeyi bırakıp abi Oruç'un yanına ulaşmaya çalıştı. Aydın'a çok güveniyor, Vargas'ın işini bitireceğine inanıyordu. Nitekim öyle oldu. Aydın'ın narasından hemen sonra Kaptan Vargas'ın feryat ederek köprüden güverteye yuvarlandığı görüldü.
3: Bak nasıl halletti 5 dakikada Vargas'ı.
2: He ya, gördüm.
3: Aslan bu be aslan.
2: Evet, onu da gördüm.
3: Sen olsan böyle alaşağı edebilir miydin?
2: Zaten bu sözlerinin arkasından bana bir taş atacağın belliydi.
3: Ne taşı? Gerçek bu be gerçek. Bak bak da Aydın'dan cenk etmeyi öğren.
2: Sen çok mu öğrendin sanki?
3: Elbette. Ben zaten doğuştan cengaverdim.
2: Ya. Sanki 10 dakika evvel iki İspanyolun arasında kalıp da ben yetişmesem çıkamayacak olan sen değildin.
3: Ben mi?
2: Evet sen.
3: Ben onları 5 dakikada atlardım. Sen sevin diye çağırdım seni.
2: Eminim.
3: Evet öyle. Katiyen öyle.
2: Üstelik adamlar bacak kadar bir şeydi.
4: Hey arkadaşlar, böyle hararetli zaferimizi mi kutluyorsunuz? Ama daha neticeye ermedik. Davranın hele.

0: Bu elbise nasıl?
1: Çok yakıştı sultanım.
0: Bu renk beni biraz esmer göstermiyor mu?
1: İyi de zaten esmersiniz.
0: Aşk olsun.
1: Neden ki?
0: Esmerlik kötü bir şeymiş gibi söyledin.
1: Öyle olur mu efendim? Esmer olsun da çamurdan olsun derler.
0: Derler mi?
1: Tabii. Hatta birçok başka sözler de var esmerleri öven.
0: Ya var mı?
1: Tabii ki.
0: Çirkin olduğumu bile düşünmeye başladım.
1: Bunu düşünmesi gereken en son insan sizsiniz sultanım.
0: Ama artık Hızır benimle ilgilenmiyor. Belki de beni unutmuştur.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Bunu düşünmek bana o kadar acı veriyor ki. Onu tamamen aklımdan çıkarsam da bu dertten kurtulsam istiyorum.
1: Onu aklınızdan çıkarmak mı? Bunu yapabilir misiniz?
0: Yapmam gerektiğine kanaat edersem yaparım. Ama en kötüsü de bu zaten. Neyin ne olduğunu, ne yapmam gerektiğini bilemiyorum.
2: Leventler, İspanyol donanmasına yaptıkları baskın neticesinde kendileri de kayıplar vermiş, fakat ani bir hamleyle Aydın'ın Vargas'ı yıkmasıyla birden zafer ellerine geçmişti. Aydın ve arkadaşları salondan çıkar çıkmaz doğru Kaptan Köprüsü'ne koşmuşlar, Vargas'la İspanyol zabitlerini gafil avlamışlardı.
3: Ben Vargas'a söylemiştim.
4: Ne söylemiştiniz Sayın Peron?
3: Türk korsanlarıyla başa çıkılmaz demiştim.
4: Fakat Vargas kendisine çok güveniyordu.
3: Fazla güvenmek fayda getirmedi görüldüğü gibi.
4: Gemilerimiz Ustika Adası'na doğru sürükleniyor. Biz de buna seyirci kalıyoruz. Bir şeyler yapmalıyız.
3: Canınıza kastınız varsa müdahale etmeye çalışırsınız.
4: Türklerden yana gibi konuşuyorsunuz Sayın Peron.
3: Hayır. Lakin sonucu ayan beyan görebiliyorum.
4: Yani sizce?
3: Evet Sayın Asilzade. Türklerin yeneceği kesindi.
4: Hiçbir asker savaşa yenilmek için girmez. Hele İspanyol askerleri daima galibiyet amaçlar.
3: Bu Vargas'ın hatası.
4: Askerler bunu onur meselesi haline getireceklerdir.
3: Aklı olan getirmez.
2: Kral Ferdinando'nun askerleri silahlarını derhal bıraktılar. Hayatlarında böyle bir korsan gemisine hiç rastlamamışlardı. Büyük İspanyol donanmasının gözünde birkaç Türk leventinin bir araya geldiği bir korsan gemisi olsa olsa küçük bir lokma olabilirdi. Oysa İspanyol askerlerinin zayiatı epey ağırdı. 20 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Türklerdense 5 şehit, 15 yaralı vardı. Hızır, Aydın, Murat ve Hasan şehitlerin üzerindeki şahsi eşyalarını alıp onların gözlerini elleriyle kapatırken oldukça hüzünlüydüler. Hızır bir an daldı. Rahmetli babası ne zaman şehitlikten ve şehitlerden bahsetse gözleri dolar, başka bir meselede de kolay kolay ağlamazdı.

0: Hayal mertebedir oğlum.
1: Hem de öbür dünyanın dibi baba.
0: Evet yavrum.
1: Şehitlerin canı acımaz mı baba?
0: Acımaz.
2: Kafaları kesilerek ölse de mi baba?
0: Evet evlat. Allah onlara acı hissettirmez. Allah için, vatan için, bayrak için ölenler ölmüş bile sayılmaz. Sadece bu dünyayı terk edip buradaki görevlerini bitirip cennete gitmişlerdir.
1: Ama ben şehit olmaktan korkarım baba.
0: Neden benim aslan oğlum?
1: Ben ölünce savaşlar kazandığımızı göremezsem diye.
0: Görürsün orucum. Şehit olanlar cennetten seyreder dinin ve devletin zaferlerini.

0: Hatıralara dalmış olan Hızır Reis'in gözleri yaşarmıştı. Bir anda Danilo'nun feryadıyla kendine geldi. Önce Danilo'nun yüzünü algıladı, yaş süzülen sakallarını, ağladığını, daha sonra ne dediğini, neden ağladığını anlayabildi Hızır.
1: Reis, reis kuloğlu.
2: Ne oldu, ne? Söyle.
1: Reis, Vargas'ın kamerasının arkasındaki direğin dibinde.
2: Ne?
0: Aydın, Danilo'nun ağlamaktan söyleyemeyeceğini fark edip, zaten yorgun ve üzgün olan Hızır'ı daha fazla perişan etmemek için her zamanki sakin tavrına daha bir sakinlik katarak konuştu.
3: Başımız sağ olsun reis.
1: Allah'ım, Allah'ım.
3: Kuloğlu kardeşimiz şehitlerin arasında.
0: Hızır afalladı. Başını yana çevirdiğinde Oruç Reis'in ve Naksoslu Hasan'ın bir karartının üzerine eğilip dua okuduklarına fark etti. Az önce hatırladığı babasının sözleri tekrar aklına geldi. Kuloğlunun başına gitti, diz çöktü ve parmaklarıyla onun hala açık olan gözlerini kapatırken mırıldandı.
2: Zaferimizi seyret kardeşim. Selam götür diğer şehitlere de.

Malaga donanmasının 3 büyük gemisi denize indirilmiş, İspanyol ölüleriyle ağır yaralıları onlara bindirilmiş ve Türk gemisinde bulunan 2 cerrahla 8 tayfada yanlarına verilmişti.

0: Evlatlarım, cenk bitti. Şimdi bu askere düşmanınız değil, kardeşiniz gibi davranın.
1: Emrin olur reis.
0: Lipari adasına varana kadar gerekli bakım ve tedaviyle ilgilenilsin.
1: Elbette.
2: Af buyur Oruç Baba. Onları hem biz yaraladık, hem de neden iyileştirmek için en iyi doktorlarımızı peşlerine saldın?
0: Yaralandığımızda onlar da bizi yaralayacak kuvvetteydiler. Şimdi ise düşkünler, muhtaçlar.
2: Ama
0: değil. Cenk bitti Danilo.
1: Esirleri nasıl ayıralım Oruç Baba?
0: İspanyol askerleri ambarlara yerleştirilsin. Memur ve asilzadelerse aileleriyle beraber kamanalarına konulsun ve kapılara nöbetçiler dikilsin. Hasan.
3: Buyur baba.
0: Toparlandın mı evlat?
3: Elhamdülillah baba. Toparlanmayacak ne var ki? Kardeşimiz cennete gitti. Sevindik bile.
0: Aferin sana kocuğum. Hadi şu istif işiyle ilgileniver.
3: Derhal.
4: Hasan esirlerin bulunduğu bölüme geçip sorguya çekmeye başladı. Esirlere korkmamalarını söylediği, zarar görmeyeceklerini belirttiği halde onlar korkudan tir tir titriyorlar, bu muamele karşısında iyice şaşırıyorlardı.
3: Size zarar vermeyeceğiz. Biz barbar değiliz, bu böyle biline. Söyle bakalım, bizim size zarar vereceğimizden neden bu kadar korkuyorsunuz?
5: Bize korsanların ihtiyarları ve kadınları bile esir pazarında ucuza sattıklarını söylediler.
3: Bizden zarar görmeyeceksiniz. Sorularıma doğru cevap verin, zorluk çıkar.

0: bakmayın yeter.
1: Hasan, gemide 4000 duka altını bulunuyormuş.
2: Neredeymiş?
1: Yerini bilmiyoruz. Gemiyi iyice aramamız lazım. Zorlarsak şunlardan birkaçını, nerede olduğunu hatırlayan çıkar diyorum.
0: Bakın şimdi, bu gemi artık bizim. Mallarınız da bizim. Fakat sizler bizim konuklarımızsınız. Ganimet altınlarının saklı bulunduğu yeri bilen var mı aranızda?
3: Ben biliyorum. Kaptan altınları kendi kamerasında bulunduruyor.
0: Danilo, git bak bakalım.
4: Hakikaten birazdan Danilo altın torbalarıyla salona geldi. Esir kadınlara sorgu suali de Danilo yapıyor. O da mümkün olduğu kadar onları ürkütmemeye çalışıyordu.
5: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 23. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
7: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak

Olmayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta ferdin ve toplumun yapısını oluşturan can damarlarından birini anlatacak, kütüphanelerden ve onların Osmanlı'dan günümüze uzanan serüveninden bahsedeceğiz. Türkler tarihin her döneminde kitap sevgisiyle tanınmış medeniyetler kurmuşlardır. Ve bu durum tahta harfler kullanılarak dünyada ilk matbaayı kurmuş olan Uygurlarla başlamıştır. Uygur Türklerinde zengin bir yazı geleneği bulunmaktadır. İslam dinini kabul eden Türkler, bu dinin bilginlerin kalemindeki mürekkebi, şehitlerin kanı kadar aziz tutan zihniyeti sayesinde kitaplara olan yakınlıklarını bir kat daha arttırmışlardır. Başlangıcı İslam uygarlığı dönemini aldığımızda, Türklerin kütüphanecilik geçmişinin 900 yıllık bir geçmiş olduğunu görürüz. İlk Müslüman Türk devletlerinden Samanoğullarının Buhara'daki saraylarında kurmuş oldukları söylenen kütüphaneleri çok meşhurdur. Ünlü bilgin İbn Sina'nın pek çok eserini burada kaleme aldığı söylenmektedir. Yine bir Türk İslam devleti olan Gaznelilerin bilginlere ve sanatçılara değer veren büyük hükümdarı Gazneli Mahmud'un saray kütüphanesi de oldukça ihtişamlıydı. Selçuklular, beylikler ve tabii ki Osmanlılar döneminde kütüphane kurma geleneği oldukça yaygındı ve devrinin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikteydi. Birer tarihi hazine olarak o dönemlerden pek çok yazma eser günümüze kalmıştır. Ve bunların bazılarının üzerinde ait oldukları Selçuklu kütüphanelerinin isimleri halen yazılı durumdadır. Dönemin bazı önemli kütüphaneleri de bugün hala ayaktadır. Diyarbakır ve Mardin'de Artuklular, Kastamonu'da Candaroğulları ve Erzurum'da Saltuklulardan kalma kütüphaneler beylikler döneminde kurulmuşlardır. Sadreddin Konevi'nin Konya'da kurduğu kütüphane ise Selçuklu döneminin Anadolu'daki en önemli kültür merkezlerinden birisidir. İslam dünyasının pek çok yerinden bilginler bu kütüphanedeki eserlerden yararlanmak üzere Konya'ya sık sık gelmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı döneminin bu bahsedilen kütüphaneleri devlete bağlı kuruluşlar değildi. Bunlar özel vakıflar aracılığıyla kurulmuş olup gerek medrese öğrencilerinin gerekse halkın ihtiyaçlarını yeteri kadarıyla karşılarlardı. Bugün elimize geçen kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bu kütüphanelerdeki sistem oldukça ileri düzeydeydi. Kütüphaneler Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde cami ve tekke gibi mekanların içinde düşünülmüştü. Kütüphaneler, geleneksel sosyal hayatın çevresinde döndüğü bu mekanlarda vakıf statüsünde kuruluyordu. Eğitime yardımcı kurumlar olarak çalışıyor, toplumsal yarar amacında yoğunlaşıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yüksek eğitim kurumları olan medreselerde sistemli bir kütüphane geleneğine ilk zamanlar pek rastlanmaz. Bu tip bir yapılaşmaya ilk olarak İstanbul'un fethi zamanında rastlanır. Fatih Sultan Mehmet, bilimsel ve sanatsal çalışmalara olan düşkünlüğü ve sanatçılara olan koruyuculuğuyla tanınan bir hükümdardı. Daha şehzadeliği zamanında kitap toplamıştı.

toplama işine büyük emek sarf etmişti. Manisa'da bulunan büyük kitaplığı İstanbul alınmadan önce Edirne'ye getirtmiş ve İstanbul'un fethinden sonra da yeni başşehrine taşıtmıştı. Yaptırdığı yeni sarayında kurduğu kütüphane İstanbul'un ilk kütüphanesi olmuştu. Halka açık ilk kütüphane bu dönemde açıldı. Eyüp Külliyesi'nde açılan Vakıf Kütüphanesi halkın hizmetine sunuldu. Dönemin kültür başşehri de olan İstanbul, açık görüşlü Sultan Mehmet zamanında kütüphanelerle doldu. Fatih, İstanbul'da tam 12 kütüphane kurdu. Tarihçi Halil İnalcı'a göre o, İstanbul'un sadece devletin başşehri olarak değil, aynı zamanda İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olmasını da isteyen bir padişahtı. Dolayısıyla ilk Osmanlı kütüphaneleri medreseler bünyesinde kurulmuştur. Bilinen ilk Osmanlı kütüphaneleri Bursa ve Bolu'da kurulmuş olan iki medresenin içinde oluşturulmuştur. Kültürel gelişmenin fetret döneminde durma noktasına geldiği Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda 2. Murad'ın padişahlığı döneminde yapılan medreseler, camiler ve tekke kütüphaneleri sayesinde yeni bir Osmanlı kültür hayatı oluşur. II. Murad'ın 1430'da Edirne'de kurduğu Darül Hadis Medresesi'nin vakfiyesine göre burada 71 cilt yazma eser bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra bu şehrin İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olması için uğraştı. Bu sebeple bazı Bizans kiliselerini medreseye çevirdi. Bazı kişisel kitaplarını da buralara bağışladı. Hakkında kesin bilgi olan ilk kütüphane, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 yılında yaptırılan Eyüp Camii'nde bulunan kütüphanedir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet 1463-1470 yılları arasında Fatih Camii'ni yaptırarak etrafına 8 medrese kurdurdu. Bizans kiliselerinde bulunan sınıfları buraya getirtti. Amaç, camide merkezi bir kütüphane kurarak kullanımı kolaylaştırmaktı.

Sultan tarafından bağışlanan kitaplarla eser sayısı 839'a çıktı. Ayrıca Topkapı'da Edirne'den gelen kitaplardan oluşan bir koleksiyon kurdu. İstanbul ve devletin diğer yerlerindeki devlet adamları ve ünlü bilginler tarafından kurulmuş kütüphaneler de vardı. Bunlar genellikle Edirne, Bursa, Amasya ve Konya gibi kültür merkezlerindeydi. İkinci Bayezid, Edirne ve Amasya ve İstanbul'daki külliyelerinde birer kütüphane kurdurmuştur. Bunun dışında devrin devlet adamlarının, bilginlerinin gerek İstanbul'da, gerekse Anadolu ve Rumeli'de kütüphaneler kurdukları bilinmektedir. Alaeddin Muhyiddin, Atik Ali Paşa, Eftalzade Ahmet Çelebi ve Muslihiddin Çelebi İstanbul'da birer kütüphane kurmuşlardır. İnegöl'de İshak Paşa, Edirne'de Noktacızade Mehmet, Manastır'da İshak Çelebi, Prizren'de Suzi Çelebi, Amasya'daki Hatuniye kütüphaneleri bunlardan sadece birkaçıdır. 1. Selim döneminde kütüphane konularında önemli bir aşama kaydedilmemiştir. Lakin oğlu 1. Süleyman'ın saltanatının ileriki yıllarında İstanbul ve diğer şehirlerde kütüphaneler kurulmuştur. Bu dönemde kurulan medreselerin 16'sında birer kütüphane bulunmaktadır. 16. yüzyılın sonuna doğru medreselerin bünyesinde kurulan kütüphanelerin sayısı artmıştır. Bu kütüphanelerin pek çoğu önceki yüzyılda kurulmuş kütüphanelerin benzeridir. Bu dönemde farklı iki kütüphane vardır. İlki Mahmut Bey tarafından Cihangir Camii bünyesinde 1593'te kurulan kütüphanedir. Bu kütüphanenin özelliği kitapların birkaçı hariç tamamının Türkçe olmasıdır. İkincisi 3. Murat tarafından İstanbul'da Rasathane bünyesinde kurulmuş, sadece astronomi ile ilgili eserler içeren bir ihtisas kütüphanesiydi. İlk bağımsız kütüphane İstanbul'da Köprülü Fazıl Mustafa Paşa tarafından 1678'de kuruldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, amcazade Hüseyin

ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından kütüphaneler kuruldu. Bu üç kütüphane aynı yüzyılda medrese kütüphanelerinden hem koleksiyon hem de personel bakımından farklıydı. Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak bilinen Sultan 3. Ahmet'in saltanatının ikinci döneminde kütüphanelere büyük özen gösterilmiştir. 3. Ahmet sarayda ve yeni camiin yanında, Veziri İbrahim Paşa ise İstanbul'daki medresesinde ve memleketi olan Nevşehir'de kütüphaneler kurmuşlardır. 1. Mahmut döneminde kütüphanelerin daha hızlı geliştiği görülür. Ayasofya, Fatih, Galatasaray kütüphaneleri bu dönemde kurulan en önemli kütüphanelerdir. Ayrıca günümüze kadar gelen birçok kütüphanede de 1. Mahmut dönemine tarihlenir. Hekimoğlu Ali Paşa, Hacı Beşir Ağa, Ayasofya, Atıf Efendi ve Fatih kütüphaneleri bunlardandır.

18. yüzyılın sonuna doğru kurulan kütüphanelerin çoğu farklı bir özellik taşımaz. Nevşehir'de Karavizir, Isparta'da Halil Hamit Paşa, Konya'da Yusuf Ağa, Kayseri'de Raşit Efendi, Kütahya'da Vahit Paşa ve Burdur'da Derviş Paşa bu dönemin kütüphaneleridir. İkinci Mahmut, yaptığı yeniliklerin bir parçası olarak kütüphaneleri de devletin kontrolü altına almaya çalışmıştır. Fakat devletin kütüphanelere müdahalesi kontrolle sınırlı kalmış, ancak Tanzimat'ın ilanından sonra kütüphanelerde köklü değişiklikler yapılmıştır. Tanzimat'tan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar vakıf kütüphaneleri gelişmelerini sürdürmüş, ancak bu devirde Batı'nın tesiriyle yüksek öğrenim kurumlarının birçoğunda Türkçe ve yabancı dilde, özellikle Fransızca olarak yayınlanmış kitaplardan oluşan kütüphaneler kurulmuştur. Neticede Sultan Fatih ve sonrasında küçük Anadolu şehirlerinde de ihtiyaca cevap vermek amacıyla kütüphaneler kuruldu. Tanzimat'ın son yıllarına dek vakıf kuruluş olma durumunu koruyan kütüphaneler zamanla yeni açılardan değerlendirilmeye başlandı. Kütüphane hizmetleri ilk olarak bu dönemde bir devlet hizmeti ve sorumluluğu olarak görülmeye başlandı. Ancak Cumhuriyet dönemine kadar yapılan çalışmalar pek yeterli olmadı. Münif Paşa, Sadrazam Ali Paşa'ya bir layiha sunarak acilen bir millet kütüphanesi açılmasını tavsiye etti. Ve kısa bir bekleyişin ardından Osmanlı'da devlet eliyle açılmış ilk kütüphane olan Kütüphane-i Umumi, yani bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı. İlk devlet kütüphanesi açıldığında tarihler 1882'yi göstermekteydi. İkinci Meşrutiyet döneminde ülkenin değişik şehirlerinde peş peşe millet kütüphaneleri açıldı. Bu dönemde ilk etapta yapılan çalışmalarda Osmanlı'dan kalan zengin bir yazma eser mirasına sahip olduğu görüldü. Bu yazma eser koleksiyonunun bir benzeri daha yoktur. Bu miras gerek büyüklük gerekse içerik bakımından muazzam bir değer taşımaktadır. Ancak bu zenginliğin yanında bir de işin hoş olmayan tarafları vardır. Bu kitapların bakımıyla görevlendirilecek uzman elemanlar kısıtlıdır. Bu konuyla ilgilenen bir yüksek okul henüz açılmamıştır. Devlet ve halk kütüphanelerinin sayısı yetersizdir ve yenilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önemli konu da yazma eserlerin yurt dışına kaçırılmasıdır ve bu konuda önlem almak gerekmektedir. Gerçekten de Türkiye günümüzde İslami ve bütün ilimlerde el yazması eserlerin en çok bulunduğu ülkedir. Arşivlerdeki evrak dışında Türkiye'de 300 bin cilt civarında yazma olduğu tahmin edilmektedir. Ortalama olarak bunların 160 binden fazlası Arapça, 70 bin cilt kadarı Türkçe, 13 bin ciltten fazlası Farsçadır. Yunanca, Ermenice, Süryanice yazmalar da vardır. Türkiye'deki yazma eserlerin 160 bin kadarı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 35 kütüphanede yer almaktadır. Yazma eser kütüphanesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren kütüphaneler

Bu kütüphanelerde yaklaşık olarak 105 bin adet el yazması eser mevcuttur. İstanbul Eminönü ilçesinde Süleymaniye Külliyesi'nde yer alan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır. Cumhuriyet döneminde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun uyarınca, İstanbul'daki yazma eser kütüphaneleri Süleymaniye çatısı altına alınmıştır. 106 koleksiyonda toplam 80 bin cilt kadar yazma ve 120 bin basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12 bin cilt kadarı Türkçe, 50 bin kadarı Arapça, 3680 cildi ise Farsçadır. Bu koleksiyonlardan 46'sının Muhtasar Fihristi, Osmanlıların son devirlerinde basılmıştır. İçlerinde Ayasofya, Bağdatlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reis-ül Küttab, Süleymaniye, Şehid Ali ve Yeni Cami en değerli koleksiyonlardır. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ni dünya çapında yazmalar merkezi yapan da bu koleksiyonlardır. Türkiye işinden ve yabancı araştırmacıların kütüphanedeki eserlerden faydalanması için gerekli teknik donanım bulunmaktadır. Osmanlılarda kütüphaneler, cami, dergah ve medrese gibi yerlerde kurulurdu. Bu kütüphanelerdeki kitaplar 1918 yılında Süleymaniye Medresesi'nde toplandı ve Süleymaniye İstanbul'daki kütüphanelerin merkezi oldu. Burada 114 kütüphanenin kitapları bulunuyor. Fas'tan Hindistan'a, Orta Asya'dan Belgrad'a, Yemen'den Tataristan'a kadar bu coğrafyada yazılan, çizilen, ciltlenen, tezhiplenen ve çoğaltılan eserlerin en nihayetinde yer edindiği bir mekandır Süleymaniye. Bunun yanında Türk İslam kültürünün bin yıllık düşüncesinin yansıdığı eserlerin bir araya gelmiş şeklidir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 80 bini el yazması olmak üzere toplam 120 bin kitap vardır. Risalelerle birlikte düşünülürse 150 binden fazla el yazması vardır. Bin yılını doldurmuş yüzün üzerinde eser, İbn Sina'nın, Farabi'nin, İbn Rüşd'ün, Piri Reis'in, Ebul İz'in ve İslam ulemasının büyük kısmının kitapları buradadır. Kütüphanedeki 120 bin kitabın 65 bini dijital ortama aktarılmış durumdadır. Geleneksel sanatların asıllarının bulunduğu yer Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Orada ebru, hat, minyatür, tezhip, cilt gibi sanat dallarından pek çok örnek bulunur. İstanbul'da Süleymaniye haricindeki yazma eser kütüphaneleri şunlardır. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, 1661 yılında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından kuruldu. Çemberlitaş'ta faaliyet gösteren kütüphanede 2775 cilt yazma eser, ayrıca 2810 adet basma eser yer almaktadır. Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, 1741 yılında hattat, şair, maliyeci Mustafa Atıf Efendi tarafından Eminönü Vefa'da kuruldu. 3228 cilt yazma ve 24563 adet basma eser bulunmaktadır. Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, 1763 yılında Koca Ragıp Paşa tarafından Laleli'de kuruldu. Eminönü'ne bağlı Laleli semtinde yer alan kütüphanede 1275 cilt yazma eser vardır. Nur-u Osmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 1775 yılında Sultan 1. Mahmud tarafından kuruldu. Eminönü'nde Nur-u Osmaniye Camii bahçesinde yer alan kütüphanede 5050

12 cilt yazma eser vardır. Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi 1782 yılında kuruldu. Selim Ağa, Aziz Mahmud Hüdayi, Nurbanu Sultan, Kemankeş Emir Hoca koleksiyonları buradadır. Üsküdar'da yer alan kütüphanede 2952 yazma eser vardır. Yine İstanbul'da yazma eser bulunan diğer kütüphaneler ise şunlardır. Millet Kütüphanesi, 1916 yılında Ali Emiri tarafından vakfedilen kitaplarla oluşturuldu. Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi'ndedir. Koleksiyonunda Ali Emiri koleksiyonundaki 4414 eserle birlikte toplam 10.500 cilt civarında yazma eser vardır. Millet Kütüphanesi'ne bağlı olarak çalışan Fatih Çarşamba'daki Murat Molla Kütüphanesi, Damatzade olarak da bilinir. 1775 yılında kurulan kütüphanede 2000 cilt kadar yazma eser bulunmaktadır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Beyazıt'ta bulunan bu derleme kütüphanesi 1882 yılında Kütüphane-i Osmaniye adıyla Osmanlı Devleti tarafından kuruldu. Toplam 11.098 cilt yazma esere sahip olan koleksiyonuna Veliyüddin Efendi koleksiyonuyla Kara Mustafa Paşa koleksiyonu da eklenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 1925 yılında kurulmuştur. II. Abdülhamit Han'a gelen yazmalarla Halis Efendi, Sahip Molla ve Rıza Paşa koleksiyonlarından oluşan 18.000 cilt, 6.963 Arapça, 1.614 Farsça, 9.941 Türkçe, az sayıda Almanca, Ermenice, Fransızca, İtalyanca, Rusça yazma bulunmaktadır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Belediye Kütüphanesi, 1929 yılında İstanbul Belediyesi tarafından kurulmuştur. Bu kütüphanede toplam 6543 adet yazma eser vardır. Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi, kütüphanede 574 cilt yazma eser, 300 cilt kadar da takvim bulunmaktadır. Ayrıca iki özel kütüphanede de toplam 1500 cilt yazma eser vardır. İstanbul'daki bazı müzelerde de el yazması eserler bulunmaktadır. Yazma eserler ihtiva eden müze kütüphaneleri vardır. Şöyle ki, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Enderun Mektebi odalarında kurulmuştur. Topkapı Sarayı'nda 3. Ahmet, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Hazine, Emanet Hazinesi, Medine, Koğuşlar koleksiyonları vardır. Bu kütüphanedeki Arapça, Türkçe, Farsça yazmaların sayısı 13.405'tir. Çeşitli kitaplar ve albümler içerisinde 12. ve 17. yüzyıllar arasında tarihlenen 13.533 adet minyatür bulunmaktadır. 140 cilt içerisinde 7.200'den fazla Türk, Hint, Moğol ve Arap minyatürü vardır. Burası 1924 yılında doğrudan Müzeler Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Türk İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi, Süleymaniye'deki medreselerden birindedir. Müze olarak 14 Nisan 1914 tarihinde vakıflara bağlı olarak kuruldu. 1927'de Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde Topkapı Sarayı Müzesi'ne bağlandı. Toplam 2251 cilt Arapça, Farsça ve Türkçe yazma eser vardır. Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Topkapı Sarayı bahçesinde müze binası olarak 1902'de yapılan kısımla birliktedir. Bu müzeye eskiden Müze-i Hümayun denilirdi. Basma eser sayısı yazmalardan fazladır. 478 Arapça, 192 Farsça, 949 Türkçe, 38 müşterek dilde, 2 Çağatayca olmak üzere toplam 1659 cilt yazma eser vardır. Ayrıca Askeri Müze, Deniz Müzesi, Divan Edebiyatı Müzesi, Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi'nde de yazma eserler vardır. Selçuklular döneminde her medresenin bir kütüphanesi ve şehirlerin de genel kütüphaneleri vardı. Kitapçı çarşıları ve yazı gereçleri satan dükkanlar, ulu camiler etrafında kurulur ve şehirler bu merkez etrafında yükselirdi. Merv, 13. yüzyılda yaşamış olan Yakut, Nizamül Mülk dahil birçok aileye ait 10 kütüphanenin bulunduğunu ve çoğundan rehinsiz kitap alınabildiğini yazmıştı.

Türkistan ve Harizmi kütüphaneleri meşhurdu. İbnül Sina, Buhara'da Samani hükümdarına ait kimsenin görmediği bir kütüphanede çalışmıştı. Meraga, Nasiruddin Tusi'nin kurduğu kütüphanede 400 bin cilt yazma eser bulunduğu söylenir.

Kirman Selçuklu hükümdarı Mugiseddin Mehmed'in her ilme ait 5000 eser vakfettiği kayıtlarda yazılıdır. İbnül Esir, kervansaraylarda kütüphaneler bulunduğunu belirtmiştir. Osmanlılar zamanında ilk kütüphane Osman Bey tarafından İznik'te, ikincisi Lala Şahin Paşa tarafından Edirne'de kuruldu. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya yakınında yaptırdığı ilk medresenin yanında halka açık bir kütüphane kurdurttu. Ayrıca Fatih Camii Külliyesi'nde Zeyrek Camii Kütüphanesi, Eyüp Sultan Camii yanında da kütüphaneler kurdu. Medreselerin içinde ve dışında bir kütüphane veya kitaplık kurulurdu. Buralara kitaplar vakfedilirdi. Kitap vakfetme ve kütüphane kurma ve vakıf kitaplarının korunması ile ilgili özel vakfiyeler tanzim edilmişti. Osmanlılarda kütüphane mimarisinde kitapların sadece rutubetten korunması değil, ayrıca yangın ve depremden korunması da göz önüne alınıyordu. Kataloglar günümüzün modern kataloglarıyla yarışacak derecede bilimsel metotlarla hazırlanıyordu. Ayasofya Sultan 1. Mahmut Kütüphanesi, Ayasofya Müzesi'nin içerisinde 1736'da Sultan 1. Mahmut tarafından yaptırıldı. Okuma salonu, hazine-i kütüp ve ikisini birbirinden ayıran bir koridordan oluşur. Buradaki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledildi. Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi, Topkapı Sarayı'nın içinde 1719'da kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren toplanmış yazma eserler, Hristiyan el yazmaları ve basılı kitaplar toplandı. Kitapların rutubetten zarar görmemeleri için yapının altına yüksek pencereli bir bodrum yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Mimar Alexander Valloru tarafından yaptırılan arkeoloji müzesinin bir bölümünü oluşturur. 1907'de açıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı kapsar, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih ağırlıklıdır. Çalışmak için özel izin gerekir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, devlet eliyle kurulan ilk kütüphanedir. Kütüphane-i Umumi Osmaniye adıyla 1884'te açıldı. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra genişletildi. 1946'da kullanım alanı genişletildi ve 1974'te tekrar genişletilerek 1984'te yeniden hizmete girdi. Uluslararası formda ilk katalog çalışması 1939'da bu kütüphanede başladı. 600 bin civarında kitap, 11 bin yazma, 25 bin süreli yayın, 50 bin Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce eser, 3 bin sesli kitap mevcuttur.

Köprülü Kütüphanesi. 1678'de Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa tarafından kuruldu. Bugün Arapça, Türkçe ve Farsça eserler olmak üzere 3000 civarında yazma, 1500 civarında basılmış eser bulunuyor. Kütüphane tasarımı olarak İstanbul'daki ilk bağımsız kütüphane örneğidir. Atıf Efendi Kütüphanesi. Şair Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741'de kuruldu. 3228 yazma, 25.000 civarında basılı eser bulunuyor. Mimari yapısıyla da dikkat çekicidir. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi. Koca Ragıp Paşa tarafından 1762'de yaptırılan bir külliyenin içinde bulunuyor. Günümüzde faaliyette değildir. Süleymaniye Kütüphanesi. Süleymaniye Camii'nin içinde Sultan 1. Mahmud'un isteği üzerine Sadrazam Mustafa Bahir Paşa tarafından düzenlenmiştir. Günümüzde kütüphane, Osmanlı Vakıf Kütüphanesi'nin yazma ve eski baskı derlemesinin bir araya getirilmesiyle Süleymaniye Külliyesi'nin 1. 2. medreseleri ve Sıbyan Mektebi'nde bulunmaktadır ve 1918'de açılmıştır. 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra yazma ve basma

Ma koleksiyonlar buraya nakledilmiştir. Kütüphanede kurulan mikrofilm merkezinde 5000'in üzerinde mikrofilm bulunmaktadır. 1962'de kurulan cilt ve patoloji servisi, Türkiye'deki kütüphanelerin kitap, onarım, bakım ve ciltlenme işlemlerini üstlenmiştir. 80 bini yazma eser olmak üzere 120 bin civarında kitap bulunmaktadır. Esad Efendi Kütüphanesi 1845'te Vakaniyis Mehmet Esad Efendi tarafından yaptırıldı. Tarih ve edebiyat ağırlıklı kitapları 1914'te Süleymaniye ve Sultan Selim kütüphanelerine nakledilmiştir. Günümüzde faaliyette değildir. Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Beyazıt Külliyesi'nde 1505'te yapıldı. 1960'ta Vakıflar Baş Müdürlüğü tarafından onarılarak Hakkı Tarık Us Kütüphanesi olarak 1965'te açıldı. Bugün kitapları Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir.

Nuru Osmaniye Kütüphanesi. Nuru Osmaniye Külliyesi'nin içerisinde bulunmaktadır. Barok üslubunda Mimar Sinan Kalfa tarafından yapıldı. Kütüphanede 1. Mahmut, 3. Osman ve Bayrampaşa'nın yazma eserleri bulunmaktadır. Feyzullah Efendi Kütüphanesi. Mektep ve çeşme ile birlikte Feyzullah Efendi tarafından küçük bir külliye konumunda 1700'de yaptırılmıştır. Osmanlı, Yemen tarihleri, padişah divanları, fermanlar, levhalar ve matematikten tıbba kadar çeşitli bilimsel kitaplar bulunmaktadır. En önemli koleksiyonu, Feyzullah Efendi'nin 1699'da vakfettiği 2000'in üzerindeki kitaptır. Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi. Şeyhülislam Mirzazade Mehmet Efendi tarafından 1730'da yaptırılmıştır. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. 1718'de sarayın mutfak emini Selim Ağa tarafından bir mektepte birlikte yaptırılmıştır. Bu mektebin yerinde hala bir okul mevcuttur. Pertev Paşa Kütüphanesi. Şair Pertev Paşa tarafından Çiçekçi Camii içinde 1836'da yaptırılmıştır. Buradaki eserler Cumhuriyet'ten sonra Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi Kütüphanesi. Lütfi Bey tarafından 1890'da yaptırılmıştır. İki odadan oluşmaktadır. İSAM 1984'te kuruldu. Osmanlı sicilleri mevcuttur. Sermet Çifter Kütüphanesi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde 1978'de açıldı. 80 bin ciltlik kitap koleksiyonu, 1578 yazma eser, 1000 üzerinde nadide kitap mevcuttur. Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi. 1929'da kuruldu. 53 bin cilt kitap, 270 periyodik yayın mevcuttur. Yılda 800 bin arasında kitabı koleksiyonuna katıyor. Neolitik'ten Osmanlı dönemlerine kadar arkeoloji kaynakları, mimarlık tarihi, sanat tarihi, seyahatnameler, Osmanlıca kitaplar mevcuttur. Zamanla halk kütüphaneleri kurulmaya ve üniversitelerde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. Artık eski yazmaların tasnifi ve bakımları da daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Günümüze kadar içerik olarak oldukça zengin pek çok kütüphane kuruldu. Bu kütüphaneler gerek devlet eliyle gerekse özel sermaye tarafından kurulan yapılardır. Günümüz Türkiye'sinin en önemli kütüphanelerinden biri de Milli Kütüphane'dir. Tüm dünyada örnekleri görülen bir uygulama olan Milli Kitaplıklar kurma düşüncesi, Türkiye'de oldukça uzun zaman kamuoyunu meşgul eden bir tartışma konusu olmuştur. Oysaki tüm dünyada özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren milli kütüphaneler, bir ülkede yayınlanmış tüm kitapları ve ülke hakkında tüm dünyada yayınlanmış eserleri toplayacak şekilde dizayn edilirler. Ayrıca yayın katalogları, bibliografyalar yayınlayıp ülke kütüphaneleri arasında eş güdüm sağlayacak faaliyetler yürütürler.

Kurulan her milli kütüphane, kurulduğu toplumun geçmişine ve bugününe ait tüm verilerin toplandığı yerler haline gelerek, o toplumun kültürel belleği gibi görev görür. Günümüz Türkiye'sinde 1946 yılında kütüphanenin kurulması için ilk adım atılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın küçük bir odasında milli değerlere bağlılığıyla tanınan şair Mehmet Emin Yurdakul'un iki kitabın kütüphane rafına konulmasıyla başlayan serüven, iki yıl sonra Milli Kütüphane'nin resmen kurulmasıyla hız kazanır.

Günümüze gelindiğinde 1 milyona yaklaşan ciltli kitap sayısıyla zengin mikrofilm, nota, harita, ses bandı, afiş ve para koleksiyonlarıyla milli kütüphane, Türkiye'nin en kapsamlı kütüphanelerinden biri konumundadır. Türkiye kütüphaneleri, özellikle yazma eserler konusunda, dünya çapında haklı bir üne sahiptir. Tüm Orta Doğu'nun yazma eser koleksiyonlarına sahip olan Türk kütüphanelerinin en büyüğü ve kuşkusuz en önemlisi ise İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Kütüphanenin kuruluş tarihi 1918'dir. 16. yüzyıldan kalan, eski bir yapıya sahip olan, Süleymaniye Külliyesi'nin içinde kurulan bu kütüphane, özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte yazma eserlerin toplandığı bir merkez haline gelerek gün geçtikçe büyümüştür. Çok değerli 5 büyük yazma eser kütüphanesi doğrudan buraya bağlanmıştır. Özellikle de 1927 yılında çıkarılan bir kanunla, bazı dini merkezlerden getirtilen yazma eserlerle ve gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminin önemli koleksiyonerlerinin bağışlarıyla kütüphane koleksiyonu görkemli bir zenginliğe ulaşmıştır. Burada 120'ye yakın koleksiyon vardır. Bu koleksiyonlar 120 binin üzerinde yazma eser ihtiva etmektedir. Kütüphane 1961 yılından bu yana da bir yazma eser merkezi işlevi görmektedir. Oldukça nadide eserlerin meraklı araştırmacıların elinde fazla yıpranmasını önlemek amacıyla devreye sokulan mikrofilm servisi 1950 yılından bu yana hizmet vermektedir. Öte yandan bu bölümde çoğaltılan eserlerin mikrofilmleri başka ülke kütüphanelerinde bulunan yazma eserlerinkilerle değiş tokuş yapılarak kitaplığın arşivi de zenginleştirilmektedir. 1962 yılında kurulan onarım bölümünde ise yüzyılların tahribine dayanamayan eserlerin onarımları yapılmaktadır. Türkiye'nin ilk üniversite kitaplığı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi de Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birisidir. Üniversite kitaplıkları, toplumlarda en üst düzey eğitim işlevi gören üniversitelerin çalışmalarına yaptıkları katkı bakımından önem taşırlar.

1924 yılında ilk binasına taşınan kütüphane, Türkiye'de yayınlanan her kitaptan birer adet edinen 6 kütüphaneden birisidir. Bu kütüphaneyi kendine özgü kılan yönü, hem eski yazma eser koleksiyonlarının hem de güncel eserler bölümünün zenginliğidir. Yazma eser koleksiyonları içinde devrinin önemli aydın simalarından biri olan İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu ve Yıldız Sarayı kitaplığından Atatürk'ün emriyle getirtilen eserler oldukça değerlidir. Sahip olduğu zengin kitaplığıyla Türkiye'de en çok dikkat çeken özel kütüphanelerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'dir. Özellikle sosyal bilimler alanındaki kaynakları oldukça zengin olan Meclis Kütüphanesi'nin tarihi oldukça eskidir. İlk Osmanlı Meclisi'nin kurulduğu 1876 yılında oluşturulan küçük kitaplık bir yangında yok olunca yerine yenisi kurulmuştur. Cumhuriyet dönemine ancak 2700 kitap devredilebilen bu yeni kütüphanenin geliştirilmesi için 1920 yılından başlayarak çalışmalar yapılmış ve günümüze kadar 250 bin kitaplık bir koleksiyon oluşturulabilmiştir. Meclis Kütüphanesi, alanındaki gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olarak, Türkiye'de bilgisayar kullanımını gerçekleştiren ilk kütüphane olmuştur. Meclis Kütüphanesi'nin en kayda değer yönü ise, Türk parlamenterlere sağladığı veri tabanları oluşturmasıdır. Bunlar içinde kitap, gazete, dergi ve tutanaklardan oluşan arşivlerin dışında, geçmiş dönemlere ait kabine, devlet adamı ve milletvekili bilgi bankaları oldukça önemlidir. Özetle Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde resmen kurulup korunmasına rağmen

Aslında kitapların toplanması ve muhafazası genellikle özel gayretlerle olmuştur. Mesela Darüssade ağası Hacı Beşir Ağa'nın Eyüp'te, Cağaloğlu'nda, Balkanlar'da ve Medine'de kurduğu 4 tane kütüphanesi vardır. Seyit Ali Paşa da kitap aşığı bir zattır. Fatih'teki 2 katlı konağını, Kuzguncuk'taki yalısını ve Vefa'daki kütüphanesini kitaplarla doldurmuştur. Koca Ragıp Paşa ise Laleli'deki kütüphanesi için sahaflardan gördüğü her kitabı almamış, beğendiğini almış, onu da yeniden yazdırarak kütüphanesine koymuştur. Şu da bir başka gerçektir ki, Osmanlılar zamanında kitap okunuyordu. Lakin çok kitap yoktu. Bir kitabı okuyabilmek için öncelikle kitabı yazandan satın almak veya izin istemek gerekiyordu. Sonrasında bir hattat tutup kitabı yazması isteniyordu. O da kitabı 1-2 ayda yazıp getiriyordu. Bu süre zarfında hem çok para veriliyor hem de zaman geçiyordu. Günümüzde okurların böyle bir derdi yok. Herkes istediği zaman arzu ettiği kitaba ulaşabilir. Maalesef kitap bulmak kolaylaştıkça okur bulmak da zorlaşmıştır.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Gülistan.

Sevilen her ne varsa dünyada, onda gülden bir emare, bir iz bulunur. Aşıkların vuslata ermeyen hasretleri, açan kan kırmızı ve kar beyazı güllerle ifade edilir. Üzerlerinde uçan sevda kuşları hep bu hicranla ötüşürler. Hazreti Mevlana der ki, toprakta yeşeren gül bahçesi yok olur, gönülde yeşeren gül bahçesi ise ne hoş. Bil ki lezzet içtendir, dıştan değil. Köşk ve saraylar arzu etmeyi ahmaklık bil. Gönül ovasına girmek gerekir. Zira dünya ovasında ferahlık yoktur. Dostlar, gönül emin yerdir. Orada pınarlar, gül bahçesi içinde gül bahçesi vardır.

Değerli dinleyenler, Mevlana'nın bu güzel sözleriyle başlayalım dedik bugünkü Gülistan programımıza. Asr-ı Saadet'in gül bahçesinden hanım sahabelerimizi anlatmaya çalışarak Saadet Asrı'nın gül kokularıyla gönül hanelerimizi şenlendirmek istedik. Bu programımızda şairliğiyle meşhur olmuş Hazreti Ünsa radıyallahu anhadan bahsedeceğiz. Sonrasında Ashab-ı Kerim içinde zulme uğrayan Hazreti Leyla radıyallahu anhanın hayatının ardından hakkında Allah Teala'nın Mücadele Suresinin ilk 4 ayetini nazil buyurduğu bir diğer hanım sahabe olan Hable binti Salebe radıyallahu anhanın hayatlarını anlatacağız sizlere. Asr-ı Saadet döneminde güzel söz söylemenin hüner ve maharet sahibi bir hanımı. Asr-ı Saadet döneminde güzel söz söyleyen hüner ve maharet sahibi bir hanım. Böyle bir kabiliyet sahibi toplumun nazarında da kıymetliydi. Bu kıymete bir de İslam ve Resulullah'ı över nitelikteki sözler eklenirse nurun ala nur olurdu. İşte bu tür bir yetenek sahibi bir hanımefendi Hazreti Ünsa radıyallahu anha. Öyle ki Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş, fesahat ve belagatına hayran kalıp takdirlerine mazhar olmuştur. Hazreti Ünsa radıyallahu anha devrinin meşhur şairlerindendir. Önceleri arada bir iki şiir söylerdi. Beni Esed kabilesiyle yapılan savaşta iki kardeşinin ölümü onu müteessir edince onlar için mersiyeler söylemeye başladı ve şair olarak ortaya çıktı. Bütün şiir şekillerini bilir ve her şekilde de şiir söylerdi. Bütün Arap uleması ve udebası onun zamanında ve sonrasında kadınlar arasında onun seviyesinde bir şair gelmediği konusunda ittifak etmişlerdir. Divanı 1888 miladi senesinde Beyrut'ta basılmış, 1889'da Fransızca'ya çevrilmiştir. Hazreti Ünsa radıyallahu anhanın sözünün ve doğruluğunu ve güzelliğini hak adına kelam ettiğini evlatlarına verdiği şu nasihatte bulmak mümkün sevgili dinleyenler. Hazreti Ömer'in hilafet devri hicretin 16. yılı Kadisiye Savaşı. İranlılar Müslümanlara karşı ağır kuvvetlerle saldırıyor. Hazreti Ünsa ise oğullarıyla birlikte savaş meydanında. Geceleyin oğullarını toplar ve onlara şunları söyler. Ey evlatlarım! Siz kendi gönlünüzle İslamiyet'e sarıldınız ve kendi isteğinizle hicret ettiniz. O Allah'a yemin ederim ki ondan başka ibadet edilecek mabut yoktur. Nasıl ki siz kendi annenizin karnından çıktınız, aynı şekilde kendi babanızın da sahih ve doğru evladısınız. Ne ben sizin babanıza hıyanet ettim ne de sizin ailenize bir leke sürdürdüm. Sizin neslinizde, nesebinizde hiçbir bozukluk, hiçbir eksiklik, hiçbir fenalık yoktur. Siz biliyorsunuz ki Müslüman olmak hasebiyle, Hak Teâlâ'nın emriyle, Hak Teâlâ'nın rızası için kafirlerle cihad edeceksiniz. Bu işin büyük sevabı olduğunu da biliyorsunuz. Siz şunu da iyi biliyorsunuz ki ebedi hayat karşısında bu dünyanın yaşayışı hiçtir. Bir kıymet ifade etmez. Hak Teâlâ buyurmuştur ki, ey iman edenler, sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihat için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. Baktınız ki savaş alevlendi, savaşın ateşi meydanın her tarafını sardı. Savaşa atılın, meydana girin, kılıcınızı sallayın, Hak Teâlâ'dan fetih ve zafer dileyin. İnşallah öteki dünyada fazilet ve muvaffakiyet size nasip olur. Sabah olunca bu genç delikanlılar savaş meydanına atıldılar ve kahramanlıklarını tarih sayfasına yazdırarak şehit oldular. Hazreti Ünsa radıyallahu anha evlatlarının şehadet haberini alınca Allah'a şükrederek ''Ya Rabbi, onlara şehitlik şerefi bahşettiğin için sana şükürler olsun. Ümit ederim ki benim çocuklarım rahmetini elde etmişlerdir.'' Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında halifenin emriyle ona çocuklarının her biri için senelik 200 dirhem maaş bağlandı ve ismi de şehit çocuklarla

birlikte anıldı. Zeki, dirayet ve düşünce sahibi olan Hazreti Hünsa'nın asıl ismi Tamadar olup Arapça'da dişi ve güzel geyik manasına gelmektedir. Kendileri Necd'e otururdu. Babası Kays kabilesinin Benu Süleyman kolundan meşhur şair Amr İbni Eşşerit İbni Rubah İbni Yektah İbni Atiye İbni İmreül Kays'tı. İlk evladı olan Abdullah'ın babası Benu Süleym kabilesinden Rivaha İbni Abdülaziz Selmi isimli bir zattı. Diğer evlatları Yezid, Muaviye ve Umre isimli kızının babaları ise Mirdas İbni Ebi Amir'dir. Kabilesinden birkaç kişiyle Medine'ye gelip Müslümanlıkla şereflenen bu kutlu hanımefendi Kadisiye Savaşı'ndan 7 sene sonra vefat etmiştir. Allah Teala kendilerinden razı olsun ve bizleri de şefaatlerine nail etsin. Amin. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha. Ashab-ı Kerim içinde zulme uğrayan yıldızlardan bir hanımefendi Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha. Kocası Amir İbni Rebiya radıyallahu anh'la birlikte İslam'ın ilk günlerinde Mekke'de Müslüman olan kahramanlardan, müşriklerin işkencelerinden kaçan ve Habeş ülkesine iki defa hicret eden çilekeş muhacirlerden. Medine-i Münevvere'ye Hevdeç içinde hicret eden ilk hanım sahabi. İbni İshak der ki, Ebu Seleme'den sonra muhacirlerden Medine'ye gelenlerin ilki Amir bin Rebiya oldu. Bu zat Adi oğulları kabilesinin müttefikiydi. Beraberinde hanımı Leyla binti Ebi Hasme vardı. O, kocası Amir İbni Rebiya ile ilk İslam'a koşanlardandır. Kocası Amir, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın babası Hattab'ın evlatlığıydı. Müslüman olunca eza ve cefalara maruz kaldı. Kocası Amir, Zeyd İbni Nüfeil'in şöyle dediğini duymuştu. Ben İsmail soyundan ve Abdülmuttalip oğullarından bir peygamber bekliyorum. Kendimin ona yetişeceğini zannetmiyorum. Ben ona inanıyor ve onu tasdik ediyorum. Onun bir peygamber olduğuna şehadet ediyorum. Eğer sen uzun yaşarsan onu görürsün. Benden ona selam söyle. Açık bir şekilde onun vasıflarını sana bildireceğim. Amir İbni Rebiya, haydi söyle dedi. Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil, şöyle anlattı. O ne kısa ne de uzun, saçı ne çok ne de az bir kimsedir. Gözlerinde daima bir kırmızılık vardır. Peygamberlik mührü iki kürek kemiğinin arasındadır. Adı Ahmet'tir. Bu memleket onun doğduğu ve peygamber olarak gönderildiği yerdir. Daha sonra kendi kavmi onu memleketinden çıkaracak. Yesrib'e hicret edinceye kadar onun getirdiklerini istemeyecekler. O da davasını açıklayacak. Onu aldatmaktan sakın. Ben İbrahim'in dinini aramak üzere bütün memleketleri dolaştım. Kendilerine sorduğum bütün Yahudi, Hristiyan ve Mecusiler bu din senden sonradır diyorlar. Ve benim sana tarif ettiğim gibi tarif ediyorlar ve şöyle diyorlar. Ondan başka peygamber kalmadı. Amir İbni Rebiya, Resulullah'a Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'in sözünü anlatınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu cennete eteklerini çekerken gördüm buyurmuştur. Mekke'de Resulullah'ın tek olan Allah'a inanmaya davet ettiği yayılınca Kureyş eşrafı öfkelenip, Kureyş'in yetimi akıllarımızı çeldi, atalarımıza hakaret etti ve bizim topluluklarımızı dağıttı dediler. Peygamberin ashabına en ağır işkenceleri yaptılar. Müşriklerin baskıları artıp işkenceye dönüşünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müracaat ettiler. Sabah akşam müşrikler tarafından rahatsız edildiklerini, her gördükleri yerde hakarete uğradıklarını, hatta ağır işkencelere maruz kaldıklarını şikayet ederek ''Ya Resulallah, kavmimiz bize en ağır işkenceyi yapıyor.'' dediler. Zor durumda kaldıklarını, sabır ve tahammüllerinin kalmadığını söylediler. İki cihan güneşi Efendimiz cevap vermeyip sustu. Bir müddet sonra mahzun bir şekilde sabır tavsiyesinde bulundu. Ashabından bu tür şikayetler çoğalmaya başlayınca hicrete izin verildi. Peşinden de kim dinini kurtarmak için bir yerden başka bir yere göç ederse

Net ona vacip olur. Siz şimdi yeryüzüne dağılın. Yüce Allah sizi yine bir araya toplar buyurdu. Amir İbni Rebiya ve Leyla binti Ebi Hasme radiyallahu anhüm, inançlarını yaşayabilecekleri bir yere hicret etmek istediklerini bildirdiler ve ''Ya Resulallah, nereye gidelim?'' diye sordular. Fahri Kainat Efendimiz eliyle işaret ederek ''İşte oraya, Habeş ülkesine'' buyurdu. Sonra şu açıklamada bulundu. ''Çünkü orada halkını seven, etrafındakilerin hiçbirine zulmetmeyen bir kral var.'' Hem orası bir doğruluk ülkesidir buyurarak o ülkeyi metusena etti. Oranın kralına, hükümdarına iltifat etti. Sonra ashabına, ''Yüce Allah içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış ve kurtuluş yolu açıncaya kadar siz orada oturun.'' tavsiyesinde bulundu. Nübüvvetin 5. yılında Recep ayında 12 erkekle 5 kadından oluşan 17 kişilik bir kafile hicret için yola çıktı. Bu İslam'da Habeş ülkesine yapılan ilk hicretti. Hicret edeceği esnada Leyla binti Ebi Hasme radiyallahu anha Ömer İbni Hattab'la karşılaştı. Aralarında karşılıklı bir konuşma geçti. Bu hadiseyi Leyla Hatun kendisi şöyle anlatır. Habeş ülkesine doğru gitmeye hazırlandığımız sırada kocam Amir bazı ihtiyaçlarımızı almak üzere çarşıya gitmişti. Ömer İbni Hattab beni gördü ve başıma dikildi. Kendisi o zaman Müslüman olmamıştı. Bize karşı çok sert ve katı davranırdı. Ondan hep eza ve cefa görmüştük. Bana doğru yaklaştı ve ''Ey Ümmü Abdullah, demek buradan gidiş var ha?'' dedi. Ben de ''Evet, vallahi Allah'ın arzından bir yere çıkıp gideceğiz. Siz bizi işkencelere uğrattınız. Allah bize bir kurtuluş ve çıkış yolu açıncaya kadar oralarda kalacağız.'' dedim. Bana ''Allah yardımcınız olsun.'' dedi. Kendisinden o güne kadar hiç görmediğim bir yumuşaklık ve yufka yüreklilik gördüm. Sonra dönüp gitti. Sanırım ki bizim gidişimiz ona üzüntü vermişti. O sırada Amir işini bitirip yanıma geldi. Kendisine olan biten hadiseyi naklettim ve ''Ey Abdullah'ın babası, biraz önce Ömer'in bize karşı gösterdiği yumuşaklığı ve yufka yürekliliği, gideceğimize duyduğu üzüntüyü bir görmeliydin.'' dedim. Ömer'in yaptıklarını bilen Amir, ''Evet, umuyorum Allah Teala her şeye kadir.'' dedi. Ömer hakkındaki kanaatini değiştirmeyen Amir İbni Rebiya sert bir ifadeyle şöyle cevap verdi. ''Şunu iyi bil ki sen Hattab'ın eşeğinin Müslüman olduğunu görünceye kadar o kişi Müslüman olmaz.'' dedi. O zamana kadar Ömer'den hep sertlik görüle gelmişti. Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet sanki kendisinden ümit kestirmişti. Onun korkusuz yiğitliği, kas katı yüreği işi en vahim durumlara kadar götürmüştü. O iki cihan güneşi Efendimiz'i öldürmeye yeltenecek kadar çılgınlaşmıştı. Ama Allah Celle ve Ala Hazretleri her şeye kadirdi. O murad edince işler anında değişebilirdi. Ve kısa bir müddet sonra Allah Teala'nın lütfuyla Ömer Müslüman olmuştu. Müşriklerin baskı ve zulümlerinden dolayı Mekke'den gizlice ayrılan bu ilk muhacir kafilesi Cidde'de Şuayb-i Liman'a ulaştığında Yüce Allah'ın lütfu olacak ki ticaret için gelmiş iki gemi limanda beklemekteydi. Muhacirleri yarım altın karşılığında gemiye alıp Habeş ülkesine doğru denize açıldı. Necaşi'nin ülkesine gelen muhacir Müslümanlar emniyet ve güven içerisinde hayatlarını sürdürmeye başladılar. Rahat bir şekilde dinlerini yaşadılar. Kimseden ne baskı, ne zulüm, ne de hakaret, hiçbir karşı hareket görmeden ibadet ve taatlerini yerine getirdiler. Herkes inancında serbestti. Rahat bir ortam vardı. Fakat kalpleri devamlı Mekke'ye bağlıydı. Doğup büyüdükleri şehirden ve Allah Resulü'nden uzak kalmanın hasreti onların gönüllerinden hiç çıkmıyordu. Kim bilir hangi gün ve ne zaman döneriz ümidiyle günlerini geçiriyorlardı. Bir müddet sonra Mekke'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olduğu, müşriklerin eza ve cefalara son verdiği, işkencelerin bittiği ve anlaşma yapıldığına dair haberler duyan muhacirler memleketlerine dönmeyi denediler. Mekke yakınlarına kadar geldiler fakat içeri alınmadılar. Duyduklarının doğru olmadığını anladılar. Mekke'ye girebilmek için bir müşriğin himayesi

himayesine girmek zorunda kaldılar. Mekke'ye girdikten sonra müşrik himayesine tahammül edemeyip Allah Resulü'nden izin alarak tekrar Habeş ülkesine ikinci defa hicret ettiler. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anha ve kocası Amir İbni Rebiya radıyallahu anh da hicret edenler arasında tekrar Habeşistan'a döndüler. Günler, aylar, yıllar geçmekteydi. Muhacirlerin gözü, gönlü hep Allah Resulü'nün yanına gidebilmekteydi. Mekke'den gelen tacirlerden devamlı haberler sormaktaydılar. Onlardan alacakları sağlıklı haberlere göre hareket edeceklerdi. Mekke'ye tekrar döneceklerdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicret ettiğinin haberini almışlardı. Birçok muhacir gibi Amir İbni Rebiya radıyallahu anh'la hanımı Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anh'a da Habeş ülkesinden derhal Mekke'ye döndüler. Kısa zamanda hazırlıklarını yapıp sonra Medine'ye hareket ettiler. Amir İbni Rebiya radıyallahu anh bir deve aldı. Hanımını Hevdeç içinde Kureyş'in haberi olmadan Mekke'den çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşmanın hasretiyle büyük bir heyecan içerisinde yorgunluk nedir bilmeden yollarına devam edip Medine'ye ulaştılar. Amir İbni Rebiya radıyallahu anh Ebu Seleme Mahzuni radıyallahu anh'tan sonra ilk hicret eden Habeş muhaciri oldu. Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anh'a da Hevdeç içinde Medine'ye gelen ilk hanım sahabi oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu çilekeş ashabını karşısında görünce pek sevindi. Onları iltifatlarda bulundu, yer bulup yerleştirdi. Sık sık evlerine gidip ziyaret etti. Bir ziyaretinde Leyla binti Ebi Hasme radıyallahu anh'ın bir davranışına şahit oldu. Onun çocuğuna şöyle seslendiğini duydu. "Gel, bak sana ne vereceğim," diyordu. Sevgili Peygamberimiz Leyla Hatun'a sordu. "Çocuk yanına gelince ne vereceksin?" dedi. Leyla Hatun da "Ona hurma vereceğim," diye cevap verdi. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz Leyla Hatun'a şöyle dedi. "Eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz defterine bir yalan olarak yazılacaktı," buyurdu. Fahri Kainat Efendimiz ashabını böylesine titiz yetiştirdi. Devamlı onları eğitti, İslam'ın güzel ahlakını onlara öğretti. Kimse aldatılmamalıydı. Aldatılan bir çocuk, hatta kendi çocuğumuz bile olsa böyle yanlış bir hareket yapılmamalıydı. Yavrumuzun bu ahlaksızlığı öğrenmesine dahi fırsat verilmemeliydi. Zira bizi aldatan bizden değildir buyurulmuştu. Allah onlardan razı olsun. Rabbimiz cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.

Sevgili dinleyiciler, programımıza Havle binti Salebe radıyallahu anha'nın hayatıyla devam edeceğiz. Havle binti Salebe radıyallahu anha, dini hayatını samimiyetle yaşayan, inancından asla taviz vermeyen bir hanım sahabi. Kocasıyla arasında geçen zihar konusunda şikayetini Allah ve Resulüne duyurabilen, duası kabul olunan bir hanım. İman mevzunda gösterdiği hassasiyetle tanınan, dini ölçülere göre yaşama gayreti içerisinde olan bir hanımefendi. Hakkında Allah Teala Mücadele Suresinin ilk 4 ayetini nazili buyurur. O, Medineli olup Hazreç kabilesine mensuptur. Hicretten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etti. Babası Salebe İbni Esrem'dir. Amcasının oğlu Evs İbni Samit el-Ensari ile evlendi. Rebi adında bir çocukları oldu. Peygamberimizin Medine'ye teşriflerinden önce Evs ve Hazreç kabileleri arasında uzun yıllardan beri devam eden düşmanlık, kin ve dargınlık vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde bu ateş söndü ve İslam kardeşliğiyle birbirlerinin dostu oldu iki kabile. Peygamberimizin bu Medineli Müslümanları yani Ensar'ı şöyle övdüğünü Havle binti Salebe radıyallahu anha duymuştur. Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan bir kişi olurdum. Eğer bütün insanlar bir yoldan giderse Ensar da bir başka yoldan giderse ben Ensar'ın gittiği yoldan giderim. Kim Ensar'ı severse Allah da onu sever. Kim Ensar'a kızar ve düşmanlık ederse Allah da ona kızar. Evs İbni Samit radıyallahu anh, tanınmış sahabi Ubade İbni Samit radıyallahu anh'ın kardeşidir. Bedir ve Uhud'dan başka birçok gazvede bulunmuştur. Havle binti Salebe radıyallahu anha dini konularda çok hassastı. İnancını hayata geçirmek için çalışırdı. Yaşlılık yıllarında kocasıyla arasında bir hadise geçmişti. Haklarında Allah ve Resulünün hüküm vermesini bekledi. Kimseye durumunu açmadı. Kocasına karşı tavır aldı. Şikayetini ancak Allah ve Resulüne bildirdi. Sıkıntısına çözümü ancak Allah ve Resulünün bulmasını istedi. Israrı onun imani hassasiyetine en güzel örnekti. Başından geçen olayı kendisi şöyle nakletmektedir. Evs İbni Samit hayli yaşlanmıştı. Ne dediğini ne yaptığını bilemez bir hale gelmişti. Bir gün canı sıkkın bir vaziyetteyken öfkeyle bana ''Sen bana anamın sırtı gibi ol'' dedi. Daha sonra evden çıkıp gitti. Bir müddet sonra pişman olarak eve döndü. Beraber olmak istedi. Ben ''Hayır, sen çok büyük laf ettin. Sonu nereye varacak bilemiyorum'' dedim. Sonra Evs'e ''Sen Resulullah'a git ve yaptığın işten sor'' dedim. O da ''Ben bunu Resulullah'tan sormaya utanırım. Git bunu Allah Resulüne sen danış'' dedi. Bu ifadeler Araplar arasında boş olmayı gerektiren bir söz olarak kabul edilmekteydi. Cahiliye devrinin bu boşama şeklinin İslam'da da geçerli olabileceği ihtimali dikkate alan Havle binti Salebe radıyallahu anha haklarında Allah ve Resulü bir hüküm verinceye kadar bir araya gelemeyeceklerini kocasına söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hani saadetlerine vardı. Onu Hazreti Ayşe annemizin evinde buldu. İzin alarak huzura girdi ve olup biteni açık ifadelerle şöyle anlattı. Ya Resulallah, bildiğiniz gibi kocam Evs, çocuklarımın babası, amcamın oğlu. Aşırı yaşlılıktan dolayı biraz geçimsiz ve dengesiz bir halde çok ağır bir kelime konuştu. Sen bana anamın sırtı gibisin dedi. Talaktan söz açmadı ama bu şekilde söyledi diye halini arz etti. Ya Resulallah, Evs beni eş olarak seçip evlendiğimde gençtim, güzeldim. Ancak yaşım ilerleyip birçok çocuğum olunca Evs beni anası gibi kıldı ve kimsesiz bırakıverdi. Eğer bana bir çare bulup onunla geçinmemi temin edersen bunu beyan buyur ya Resulallah diye istekte bulundu. Hazreti Peygamber de ona ben şimdiye kadar bu konuda bir şeyle emri olunmadım. İçtihadımsa senin

ne haram olduğun şeklindedir, dedi. Havle, vallahi o talak zikretmedi, dedi. Resulullah ise haram olmuşsun diye tekrar etti. Ancak kadın, kurbanın olayım, nazar buyur ya Resulallah, dedi. Ve bu hususta Resulullah'la defalarca mücadelede bulundu. Havle daha sonra da şikayetini Allah'a arz ederek, Allah'ım, yalnızlığımın şiddetinden ve bana zor gelecek olan ayrılık acısından sana şikayette bulunuyorum. Küçük çocuklarım var. Onları evse bırakırsam zayi olacaklar. Yanıma alsam aç kalacaklar, dedi ve başını göğe kaldırıp, Allah'ım, sana şikayet ediyorum. Peygamberinin lisanına bir vahiy indir şeklinde yalvardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından ayrılmadı. Devamlı dua ve tazarru halinde, Ya Rabbi, halimi sen biliyorsun, bize bir kurtuluş yolu lütfeyle, diye sızlanmaya başladı. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemiz, Havle radiyallahu anhanın bu durumuna çok üzüldü. Onun acısını paylaşmak üzere birlikte gözyaşı döküp dua ettiler. Hüzün her taraflarını kaplamışken birden Resul-i Ekrem Efendimizin halinin değiştiğine şahit oldular. İki cihan güneşi Efendimizin yüzünde vahiy sırasında görülen alametler görünmeye başlandı. Hazreti Ayşe bu hali görünce, ''Ya Havle, Allah bilir ya, vahiy geliyor muhakkak, o da olsa olsa senin hakkında olabilir.'' diyerek teselli vermeye çalıştı. Havle radiyallahu anha duaya devam ediyor ve, ''Ey Allah'ım, hayırlı olanı lütfet, zira ben peygamberinden ancak hayır istedim.'' diye gözyaşı akıtıyordu. Bir müddet sonra iki cihan güneşi Efendimiz kendisine geldi. Vahiy hali geçmişti. Etrafına nur saçan tebessümleriyle gülümsemeye başladı ve ''Ya Havle, Allah senin ve onun hakkında ayet indirdi.'' buyurdu. Nazil olan ayeti kerimeleri okudu. Kalplerdeki hüzün sürura dönüştü. Sıkıntılı, üzüntülü hava dağıldı. Neşeli, sevinçli, sıcak bir ortam oluştu. İnen ayetlerin meali ise şöyleydi. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zaharla ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık ayetler indirmişizdir. Kafirler için küçük düşürücü bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Allah Teala nazil buyurduğu bu ayet-i celilelerle o eski geleneğin yanlış bir zandan ibaret olduğunu, böyle sözlerle kadının kocasının anası olamayacağını bildirdi. Ancak böyle bir söz söyleyene de fakirlerin lehine olmak üzere bir ceza koydu. Konan cezaları 3 grup halinde duyurdu. Herkesin imkanı gücü nispetinde bu 3 cezadan birini yerine getirmesini dini bir vazife saydı. Günaha düşen kulun ancak bu şekilde affedileceğini açıkladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilahi mesaj yüklü bu ayeti kerimeleri okuduktan sonra Havle radiyallahu anhaya hitaben, ''Ona söyle de bir köle azat etsin.'' buyurdu. Havle, ''Hangi köleyi ya Resulallah? Allah'a yemin ederim ki onun azat edecek bir şey yok.'' dedi. Fahri Kainat Efendimiz, ''O zaman peşi peşine 2 ay oruç tutsun.'' buyurdu. Havle, ''Vallahi o çok yaşlıdır, buna da gücü yetmez.'' dedi. Efendimiz, ''O halde 60 yoksulu doyursun.'' buyurdu. Havle, ''Ya Resulallah, onda bu imkan da yok.'' dedi. Bunun üzerine rahmet peygamberi Efendimiz,

sana bir ağacın verdiği kadar bir sepet hurma vereceğiz buyurdu. Havle binti Salebe de ben de o kadar hurma ilave edeceğim ve dağıtacağım dedi. Efendimiz Havle'nin bu sözünden memnun oldu ve git ona ver dağıtsın. Amca oğlunun kocanın iyiliği için çalış buyurdu. Ne samimi davranış, ne güzel örnek. Allah ve Resulü katında değerini, kıymetini bilmek. Hayatı dini ölçülere riayet ederek devam ettirmek. Karı koca arasında da olsa harama düşmemek için gayret etmek. Muhabbet ve nezaket içerisinde hayat sürmek. Allah'ım bizlere de böyle nezaket ve incelik dolu bir hayat nasip et. Havle binti Salebe radıyallahu anhaya bütün sahabiler hürmet ederdi. Hakkında nazil olan ayetler onun Allah katındaki değerini açıklamıştı. Bu sebeple ona karşı hizmet ve hürmette kusur etmezlerdi. Hazreti Ömer devrinde geçen şu hadise bunun en açık örneğiydi. Hazreti Ömer, halifeliği döneminde ashab-ı kiramdan Abdülkays kabilesinin reisi Carut İbni Mualla ile birlikte yolda giderken Havle binti Salebe radıyallahu anhaya rastladı. Artık o çok yaşlanmıştı. Ona selam verdi. Havle selamı aldı ve Hazreti Ömer'e şu nasihatta bulundu. Biz seni bir hayli zaman Ömercik diyebilirdik. Sonra büyüdün, delikanlı Ömer oldun. Daha sonra da sana müminlerin emiri Ömer dedik. Allah'tan kork ve insanların işleriyle ilgilen. Zira Allah'ın azabından korkan kimseye uzaklar yakın olur. Ölümden korkan fırsatı kaçırmaktan da korkar dedi. Bu sözlerden duygulanan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gözlerinden yaş akmaya başladı. Arkadaşı Carut bu duruma üzüldü. Nasıl olur da bir kadın halifeye bu sözlerle hitap edebilirdi? Onun halifeyi üzmesine ve yolda bekletmesine gönlü razı gelmedi. Koca halifeye karşı böyle rahat hareket etmesine sabredemedi. Öfkeli bir şekilde tanımadığı hanıma Havle binti Salebe radıyallahu anhaya dönerek ''Be kadın, müminlerin emirini rahatsız ettin, yolda beklettin.'' diye çıkıştı. Hazreti Ömer ise arkadaşına o hanımın nasihatlerinden memnun olduğunu bildirdi. Hatta onun konuşmasını istercesine ''Bırak onu, istediğini söylesin. Sen bu kadının kim olduğunu biliyor musun?'' dedi. Carut da ''Hayır, tanımıyorum.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer arkadaşı Carut'a o hanımı şöyle tanıttı. ''Bu, şikayetini Allah Teala'nın arş-ı âlâdan duyup değer verdiği Havle'dir. Vallahi beni geceye kadar burada tutmak istese namazdan başka bir şey için kendisini bırakıp gitmezdim. Namazımı kılıp gelir yine onu dinlerdim.'' dedi. Onun Allah katındaki değerini bu şekilde bildirdi. Kendisinin de Allah'a teslim olma konusundaki tevazuunu bu sözleriyle gösterdi. Allah'ın yedi kat göklerinin ötesinden sesini duyduğu bu hanıma Ömer'in daha fazla kulak vermesi gerektiğini belirtti. Ne yüce imani hassasiyet bu, ne kadirşinaslık bu, ne güzel örnek kardeşlik bu, mümin kardeşine ne değer veriş bu. Sevgili dinleyenler, sevgili Peygamber Efendimizin hizmetinde bulunanlardan 30'u aşkın erkek sahabi ve 10 civarında kadın sahabinin isminden söz edilmektedir. Hazreti Havle binti Salebe radıyallahu anha, Peygamberimizin hizmetçiliğini yapma saadetine eren kadın sahabelerdendir. Duha suresinin nüzul sebepleri meyanında ondan da şu şekilde bahsedilmiştir. Bir enik Resulullah'ın sediri altına girmiş, ölmüş de haberimiz olmamış. Resulullah 4 gün durdu, vahiy inmiyordu. Ya Havle, Resulullah'ın odasında ne oldu ki bana Cibril inmiyor? Sonra dışarı çıktı. Ben süpürgeyi alıp odayı temizlemeye başladım. Ağır bir şey sedirin altında süpürgeme takıldı. Ölü bir inik karşıma çıktı. Onu evin arkasına attım. Peygamberimiz geldiğinde mübarek sakalı titriyordu. Havle, beni ört, Allah-u Teala Duha suresini nazil eyledi buyurdu. Cenab-ı Hak cümlemize Havle binti Salebe radıyallahu anha gibi imani hassasiyete sahip olabilmeyi, gönlümüzden coşan duaları yüce Allah'a duyurabilmeyi ve şefaatine erebilmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, programımızın bugünlük de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlere şu güzel şiirle veda etmek istiyoruz. Yağ satarız, bal satarız, baban verir biz satarız. Tellalız gül pazarında, gülü verirse satarız.

bağı bostan babanındır, gül gözleriz gül bağında. Dikenine karşı öten bülbülüz gül budağında. O sevgili güller şahı gül verince bülbüle, o da geçti figanından canını verince güle. Sevmeseydi gül bülbülü, sevemezdi bülbül gülü. Kargayı gül budağında kim görmüş beklerken gülü? Biz aşığız, hem de aşka sırılsıklam aşığız. Gönül semasına doğru filizlenen sarmaşığız. Dikenine karşı öten bülbülüz gül budağında.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da. Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Simit, sıcak taze simit. Fırından yeni çıktı bunlar.
1: Hayırlı işler. Ver bakalım bir tane.
0: Buyur beyim, afiyet olsun.
1: Sahiden de sıcakmış. Kaç simit satıyorsun burada? İşler iyi mi bari?
0: Bilmem ki beyim. Bazen 60, bazen 80. Bereket versin, bize yetiyor.
1: Biliyor musun? Aslında hiç aç değilim. Simidi de gevekliğinin hatırına yiyor. Karşıdan sana bakıyorum deminden beri. Hep tebessüm ediyorsun. İnsanlara simitleri hediye verir gibi veriyorsun. Allah bozmasın bu gülüşünü.
0: Amin beyim. Tuhaf adamsın, kusura bakma. İnsan hiç bunun için zorla simit yer mi? Allah Allah. Ben de şaşırdım şimdi.
1: İnsan bir tebessüm uğruna varını yoğunu ortaya koyar da buyurun bile der. Tebessüm ikramda bulunmaktır. Ve bu kadar mutsuz insan varken dünyada tebessümle ikramda bulunmanın tam zamanıdır.
0: Doğru dedim beyim. Bütün gün ha şurada dikiliyorum. Gelip geçen, simit alan, yol soran yüzlerce insan görüyorum. Ama işlerinde tebessüm edeni ya bir ya iki. Rahmetli dedem hep gülümserdi. Tebessüm sadakadır derdi.
1: Kazancın da tebessümünde bol olsun kardeşim. Allah insanlara yardım edenleri, nasihat verenleri, tatlı dilli, güler yüzlü olanları sever. Tebessüm, ümitsiz olana neşe ve hayat bahşeder.
0: Hay ağzına sağlık beyim, ne güzel söyledin.
1: Tebessüm var ya, yorgun olanı dinlendirir.

0: Senin gülümsemen benim yorgunluğumu aldı. Allah da seni hem bu dünyada hem de ahirette dinlendirsin. Hadi selametle.
1: Beyim.
2: Dur birkaç tane simit vereyim. Eve götürürsün. Evet. Şöyle.
1: Buyur. Yine uğra.
2: Allah Allah. Ne mübarek adamdı. Kimdir acaba?
1: Simit, sıcak simit. Simit, sıcak simit.
3: Zamanıdır.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimizin dualarından biri şu duaydı: Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayette, benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

Mugire bin Şube'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi: başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur. Vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip, insanlar, yani Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde bu söz müminlerin yakin imkanlarını ve cesaretlerini arttırıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah bize kafidir, O ne güzel vekildir buyurdu. Müminler de böyle söylediler. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kere duası, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver, bizi ateş azabından koru mealindeki duaydı. Ebu Musa el-Eşari'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederlerdi: Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: her kim günde 100 kere, ey Rabbim, gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zamanda beni vefat ettir. Ey Rabbim, gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi iman ziynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl derse, o kimse için 10 köle azat etmiş sevabı verilir, 100 hasene yazılır, 100 günahı silinir. O gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiçbir kimse ecir bakımından onu geçemez. Ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna. Ey Ebu Bekir'in kızı, sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim. Şöyle dua et: ey Rabbim, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim, Resulünün senden istediğini istiyorum. Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Sana bir kısım sözler öğreteyim ki Allah-u Teala kimin hayrını murad ederse onları ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. De ki, ey Rabbim, ben zayıfım, rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasiyemden tutup hayra şevket. İslam-ı rızamın en son

ortası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim, beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan yaptığını insanların duyması ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ey Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ekseri duaları, ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl idi.

0: Reklamlar.
1: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Reklamları dinlediniz.

Dua adabı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sakın sizden biriniz dua ederken, "Ya Rab, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle" demesin. İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin. Çünkü Allah'ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kudret yoktur. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sizden herhangi biriniz "dua ettim de kabul olunmadı" diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur. Dua eden duasında ısrar etmeli, devam etmelidir. Herhalde er veya geç müstecab olur. Bir de dünyada müstecab olmasa bile

Kul bunu yine kendi lehine bilip Allah'tan ümidini kesme öyledir. Dua büyük bir ibadet olduğu için ahirette de bir ecir ve sevabı olur. Duanın adabı pek çoktur. Bu cümleden olarak evvela abdestli bulunmak, bir namazdan sonra yapılmak, tevbe ve istiğfarını ve kemal-i ihlasını arz eylemek, kıbleye yönelmek, duadan evvel Allah'a çokça hamdü sena etmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salat ve selam eylemek, duanın nihayetini amin ile bitirmek, duada yalnız kendisini düşünmeyip bütün salihleri ve bütün müminleri duaya müşterek kılmak, bir hacetini isterken ellerini semaya kaldırıp avuçlarını açarak dua etmek, kıtlık, umumi sıkıntı ve felaketlerin defi içinse ellerinin dışını semaya çevirerek dua etmek ve Allah'a sığınmak. Celbi menfaat için yapılan duaların nihayetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mest heylemek, defi mazarrat için yapılan dualarda mest edilmez. Duanın asıl anahtarı ise helal lokma yemektir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken maiyetinde bulunan ashab-ı kiram ve bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbir ve tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri kendinize rufku merhamet ediniz. Zira siz ne sağıra ne de gaibe dua ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve Allahu Teala Hazretleri siz nerede olursanız beraberinizdedir buyurdu. Yani öyle kendinize bu derece bağırmakla zahmet vermenize hacet yoktur. Cenab-ı Hakk'a nispetle hafi ve cehri yapılan zikir müsavidir. Ebu Musa diyor ki o esnada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayvanının arkasında zat-ı risalet penahileriyle birlikte beraberdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben ey Abdullah bin Kays buyurdu. Ben de icabetle lebbeyk ya Resulullah dedim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana hitaben ben sana Cennet-i Âlâ'nın hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi buyurunca ben hemen babam ve anam sana feda olsun ya Resulullah. Evet irşad ediniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri masiyetten sakınmak ve taat ve ibadetlerde kuvvet ve kudret ancak Allahu Teala hazretlerinin tevfik-i rabbaniyesi ve irade-i süphaniyesiyledir buyurdu. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir demektir. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ehli beytine salat ve selam da duanın en mühim adabındandır. Hadis-i şerifte yapılan bir duada Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine salat ve selam edilmedikçe o dua makamı icabetle vasıl olamaz buyurulmuştur. Dua eden kimse duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimiz'e salat ve selamı tekrar etmeli. Hulusi kalp, nezafet, taharet, istikbali kıble, isharu tezellül, tazarru enbiya ve evliya ile tevessül, günahkar ve mücrim olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip, haram lokmadan içtinab etmelidir. Bu suretle yapılacak hayır duaların kabulü hakkında şüphe etmemelidir. Hususiyle dua isharı ihtiyaç, Cenab-ı Hakk'a iltica olduğundan, müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından, şu halde,

Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunamaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti defetmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca kulları dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan her ne vakit hatm olunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir. Facir de olsa mazlumun duası makbuldür. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini seyrederek, onu dünyada rüsva etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Dünyanın geniş vakitlerinde yani sıhhat ve servet ve asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat ile kendini takdim et ki muzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni

0: Lütf ile yad edip gözetsin. Ana ve babaya iyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır. Dua kazaya siper olur. Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın dua ve ricasını da Allah kesip atar. Bir mümine yapılan zillet ve hakareti görüp de men'ine muktedir olduğu halde muavenette bulunmayanları Cenab-ı Hak mahşerde zelil eder. Her kim dualarının kabulünü, gam ve üzüntülerinin defolup kaldırılmasını arzu ederse, sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır dileyerek rızasına muvafık hareket edenler, zarar etmezler. İstişare edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdari maişetinde israf etmeyip, itidal yolunu iltizam edenler de fakru zarurete düşmezler. Bir işe başlamak istediğin zaman akıbetini iyice tefekkür edip, hayru sevabı mucip ise devam et. Şerru ikabı mucip ise icdinab et. Hikmet 10 parçadır. 9'u uzlette, diğer biri de sükuttadır. Yani malayaniden kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfz eylemektir. Akaid-i faside ve bidat sahiplerinin amellerini, ibadetlerini Cenab-ı Allah kabul etmek istemez. Eğer tevbe edip ehli sünnet vel cemaat itikadına rücu ederlerse kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı ahirette bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'ten gelen rivayette ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her bir nebi Allah'tan bir dilekte bulundu. Yahut her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duası vardı. Her biri duasını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat kıldım buyurmuşlardır. Enbiya-i İzam'ın her duasının müstecab olması kuvvetle umulur ise de kat'i olmayıp yalnız bir dualarının kesin olarak kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. O dua her bir nebiye Allah tarafından hususi olarak verilen duadır. Ez cümle Hazreti Adem aleyhisselam bu müstecap duasını tevbesinin kabul olması için Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin helakı ve beraberindeki müminlerin kurtulması için Hazreti İbrahim aleyhisselam İ Mükerreme ve Beytullah için Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un helakı için Hazreti İsa aleyhisselam gökten bir maide sofra indirilmesi için etmişler ve müstecab olmuştur. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından temin olunan duasını ümmetine şefaat için ahirete bırakmıştır. Ne mutlu onun sünnetine sımsıkı sarılan müminlere.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Nasihatler.

Abdullah Tercümani Hazretleri. İspanyol papazken Tunus'a gelerek Müslüman olan alim bir zat. Asıl adı Anselmo Turmeda'dır. Akdeniz'de Balear takım adalarının en büyüğü olan Mallorca'da doğdu. Hayatı ile ilgili en eski belgeye göre 1373 yılında vaftiz babası Sylvester, küçük kardeşler tarikatından vaftiz oğlum Palorio Almonso Turmenda'ya benim için dua etmesi arzusuyla diyerek bir miktar para vasiyet etmiştir. Bu belgeden Anselmo Turmeda'nın o tarihte Fransisken tarikatına girdiği fakat henüz papaz olmadığı anlaşılmaktadır. Buna dayanarak 1350-1355 yıllar arasında doğduğu söylenebilir. Kendi hayatını da anlattığı Tuhvetül Eribba adlı eserinde verdiği bilgiye göre ailesinin tek çocuğu olan Anselmo Turmeda, 6 yaşında bilgili bir papazdan İncil okumaya başladı ve 2 yıl içinde İncil'in yarısından çoğunu ezberledi. Daha sonra İncil'in dilini yani Latince ve mantık ilmini öğrendi. 14 yaşında Aragon Krallığı'nın tek üniversitesinin bulunduğu Katalan topraklarındaki Lerida şehrine giderek 6 yıl aritmetik, geometri, müzik, astronomi ve astroloji okudu. Ardından 4 yıl daha İncil ve İncil'in dili üzerine çalıştı. Bu arada Yunanca ve İbranice öğrendi. 24 yaşındayken Papaz Nikolaos Martel'den teoloji tahsil etmek için Lombardiya'daki Bologna Üniversitesi'ne gitti. Nikolaos Martel'in İncil'de Hazreti İsa tarafından geleceği vaat edilen Paraklit'in Hazreti Muhammed olduğunu söylemesi ve kendisine Müslümanlığı tavsiye etmesi üzerine İslam'ı benimsemeye karar verdi. O yıl kaldığı Lombardiya'dan Mallorca'ya döndü. 6 ay sonra Sicilya'ya, oradan tahminen 1388'de Tunus'a gitti. Buradaki Hristiyan

0: İnsanlar tarafından 4 ay misafir edilen Turmeda, Hafsi Sultan'ın özel doktoru Yusuf et-Tabi vasıtasıyla Sultan Ebul Abbas'ın huzuruna çıkıp Müslümanlığı kabul etmek istediğini, ancak din değiştirenler hakkında dedikodu yapılabileceği, bu sebeple oradaki Hristiyan ileri gelenlerin de katılacağı bir toplantı düzenlenmesini ve onlara kendisiyle ilgili düşüncelerinin sorulmasını rica etti.
1: Hekimbaşı'dan Müslüman olma arzunuzu öğrendim.
2: Doğru efendim.
1: Kaç yaşındasınız Anselmo?
2: 30 yaşındayım sultanım.
1: Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen?
2: Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım. Evet sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkımdaki kanaatlerini sorulmasını istiyorum.
1: Niçin?
2: Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yerseler de bunun kıymeti olmaz.
1: Hayret, ne kadar benzerlik.
2: Ne ile benzerlik sultanım?
1: Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti.
2: Ha, evet, hatırladım. Yahudiler önce övdükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler.
1: İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyince karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan tanınmış birkaç Hristiyanı çağırtayım.
2: Hazırım.
1: Hekimbaşı, haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirirsin.
2: Emredersiniz sultanım.
1: Anselmo, siz yan odaya saklanınız. Çağırdığımda huzura gelirsiniz.
2: Peki sultanım.
1: Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu.
3: Buyurunuz sultanım. Emrediniz.
1: Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında fikrinizi soracaktım.
3: Papaz Anselmo hakkında mı?
1: Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir?
3: Sultanım, Peder Anselmo üstadı Peder Mertel'in yerine halef olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir.
1: Papaz Anselmo müstesna bir insandır dediniz, değil mi? Yanılmıyorum. Hı?
3: Yanılmıyorsunuz sultanım. Bu hepimizin müşterek bir kanaatidir. O hakiki bir Hristiyandır.
1: Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo Müslüman olursa, o zaman da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin?
2: Peder Anselmo mu?
4: İmkansız.
5: Hayır, asla. Olmaz asla.
1: Yemek öyle. Anselmo, gelebilirsiniz. Evet Anselmo.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
5: Ne demek oluyor bu?
4: Elin mi ses?
5: Hayır yüzüm hayır.
2: Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum. Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği paraklit de son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
5: Bu bir hezeyan.
2: Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez.
5: Şimdi de hakaret ha. Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hain.

Anselmo turmayı da Abdullah adını aldı. Tercüman lakabı ise sultana yabancı ülkelerden gelen mektupları tercüme etmesinden dolayı verildi. Tuhfetül Eribin bazı yazma nüshalarında adı Abdullah bin Abdullah et Tercüman şeklinde geçer. İhtida ettiğinde 35 yaşında olan Abdullah et Tercüman, sultan tarafından günlük çeyrek dinar maaşla tekel idaresine yerleştirildi. Tunus'un ileri gelenlerinden El-Haccac Muhammed Es-Saffar'ın kızıyla evlendi ve Muhammed adını verdiği bir oğlu doğdu. 5 ay sonra

Tansır tarafından gümrük idaresinde görevlendirildi. Bir yılda Arapça öğrendi. 1390'da Fransız ve Ceneviz donanmasının Mehdiye şehrine saldırısı esnasında tercüman sıfatıyla görev yaptı. Kabis ve Kafsa muhasaralarında sultanın yanında bulundu. Hem askeri levazım görevlisi hem mütercim olarak hükümdarın bütün seferlerine katıldı. Müstansır'ın 1394 yılında vefatıyla yerine geçen oğlu Ebu Faris Abdülaziz, babasının ona tanıdığı imkanları tanıdığı gibi Tekel'in idaresini de kendisine verdi. 1402'de Mallorca Kralı Naibi Roger de Montcada, Abdullah et-Tercüman'a ülkesine dönebilmesi için dini makamlara karşı korunacağını bildiren bir belge gönderdi fakat bir sonuç alamadı. Sicilya Kralı'nın danışmanı eski arkadaşı Papaz Francis, Abdullah et-Tercüman'ı Hristiyanlığa geri çevirmek için Tunus'a geldi. Fakat o da bir netice elde edemedi. Papa 13. Benoît tarafından tövbe edip eski dinine dönmesi halinde kendisinin affedileceğine dair 1414'te çıkarılan karar da sonuçsuz kaldı. Abdullah et-Tercüman 1420'de Tuhfetül Erib adlı kitabını yazdı. Bir yıl sonra Aragon kralı Alfonso ile Magnanime hem mahkumların serbest bırakılmasında gösterdiği çabalar sebebiyle Tunus hükümdarının oğlu hem de konuyla ilgili yardımları için Abdullah et-Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca Abdullah'a kendi ülkesinde serbestçe dolaşması için 23 Eylül 1423'te bir belge gönderdi ancak Abdullah bunu da kabul etmedi. Abdullah et-Tercüman Tunus'ta vefat etti. Kabri Sukus Seracci'nin dışında Babül Minare semtindedir. Müslüman olduktan sonra da kendi ana dili olan Katalanca eserler yazmaya devam eden Abdullah'ın bu eserlerinde biyografisiyle ilgili bazı bilgiler mevcuttur. Eserleri: Tuhfetül Erib, Firret Ala Ehşil Şalib. Hristiyanlığa karşı yazılan önemli reddiyelerden biri olup, müellif eserin birinci bölümünde İspanya'daki yaşamını, İslamiyet'i benimsemesini, ikinci bölümünde Tunus'ta geçen hayatını ve Hafsi Sultanı'nın dönemini anlatmakta, üçüncü bölümde Hristiyanlığı eleştirmektedir. Eser birçok defa basılmış, Osmanlı Türkçesine ve Farsça, Fransızca, İspanyolca, Katalanca, Almanca gibi dillere de tercüme edilmiştir. Libre de Bons, ahlaki öğütler içeren bu manzum eser 1396'da yazılmıştır. Katalonya'da meşhur olan eserin 1635-1842 yılları arasında 40'tan fazla basımı yapılmış, 19. yüzyıla kadar Katalonya'daki mekteplerde okutulmuştur. Disputa de Isa contra Firare Emsel Turnedo, 1417-1418'de yazılan bu meşhur eserde insanın hayvanlar karşısındaki değeri ve saygınlığı konu edilmekte, Hristiyan rahiplerine yöneltilen eleştirilerde onların ahlaki bozuklukları dile getirilmektedir. Katalan edebiyatının bir şaheseri sayılan eser 1509'da Katalan dilinde neşredilmiş, 1544-1911 yıllar arasında Fransa'ya 5 ayrı tercümesi yapılmış, İspanyolca ve Almanca'ya da çevrilmiştir. Eser, ruhban sınıfına yönelttiği tenkitler sebebiyle 1583'te İspanyol Engizisyonu tarafından yasak kitaplar listesine alınmıştır. Tuhvetül Erib adlı eserinden: Bugün İsa Aleyhisselam'a inen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markus ve Yuhanna'dır. İncil'i değiştiren bunlardır. Bunlar açıktan açığa yalan söylemekten çekinmemişlerdir. Bu 4 İncil arasında çok ihtilaf vardır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de ise tenakuz, ihtilaf ve yalan yoktur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 5372.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0500

0: 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 23. cüz. Yasin suresi 1. ayetten 83. ayete kadar.

فنسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere mark.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saaden kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Derdiyenler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Açıklamada CENTCOM kuvvetleri dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak ve başkomutanın Trump'ın talimatı doğrultusunda 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı ifadelerine yer verildi. Söz konusu misilleme saldırısında CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatlarla Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, bu operasyon ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir cevap niteliğindeydi denildi. Açıklamada ABD kuvvetlerinin İran'ın haksız saldırganlığına karşı savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi. İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti. Erakçı, sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılar ilişkin açıklama yaptı. Erakçı açıklamasında savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak. ABD'nin güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçı, Fars Körfezi'nin tarihi izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir ifadelerine yer verdi. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı Amerikan üslerinin güçlü saldırılarla hedef alındığını bildirdi. Açıklamada terörist Amerikan ordusunun helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı Amerikan üsleri güçlü saldırılarla hedef alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ABD'nin saldırganlığını tekrarlaması halinde bölgedeki belirlenmiş hedeflere karşı daha şiddetli ve kapsamlı saldırılar gerçekleştirileceği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını açıklamıştı. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda şüphelilerin kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin

0: yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlendi. Elde edilen belge ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda organize şekilde hareket eden zanlıların usulsüz ekspertiz raporları düzenleyerek kullanılan kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğrattıklarını tespit eden ekipler, ağır hasarlı deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına da yansımış araçların, şüphelilerin bağlantılı oldukları ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiğini ortaya çıkardı. Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler 15 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı işlemler için emniyete götürüldü. İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçaklarının sabah saatlerinde Nebatiye vilayetine bağlı Sadikayn beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabındaki açıklamasına göre polis ve sahil güvenlik ekipleri Seferihisar'da ortak operasyon düzenledi. Bir tekneyle Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ikisi yabancı uyruklu, 3 şüpheli de yakalandı. Öte yandan Samsun'da düzenlenen operasyonda 11.650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlk Adım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 11.650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 45'e yükseldi. Açıklamada 45 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada da 2994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı. Öte yandan Filipin ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirdiklerini bildirdi. Gine'nin kuzeydoğusundaki bir altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlerde ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kintignan bölgesindeki geleneksel bir altın madeni sahasında göçük meydana geldiği belirtildi. Haberlerde kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu kaydedildi. Enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yine de yasal düzenlemelere riayet edilmeyen ve genellikle kişiler tarafından işletilen küçük ölçekli geleneksel altın madenlerinde sık sık bu tarz kazalar yaşanıyor. Dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Bir önceki dersimizde Tekasür suresinin tefsirini işlemiştik. Bugünkü dersimizde Asr suresinin tefsirini işleyeceğiz. Asr suresi de bir önceki sureler gibi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Kendisi 3 ayetten oluşur. Musannif Hazretleri sureyle alakalı ön bilgilendirmesinde şöyle buyuruyor. Suretul Asri Mekkiyetun, Asr suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki bir suredir. Ve kad caet fi gayetil icazi vel beyan, icaz ve açıklanma konusunda son hadde ulaşmış. İcaz dediğimiz şey az olan kelimelerle çok mana ifade etmek. Bu manada bu sure en yüksek seviyeye ulaşmıştır. لِتَوْضِيحِ سَبَبِ سَعَادَةِ الْاِنْسَانِ اَوْ شَقَاوَتِهِ. Çünkü bu surede insanın sa'id mi yani cennet ehli mi veya şakî mi yani cehennem ehli mi olduğunun sebeplerini açık bir şekilde zikretmiştir. وَنَجَاحِهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ اَوْ خُسْرَانِهِ وَدَمَارِهِ. Bu dünya hayatındaki kurtuluşunu veya da ziyanda ve husranda olmasını açıklamıştır. Aksama Teala bil asri. Sureye başlarken Allah Teala asra yemin eder. Asır dediğimiz şey وَهُوَ الزَّمَانُ الَّذِي يَنْتَهِي ف۪يهِ عُمُرُ الْاِنْسَانِ. İnsanın ömrünün kendisinde son bulduğu zamana asır denir diye söylemiş. لِمَا ف۪يهِ مِنْ أَسْنَافِ الْعَجَائِبِ وَالْعِبَرِ الدَّالَّ عَلَى قُدْرَةِ اللّٰهِ وَحِكْمَتِهِ. Çünkü bu zamanda hayret verici çeşitli olaylar vardır. Ve aynı şekilde Allah Teala'nın hikmetine ve kudretine delalet eden ibret alınacak meseleler vardır. Ala enne cinsel insani fi hasaratin ve nuksanin. Allah Teala asra yemin eder. Ne üzerine yemin eder? İnsanoğlunun eksiklik içinde, husran içinde olduğu üzere yemin eder. İlla men uttusife bil evsafil erba'a. Ancak gelecek olan 4 vasıfla, 4 sıfatla vasıflanan kimseler husranda veya ziyanda değildir. Vehiye, bu 4 sıfat nelerdir? El-iman, birincisi iman etmek. Vel-amelü-salih, ikincisi salih amel işlemek. Vel-tevasi bil-hak, birbirine hakkı tavsiye etmek. Vel-i'tisam bis-sabr ve sabra tutunmak. Vehiye, usasul-fadile, bu fazilet esaslarıdır. وَأَسَاسُ الدِّينِ dinin esaslarıdır. وَلِهَذَا قَالَ الْاِمَامُ الشَّافِعِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى. Bundan dolayı İmam Şafii rahimahullah şöyle buyurmuş. لَوْ لَمْ يُنَزِّلِ اللّٰهُ سِوَ هَذِهِ السُّورَ. Şayet Allah Teala bu sure dışında başka hiçbir sureyi indirmeseydi, لَكَفَتِ النَّاسِ, sadece bu sure insanların ibret alması için insanlara yeterliydi. Vel asr, innel insane lefî husur. Ey uksimu biddehri ve zaman, bu ayette Allah Teala zamana yemin ediyorum diye buyurur. Lima fihi min esnafil garaibi vel acaib. Çünkü bu zamanda çeşitli hayret verici olaylar vardır. Vel ibar vel izat, yine insanlara nasihatler ve ibret alacakları şeyler vardır. Ala annel insane fi husranin. Allah Teala yemin ediyor. Ne üzerine yemin ediyor? İnsanoğlunun husranda olduğu üzerine. Li ennehu yufaddilul acilete alel acile. Çünkü insanoğlu hemen olan şeyi, yani dünya hayatını sonradan olan şeye, yani ahiret hayatından daha değerli görür. Ve teglibu aleyhil ehva ve şehevat. İnsanların nefislerinin hevaları, istekleri ve şehvetleri insana galebe çalar. Bundan dolayı insanlar husrandadır, eksikliktedir, ziyandadır. Kale İbni Abbas radıyallahu anhuma, İbni Abbas Efendimiz şöyle buyurmuş. El-asru, ayet-i kerimede geçen el-asr kelimesi, huve-dehru, zaman manasındadır. Yani zamana yemin olsun ki manasını veriyor. Aksama Teala bihi, Allah Teala zamana yemin etti. لِشْتِمَالِهِ عَلَى أَسْنَافِ الْعَجَائِبِ. Bu hayret verici olayların çeşitlikleri kendisinde olduğu için, kendisinde barındırdığı için zamana yemin etmiştir diye buyuruyor İbn Abbas Efendimiz.

وقال القتادة رضي الله عنه da şöyle buyuruyor. العصر هو آخر ساعات النهار. O ise farklı bir mana veriyor. Ayet-i kerimede geçen asır kelimesi gündüz vaktinin son vakitleridir diye söylüyor. أقسم به كما أقسم بالضحى. Allah Teala duha vaktine, yani gündüzün ilk vakitlerine yemin ettiği gibi gündüzün son vakitlerine de yemin etti. لِمَا فِيهِمَا مِنْ دَلَائِلِ الْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ Çünkü diyor o vakitte Allah Teala'nın kudretine apaçık deliller vardır. وَالْعِذَةِ الْبَالِغَةِ Ve bir de insanları hidayete ulaştıracak son derece etkili nasihatler vardır o vakitte bakan bir kimse için. وَاِنَّمَا اَقْسَمَ تَعَالَى بِالزَّمَانِ Allah Teala zamana burada yemin etti. لِأَنَّهُ رَأْسُ عُمْرِ الْاِنْسَانِ Çünkü zaman insan ömrünün başıdır. فَكُلُّ لَحْظَةٍ تَمْضِي فَاِنَّهَا مِنْ عُمْرِكَ وَنَقْسٍ مِنْ اَجَلِكَ كَمَا قَالَ قَائِلٍ Bütün zaman, bütün anlar geçer, geçicidir. Her biri senin ömründen bir eksikliğe götürür, ecelinden azaltmaya gider, eksikliğe gider. Nasıl ki şairin dediği gibi. İnna lenefrahu bil ayyami naqta'uha. Biz zamanların geçmesiyle seviniyoruz. Ve kullu yevmin meda naqsun min el eceli. Oysa ki her geçen zaman ecelde bir eksikliktir. Yani insanın sonuna insanı daha da yaklaştırır. قال القرطبي رحمه الله İmam Kurtubi tefsirinde şöyle buyurmuş. أقسم الله عز وجل بالعصر. Allah Teala diyor, asra burada yemin etti. وهو الدهر manası da zaman manasında alıyorlar. لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها. Çünkü kendisinde hallerin, durumların değişkenliğine dikkat çekmiştir. وَمَا فِيهَا مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى السَّانِعِ Aynı şekilde yaratıcının varlığına kendisinde bir delalet olduğuna dikkat çekmiştir. Ondan dolayı Allah Teala burada asra yani zamana yemin etmiş diye söylüyor İmam Kurtubi rahimahullah. وَقِيلَ اِنَّهُ قَسَمٌ بِسَلَاتِ الْعَصْرِ Farklı bir görüş de var müfessirlerden bazıları da burada asırdan maksat ikindi vaktine, ikindi namazına Allah Teala yemin ediyor. Neden? لِأَنَّهَا اَفْضَلُ السَّلَوَاتِ Çünkü ikindi namazı namazların en faziletlisi olduğundan dolayı. Bu şekilde farklı farklı görüşler var bu ayetin tefsirinde. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ey جَمَعُوا بَيْنَ الْا۪يمَانِ وَصَالِحِ الْاَعْمَالِ Yani insanlar husrandadır, insanlar eksikliktedir. Ancak kimler eksiklikte değildir? İman edip salih amel işleyenler. Yani imanla salih ameli bir arada toplayanlar. فَهَاُولَٰئِ هُمُ الْفَائِزُونَ İşte bunlar kurtuluşa erecek olanlardır. لِأَنَّهُمْ بَاعُوا شَهَوَاتِ الْحَيَاتِ بِنَع۪يمِ الْجَنَّةِ Çünkü bu kimseler dünya hayatının şehvetlerini, isteklerini ahiret hayatına, ahiret nimetlerine tercih etmemişler. Yani ahiret nimetlerini dünya nimetlerine karşı tercih etmişler. وَاسْتَبْدَلُوا الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ بِالشَّهَوَاتِ الْعَاجِلَاتِ Yine o ebedi olan, salih olan şeyleri dünyada hemen bitecek olan şehvi şeylerle değiştirmişler. Yani baki olan salih şeyleri tercih etmişler. Acil olan, bitecek olan dünya nimetlerini tercih etmemişler. Bir de vasıfları sayma ayet-i kerimede devam ediyor. Bir de o kimseler nedirler? وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Ey اَوْسَى بَعْضُهُمْ بَعْدًا بِالْحَقِّ Bazıları bazılarına hakkı tavsiye ederler. وَهُوَ الْخَيْرِ كُلُّهُ Hak dediğimiz şey de hayrın tamamıdır. Yani birbirlerine hayrı tavsiye ederler. Bu da nelerdir? مِنَ الْا۪يمَانِ وَالْتَصْدِيقِ İman etmek, tasdik etmek. Aynı şekilde وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ Allah Teala'ya kulluk etmek. Bir diğer vasıfları وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Ey وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْمَسَائِبِ Musibetlere, şiddetli başına gelen ağır olaylara sabrederler, birbirlerine tavsiye ederler. وَعَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ Aynı şekilde Allah Teala'ya kulluk yapmak üzerine sabretmeyi, haramlardan sakınmak üzerine sabretmeyi birbirlerine tavsiye ederler.

Hakeme Teala bil hasari ala cemii'in nasi. Allah Teala ayetin başından şimdiye kadar insanların tamamının husranda olduğuna hükmetti. İlla men ata bi hazihi'l eşya'il erba'a. Ancak bu dört şeyi getirenler hariç. Bu dört şey nelerdi? Ve hiye el iman, birincisi imandı. Vel amelü salih, ikincisi salih ameldi. Ve tevasi bil hakki, birbirlerine insanların, yani birbirlerine hakkı, yani hayrı tavsiye edenler. Ve tevasi bil sabri, ve bir de birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Bu dört şey olanlar husranda değildir diye buyuruyor ayeti kerimede. Fe inne necatel insani la tekunu illa iza kemmelel insan nefsehu bil iman. Neden bu dört şeyi saydı? Çünkü diyor insanın kurtuluşu ancak ve ancak insan nefsini imanla kemalete ulaştırırsa gerçekleşir. Bir de vel amelis salih. Bunun peşi sıra amel-i salih işlerse. Ve kemmele gayrehu bin nusahi vel irşad. Gayrını da, yani kendisinin dışındaki insanları da onlara nasihat ederek, onlara doğru yolu göstererek onları kemalete ulaştırır. Feyekunu kad cema'a beyne hakkillahi ve hakkil ibad. Böyle yapan bir insan Allah Teala'nın hakkını ve kulların hakkını bir arada toplamış olur. Yani kendi üzerinde ne Allah Teala'nın hakkı kalır ne de kulların hakkı kalır. Ve hâzâ huve sır fî tahsîsi hâzihil umûril erba'ati bizzikri. İşte bu ayette bu dört şeyin özellikle zikredilmesindeki sır budur. Fî hâzihis sûretil kasîreti, bu kısa surede bu dört şeyin zikredilmesindeki sır tam olarak budur. Çünkü iki şeyle kendi nefsini kemalete ulaştırır insan. Onlardan biri imandır, diğeri ise salih ameldir. Diğer iki şeyle de kendisinin dışındaki insanları kemalete ulaştırır ki onlara hakkı, yani hayrı tavsiye ederek ve sabrı tavsiye ederek. Bu şekilde Asr suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Şimdi Humeze suresinin tefsirini işleyeceğiz. Humeze suresi de Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Bu sure 9 ayetten oluşur. Musannif Hazretleri şöyle buyuruyor. Suretul Humezeti Mekkiyetun. Humeze suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Ve kad tehaddefet anillezine ya'ibunen nase ve ya'kulune e'radahum bitta'ni vel intikasi vel izdirai bissuhriyeti vel istihza fi'lessüfeha. Şu kimselerden bahseder. Bunlar insanları ayıplarlar. Onların onurlarını çekiştirirler kendi aralarında, aşağılama yoluyla veya da küçümseme yoluyla veya da alay ederek yaparlar bunları. Bu akılsız kimselerin yapmış olduğu fiillerdir. Kema zemmetillezine yeştegilune bi cemii'il emvali ve tekdisi's saravat. Aynı şekilde bu sure dünya mallarını biriktirip biriktirmeyle meşgul olanları zemmeder, yani azarlar. Ve dünyadaki servetleri biriktirmeyle zamanını harcayanları azarlar. كَأَنَّهُمْ مُخَلَّدُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ. Sanki bu insanlar, mal biriktirenler, bu dünya hayatında ebediyen kalacakmış gibi, ölmeyecekmiş gibi dünya malının peşine düşerler. يَظُنُّونَ لِفَرَطِ جَهْلِهِمْ وَكَثْرَةِ غَفْلَتِهِمْ اَنَّ الْمَالَ سَيُخَلِّدُهُمْ فِي الدُّنْيَا. Onlar cehaletleri, aşırı bir derecede cahil olduklarından dolayı ve çok gafil olduklarından dolayı bu malların onları dünya hayatında ebediyen tutacaklarını zannederler. Halbuki durum böyle değil. Ve hutimeti suratu bi zikri akibeti haulai tuasa el eşkıya. Bu sure en sonunda bu şakî olan, günahkar olan, bahtsız kulların akıbetini bizlere anlatarak bitirir. Haythu yedhulûne nâren la tuhmedu ebeda. Ebediyen sönmeyecek bir ateşe atılacaklarını bizlere bildirir. تُحَطِّمُ الْمُجْرِم۪ينَ وَمَنْ يُلْقَ ف۪يهَا مِنَ الْبَشَرِ. O ateş kendisine atılan insanları ve günahkar olan kulları yok eder. لِأَنَّهَا الْحُطَمَ نَارُ سَقَرِ. Çünkü bu Hutame diye isimlendirilen cehennem ateşidir. Bu surenin ilk ayetinde Allah Teala şöyle buyurur. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Ey azabun şedidun. Veyl kelimesi.

kelimesinin manası şiddetli bir azap vardır. Ve helakun ve dimarun, helak ve yok etme vardır. Likulli men ya'ibun nas, insanları ayıplayan herkes için. Ve yet'anu fi a'radihim, onların onurlarını, onurlarına dil uzatanların hepsi helak olur, onlara şiddetli bir azap vardır. Ev yelmezuhum sırren bi'aynihi ev hacibihi, ya da açık açık söylemeyip göz ve kaşlarıyla gizli bir şekilde onlara işaret yapıp onları küçümseyenler için şiddetli bir azap ve helak vardır. Kâlel müfessirûn, müfessirler bu ayetin tefsirinde şöyle buyurmuşlar. Nezeletis sure fil Ahnes bin Şureyk, bu sure Ahnes bin Şureyk denen bir adam hakkında nazil olmuştur. لِأَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْوَقِيعَةِ فِي النَّاسِ, çünkü bu insanların gıybetini çokça yapandır. İnsanların arkasında çokça konuşandır. يَلْمِزُهُمْ وَيَعِيبُهُمْ, onları ayıplar, onları küçümser. مُقْبِل۪ينَ وَمُدْبِل۪ينَ, ister yüzlerine karşı isterse arkalarından, yani zaman zaman yüzlerine karşı zaman zaman arkalarından insanları ayıplar, insanları küçümser. Bunun hakkında nazil olduğunu söylemiş müfessirler. Ama vel hukmu amun, ayetteki hüküm ise umumidir. Hüküm bir tek ona taalluk etmiyor. Yani sadece o azap çekecek, diğer ayıplayanlar, küçümseyenler, onurlarına laf atanlar, gıybet yapıp arkasında konuşanlar azap çekmeyecek diye bir şey yok. Buradaki hüküm umumidir, yani geneldir. لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْضِ لَا بِخُسُوسِ السَّبَبِ, çünkü ayetlerde itibar edilen şey lafzın umumiyetidir, yani genelliğidir. Sebebin özel olması önemli değildir. Ayet şöyle devam ediyor. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, ey اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا كَث۪يرًا وَاَحْسَاهُ, bu kimseler kimlerdir? Bu kimse çokça malı toplar, biriktirir ve onları sayar. وَحَافَظَ عَلَى عَدَدِهِ, sayısını muhafaza eder. لِيَلَّا يَنْقُسَ, malı eksilmesin diye, azalmasın diye. فَمَنَعَهُ مِنَ الْخَيْرَةِ, İşte bu durum, böyle yapması onu hayır işlemekten engeller. Çünkü hayır verirse ona göre malı ne olur? Eksilir. قَالَ الطَّبَرِ رَحِمَهُ اللّٰهِ, İmam Tabari şöyle buyuruyor. اَيْ اَحْسَى عَدَدَهُ وَلَمْ يُنْفِقْهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ تَعَالَى, kendi malının sayısını tutar, sayısını hesaplar, onu Allah yolunda infak etmez. وَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللّٰهِ ف۪يهِ, Allah Teala'nın oradaki hakkını eda etmez, yerine getirmez. وَلَاكِنَّهُ جَمَعَهُ فَاَوْعَاهُ وَحَفَذَهُ, ancak bu kimse ne yapar? Onları toplar, bir yerde biriktirir ve onları muhafaza eder. Yani malın köleliğini yapar. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ, اَيْ يَظُنُّ هَذَا الْجَاهِلِ لِفَرَطِ غَفْلَتِهِ, bu cahil kimse gafleti çok olduğu için, aşırı bir derecede gafil olduğu için şöyle zanneder. اَنَّ مَالَهُ سَيَتْرُكُهُ مُخَلَّدًا فِي الدُّنْيَا لَا يَمُوتُ, onun malları dünyada onu ebediyen bırakacak, hiçbir zaman ölmeyecek. Böyle zannediyor. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ey لِيَرْتَدِعَ عَنْ هَذَا الظَّنْ, bu kimse bu zannından sakınsın, geri dursun. فَوَاللّٰهِ لَيُطْرَحَنَّ فِي النَّارِ الَّتِي تُحَطِّمُ كُلَّ مَا يُلْقَ ف۪يهَا وَتَلْتَهِمُهُ, Allah'a yemin olsun ki bu kimse ateşe atılacak. Hangi ateşe? Kendisine atılan her şeyi yakıp yok eden ve onu parçalara ayıran ateşe, Allah'a yemin olsun ki bu kimse atılacak. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ, ayette onların hutameye atılacağını bizlere Allah Teala bildirdi. Peki devamında tekit olsun diye, o durumun ne kadar büyük olan bir olay olduğunu bizlere göstermek için Allah Teala bir sonraki ayette soru edatıyla getirdi. Ey ve mellezî a'lemeke mâ hakîkatu hâzihî nârul azîme, bu büyük olan ateşin hakikatini sana bildiren şey nedir? İnnehal hutamelletî tuhattimul izân, bu hutame denilen ateştir, kemikleri bile yakıp yok eder. Ve te'ekulul luhum, etleri yer. Yer burada mecazi kullanılmış. Yani etleri yakar, yok eder. Hatta tehcumu alel kulub, ta ki kalbe hücum eder. Thumme fessaraha bi kavlihi, daha sonra Allah Teala şu ayeti

0: kerime ile sorduğu soruyu tefsir eder. Narullahil muqadeh. Ey hiye narullahil musa'ara. Bu Allah Teala'nın tutuşturulmuş olan ateşidir. Bi emrihi teala ve iradetihi. Bu ateş Allah Teala'nın emri ve iradesiyle tutuşturulmuştur. Leyset kesairin niran. Diğer ateşler gibi değildir. Fe inneha la tuhmadu ebeda. Çünkü bu ateş ebediyen sönmez. Ve fil hadisi aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadisi şerifte şöyle buyurur. Uqida alen nari elfe senetin hatta hmarret. Ateş 1000 sene boyunca yakıldı ta ki kızarana kadar. Thumma uqida aleyha elfe senetin hatta biyaddat. Daha sonra 1000 sene daha yakıldı ta ki beyazlaşana kadar. Thumma uqida aleyha elfe senetin hatta suveddet. Daha sonra 1000 sene daha yakıldı ta ki kararıp siyah olana kadar. Fehiye sevda muzlime. İşte bu ateş siyah ve karanlıktır diye buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Elleti tattali'u alel ef'ideh. Ateşin vasıflarını saymaya devam ediyor Allah Teala. Ey elleti yubligu elemuha ve vec'uha ilel kulubi hatta te'kuleha. O ateşin azabı, acısı kalplere kadar ulaşır ta ki o kalbi de yakar, yok eder. Kâlel Kurtubi rahimahullah, İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. Ve hussel ef'ide bizzikri. Ayet-i kerimede kalbi özellikle zikretti. Bunun sebebi nedir diye. لِأَنَّ الْأَلَمَ اِذَا صَارَ اِلَى الْفُؤَادِ مَاتَ صَاحِبُهُ. Çünkü acı kalbe ulaşırsa onun sahibi, o kalbin sahibi ölür. فَاِنَّهُمْ فِي حَالٍ مَنْ يَمُوتُ وَهُمْ لَا يَمُوتُونَ. Çünkü o cehennemde olanlar ölen kişinin haline gelecekler ama cehennemde ahiret hayatında ölüm yok. Yani ölmeyecekler. وَهُمْ لَا يَمُوتُونَ dedik. Onlar ölmeyecekler. كَمَا قَالَ تَعَالَى Allah Teala A'la suresi 13. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى Bu kimseler o cehennemde ölmeyecekler ve dirilmeyecekler. فَهُمْ اِذَنْ اَحْيَى ف۪ي مَعْنَ الْاَمْوَاتِ O zaman onlar cehennemdekiler diridirler ama ölü mesabesindedirler. Her azap çektiğinde bir insanın normal hayatta öleceği seviyeye gelip ölmeyip tekrar tekrar o acıyı yaşayacaklar. İnneha aleyhim mu'sadeh. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inne cehenneme mutbikatun mughliqatun aleyhim. Cehennem onların üzerine kapanacak. La yedhulu ileyhim ravhun ve la reyhan. Onlar üzerine ne bir rahatlık ne de bir rızık gitmeyecek. Fi amedin mumeddedeh. Ey وَهُمْ مَوْثُقُونَ ف۪ي سَلَاسِلْ وَاَغْلَالِ Onlar zincir ve prangalara vurulacaklar. تُشَدُّ بِهَا اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ Onların elleri ve ayakları onlarla bağlanacak. بَعْدَ اِتْبَاقِ اَبْوَابِ جَهَنَّمْ عَلَيْهِمْ Cehennemin kapıları onların üzerine kapandıktan sonra onların elleri ve ayakları zincir ve prangalarla bağlanacak. Fakat yeisu minel huruc. Öyle olacak ki onlar cehennemden çıkmaktan ümidi kesecekler. Bi itbaqil abwabi aleyhim ve temaddudil amadi. Oradaki kolonların uzamasıyla, onlara karşı uzaması ve kapıların kapanmasıyla o derinlikte onlar çıkmaktan ümidini kesecekler. Lil idani bil huludi ila gayri nihayetin. Bu da onlara orada ebediyen kalacaklarını bildirmek içindir. Allah-u Teala bizleri cehennem azabından muhafaza etsin. Bizleri rızasına uygun ameller eden kullarından eylesin. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, İster kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Klasik ve dini Türk musikisinin en büyük bestekarlarından, hatta dehalarındandır. Buhurizade Mustafa Atri, Buhurizade lakabını nasıl almış bilinmemektedir. Aile ismi mi, yoksa buhurculukla uğraşıp da mı bu lakabı almış olduğuna ait tarihi kaynaklarda da herhangi bir bilgi yoktur. Buhurizade Mustafa Atri Efendi'nin doğum tarihi hakkında muhtelif rivayetler olsa da 1630-1640 yıllar arasında doğduğu kuvvetle muhtemeldir.
2: Buhurizade Mustafa Itri Efendi İstanbul'da Yaylak, şimdiki Şehremini diye anılan semtte doğdu. İyi bir tahsil gördü. Hafız Postan musiki dersleri aldı. Beş padişah devri yaşamış olan Itri'nin şöhreti Sultan 4. Mehmet'in kulağına gitmiş ve Itri padişah 4. Mehmet'ten pek çok lütuf görmüş, İltifata mazhar olmuştur. Ayrıca Kırım Hanı Selim Giray da Itri'nin hayranlarından ve onun koruyucularındandı.
1: Musikideki olağanüstü kabiliyeti ve şöhreti sebebiyle Sultan 4. Mehmed'e nedim olan Itri, hayatının sonlarına doğru kendi ricasıyla esirciler kethüdalığına atanmıştır. Deha derecesinde ve bilgili bir bestekar, iyi bir hanende hattat ve şair olan Itri'nin divanına hiçbir yerde rastlanmamıştır. Elde bazı şiirleri ve Hafız Post, Koca Osman ve de Derviş Ömer için yazdığı ölüm tarihleri bulunmaktadır. Hat sanatında talik yazıyı Siyahi Ahmet Efendi'den öğrenmiştir. Buhurizade Mustafa Itri 1711 yılında ölmüştür. Fakat ölüm tarihi çeşitli kaynaklarda farklı olarak gösterilmiştir.
2: Gerek klasik Türk musikisinde ve gerekse dini Türk musikisinde gerçek anlamda şaheserler bestelemiştir. Zamanımıza kadar gelebilen eserlerinin sayısı bestelediği bütün eserlerinin yanında son derece azdır. Esad Efendi 1000'den fazla beste, semai ve kâr bestelediğini yazar. Mevlevi, cami ve saz musikisine ait eserleri ve de küçük formda bestelediği eserleriyle sanırız ki bu sayı 1000'den çok daha fazladır. Ne yazık ki zamanımıza ancak 42 adet eseri kalabilmiştir. Bunları da 10 adet dini eser, 28 sözlü eser ve de saz eseri olarak sayabiliriz.
1: Itri'nin besteleri bizi o kadar derinden etkilemiştir ki, yeryüzünde yaşamış ve yaşamakta olan insanların önemli bir kısmı asırlardır onun tekbirini söylemekte, onunla kurbanını kesmekte ve onunla huzur bulmaktadır.

Yine onun bestelediği salat-ı selamla Yüce Peygamberimizi anmakta, ona olan sevgimizi, muhabbetimizi, aşkımızı o muhteşem melodiyle de ölümsüzleştirmektedir.

0: Sözleri Hazreti Mevlana'ya ait Segah makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerifi, ayin besteciliğinin en güzel örneklerindendir. Nühüft makamındaki tevşihi de bu formda bestelenmiş eserler arasında derhal kendini gösteren parlak bir eserdir. Şimdi pek ender okunan ve bilenlerin çok azaldığı Cuma salası da Itri tarafından bestelenmiş olup Segah makamındadır. Fecr-i Kazip'te yani imsaktan biraz sonra okunan gece salası da yine Itri tarafından ve Dilkeş Haveran makamında bestelenmiştir. Maye salatı da Cuma salatıdır ve de çok güzel olmakla beraber şimdilerde okunmamaktadır. Bütün İslam alemini saran, Batı alemini dahi etkileyen ve de musikiyi de dünyanın 8. harikası diye nitelendirilen, sadece 6 notayla bestelenmiş tekbir, Kurban Bayramı tekbiri Segah makamındadır. Bazı kayıtlar Irak makamında olduğunu yazmaktadırlar.
1: Ya Habiballah, Resul-ü Haliki Yekta Tüyi Mısra ile başlayan ve güftesi Hazreti Mevlana'ya ait olan Rast makamındaki Nati, Nat-ı Mevlana diye tanınmıştır ve dinleyenlerin üzerinde ulvi ve ruhani bir etki yapan emsalsiz bir eserdir.
2: Ya Habiballah Resul-i

Bestelediği eserleriyle tam manasıyla manevi bir ölümsüzlüğe yarışmış olan bu Hurizade Mustafa Itri Efendi'yi merhum şair Yahya Kemal Beyatlı 200 küsur yıl sonra sanki gerçek varlığıyla aramızda dolaştırmıştır. Büyük Itri'ye eskiler derler, bizim öz musikimizin piri. O kadar halkı sevk edip yer yer, o şafak vaktinin cihangiri, nice bayramların sabah erken, gökü top sesleriyle gürlerken, söylemiş saltanatlı tekbiri, ta Budin'den Irak'a, Mısır'a kadar, fethedilmiş uzak diyarlardan. Vatan üstünde hür esen rüzgar, ses götürmüş bütün baharlardan. O deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Can Dilden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Can'ı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhac-Hüseyni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Bugün de bu paylaşımlara devam edeceğiz. Can-ı Dilden programı bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyor. Efendim, bugün çok bilinen bir hikaye, Bizi de Yaktı hikayesi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile Üftadi Hazretlerinin hikayesini sizlerle paylaşmış olacağız. Bizden bir iz taşıyan hikayelerle Can-ı Dilden programı başlıyor, hoş geldiniz. Aziz Mahmud Hüdayi, Üftadi Hazretlerini bulup eteğine yapıştı. Sen bilirsin dedi, sana geldim, sofin olmayı dilerim, beni kabul etmeni isterim. Yandı, yakıldı. Üftadi Hazretleri Aziz Mahmud Hüdayi'yi dinledi, dinledi, dinledi. Sonra nazlı nazlı boynunu büktü. Yazık kadı efendi. Yanlış kapı çaldın. Burası yokluk kapısıdır. Biz yokluk kapısının kuluyuz. Sense varlık kapısının adamısın. İkimiz bağdaşamayız. Senin ilmin var, bilgin var. Şanın, şerefin, malın, mülkün, kısaca Allah'tan başka her şeyin, yani dünyan var. Bizimse hiçbir şeyimiz yok Allah'tan başka. Aziz Mahmud'un gözlerinden iki sıra yaş iniyordu. Her şeyimi bu kapının önünde bırakıyorum. Şanımı, şerefimi, malımı, mülkümü, her şeyimi. Yeter ki sen elini üzerimden çekme. Ertesi gün ve daha sonraki günler Bursa Şer'iye Mahkemesi'nin en ünlü kadısı görevi başına gelmedi. Makamı boş kaldı. İşini gücünü, kitabını defterini, adını şanını bırakmış bir aba bir asa Hazreti Üftadi'nin kapısına kul olmuştu. Halkın nazarında veli ile deli arasında büyük fark yoktur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin adı tez vakitte Bursa'da delikadı oluverdi. Şehir bu haberle günlerce çalkalandı. Günlerce bu olay konuşuldu.

Sonra her zaman olduğu gibi usandı, peşini bırakıverdi. Mürşit ve mürit baş başa, can cana kaldılar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, mürşidini aşktan üstün bir duyguyla seviyordu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini, üftadenin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine bin cevap birden geliyor, müşküller müşkülden çözülüyor, imkansızlar mümkün oluyordu. Üftade Hazretleri müridine, hakkı sevmek ancak halkı sevmekle mümkün olur diye öğretiyordu. Her zerrede hakkı göreceksin, her zerreye hak muamelesi yapacaksın. Başka yolu yok, bu böyledir diyordu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, hak tecellisiyle içi nur kesilmiş, mürşidinin yüzüne baktıkça gerçekten hakkı görüyor ve ne doğru söylüyor diyordu. Bir kış sabahıydı. Gözlerini açtı ki mürşidin abdest alma vakti gelmiş. Ama o abdest suyunu ısıtmaya geç kalmıştı. Bu gafletini affedemedi. Ateş yakmaya vakti yoktu. Bakır ibriği kalbinin üstüne koydu, cübbesiyle sardı. İçten zikre başladı. Allah, Allah diye inliyor, suyu ateşiyle ısıtmaya çalışıyordu. Üftade Hazretleri abdest alırken başını kaldırıp eline su döken ünlü kadıya baktı. Azizim dedi, bu su odun ateşiyle ısınmış suya benzemiyor. Aşkının ateşiyle kaynamış bu su, bizi de yaktı.

Efendim Canı Dil'den programı devam ediyor. Bizden biri iz taşıyan hikayelerde bizi de yaktı hikayesini Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile Üftade Hazretleri'nin hikayesini paylaşmış olduk. Bir sabah abdest vakti geldiğinde Aziz Mahmut Hüdayi ateşi yani suyu ısıtmada geç kalmıştı. Ve o suyu bakır ibriği kalbinin üstüne koydu, cübbesiyle sardı. Allah Allah diye inliyor, suyu ateşiyle ısıtmaya çalışıyordu. Bunun karşısında Üftade Hazretleri de bu su odun ateşiyle ısınmış suya benzemiyor. Aşkının ateşiyle kaynamış bu su bizi de yaktı buyurdu. Efendim Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış buyurduğu gibi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de Üftade Hazretleri'ne yani mürşidine o kadar sevdalıydı ki bizim de buradan çıkarmamız gereken çok büyük dersler var. Bir mürit-mürşit ilişkisi nasıl olmalı? Nasıl aşkla bağlı? Yine Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden de örnek verdik. Koskoca cihan padişahı. Padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış diyor. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış. Bir veliye bende olanlardan oluruz inşallah diyerek Canı Dil'den programına devam edelim. Efendim Canı Dil'den programında bugün alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan sizler için ailenin geçimi için çalışmak ve emir altındakilerle ilişkiler konusundaki nasihatleri seçtik. Bunları sizlerle paylaşacağız. Canı Dil'den programı nasihatlerle devam ediyor. Senetleriyle bize İbni Ali'ye rahmetullahi aleyh'ten ulaştığına göre Eyüp rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Bana ulaşan bilgilere göre sahabe-i kiram aralarından birinin evinde toplanmışlardı. Sonra bir adam çıka geldi. Onun gençliğine ve kuvvetine hayran kalmışlardı. Kendi aralarında keşke bu adam gençliğini ve kuvvetini Allah yolunda kullansa dediler. Resulullah onların bu konuşmasını işitince şöyle dedi. Sizler sadece şehit edilenlerin veya savaşta yaralananların mı Allah yolunda olduğunu zannediyorsunuz? Nefsinin izzetini korumak için çabalayan da Allah yolundadır. Anne ve babasının izzetini korumak için çalışan Allah yolundadır. Ailesinin izzetini korumak için çalışan Allah yolundadır. Ancak mal mülkünü çoğaltmak için çalışan Allah yolunda değil, şeytanın yolundadır. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar gelen ve Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, en kıymetli para kişinin kendi çoluk çocuğuna harcadığı parayla Allah yolunda savaşmak için bineğine harcadığı para ve yine Allah yolunda arkadaşları için harcadığı paradır. Ebu Kulabe rahmetullahi aleyh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine kişinin ailesi ve çoluk çocuğu için harcadığı paranın faziletiyle başlamıştır. Küçük yaştaki çocukların nafakasını temin etmek için çalışıp çabalayan birinden daha büyük ecre kim nail olabilir ki? Veren el alan elden üstündür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sadaka ancak kişinin ailesi için gereken nafakadan arta kalanından verilir. Veren el alan elden hayırlıdır. Sadaka vermeye, infaka, çoluk çocuk sahibi olanlardan başla. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh diyor ki, babam rahmetullahi aleyh şöyle diyordu. Sabit Bünani rahmetullahi aleyh, Enes bin Malik radıyallahu anh'ın yanındayken, ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği şu hadiseyi anlatmıştı. Allah azze ve celle şu üç durumda kulunun borcuna kefil olmuştur. Kötü yollara düşme korkusuyla evlendiği ve evlilik sebebiyle borçlandığı ve borcunu da ödeyemeden öldüğü zaman Allah Teala bu kimsenin borcuna

kıyamet gününde onun yerine ödemek üzere kefil olmuştur. İkincisi, Müslümanların savaşa çıkabilmeleri için yapılan borçlanma. Üçüncüsü ise, ölen bir kişiye kefen alabilmek için yapılan borçlanma. Allah Teala bu gibi borçlanmalarda alacaklıyı razı edecektir. Bundan sonra Sabit Benani rahmetullahi aleyhin, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin yanına gitti. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan dinlediği hadis-i şerifi anlattı. Hasan-ı Basri ona şöyle dedi. Enes bin Malik çok yaşlandı ve zayıf düştü. Bu sebeple hadis-i şerifte bildirilen bir kimseyi unuttu. Allah Teala bu sayılan kimselerle beraber ailesinin nafakasını temin etmek için çalışıp çabalayan ve bunun için birilerinden borç alan fakat ödeyemeden ölen kimsenin Allah Teala borcuna kefil olur. Kıyamet günü onunla alacaklılar arasında hiçbir dava olmaz buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Risalet Benah Efendimiz buyurmuştur ki, semada iki melek vardır. Biri Allah'ım, malını hayır yolunda harcayanlara, harcadıklarından daha da fazlasını ver der. Diğeri Allah'ım, malını saklayanın da malını hemen telef eyle der. Bu iki meleğin bu duaları etmekten başka bir amelleri yoktur. Mekhul rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştur. Kim başkasına muhtaç olmamak, ailesini geçindirmek ve komşusuna ikramda bulunmak için helal yoldan dünyalık mal edinirse, kıyamet günü yüzü Rabbinin huzuruna ayın 14'ü gibi bembeyaz gelir. Kim de mal mülkünü çoğaltmak, böbürlenmek ve gösteriş yapmak için mal helal de olsa dünyalık elde etmeye çalışırsa, kıyamet günü Allah Teala'nın huzuruna çıktığında onu kendisine öfkeli bir halde bulur. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, ey Allah'ın Resulü, size göre bir parça ekmeği sadaka olarak vermek mi daha iyidir, yoksa 100 rekat nafile namaz kılmak mı? Efendimiz şöyle buyurdu. Senin bir parça ekmeği sadaka olarak vermen, nafile olarak 200 rekat nafile namaz kılmandan daha iyidir, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, size göre bir Müslümanın sıkıntısını gidermek mi daha iyidir, yoksa 200 rekat nafile namaz kılmak mı, diye sordum. Benim için bir Müslümanın ihtiyacının giderilmesi, 1000 rekat nafile namaz kılmaktan daha iyidir, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, sizin için haram olan bir lokmayı terk etmek mi daha iyidir, yoksa 1000 rekat nafile namaz kılmak mı, dedim. Haram olan bir lokmayı terk etmek, 2000 rekat nafile namaz kılmaktan daha iyidir, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, gıybeti terk etmek mi daha iyidir, yoksa 2000 rekat namaz kılmak mı, diye sordum. Efendimiz, gıybeti terk etmek, 10.000 rekat nafile namaz kılmaktan daha iyidir, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, size göre dul bir kadının sıkıntısını gidermek mi daha iyidir, yoksa 10.000 rekat nafile namaz kılmak mı, diye sordum. Bana göre dul bir kadının sıkıntısını gidermek, 30.000 rekat nafile namaz kılmaktan daha güzeldir, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, bir kimsenin ailesiyle birlikte evinde oturması mı daha faziletlidir, yoksa mescitte oturması mı, diye sordum. Efendimiz, kişinin ailesiyle birlikte bir saat oturması, benim şu meclisimde ailesini ihmal edip itikafta bulunmasından daha faziletlidir, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, size göre bir kişinin ailesi için harcamada bulunması mı daha faziletlidir, yoksa Allah yolunda harcamada bulunması mı, dedim. Efendimiz, kişinin ailesinin ihtiyaçları için 1 dirhem harcamada bulunması, Allah yolunda 1000 dirhem harcamasından daha faziletlidir, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, size göre bir kişinin anne babasına iyilikle muamelede bulunması mı daha faziletlidir, yoksa 1000 sene ibadet etmesi mi, diye sordum. Efendimiz, ey Enes, dedi ve şu ayeti okudu. Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. İsra Suresi 81. ayet. Sonra bana, benim için bir kişinin

anne babasına iyilikle muamelede bulunması, onun 2 milyon sene ibadet etmesinden daha hayırlıdır. Ebu Kepşe Emmari radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir misal verdi ve dedi ki, dünyanın misali şu 4 adamın misali gibidir. Bir adam vardır ki Allah Celle Celaluhu ona hem ilim hem de mal mülk vermiştir. O da Allah'ın kendisine verdiği ilmi kullanarak malını gerektiği şekilde Allah yolunda sarf eder. Yine bir adam vardır ki Allah Celle Celaluhu ona ilim vermiştir. Mal mülk vermemiştir. Bir kimse de kendi kendine şayet Allah Teala bana o adama verdiği gibi mal mülk verseydi ben de onun gibi yapardım der. İşte bu iki kişi sevap bakımından eşittirler. Yine bir adam vardır ki Allah Teala ona mal vermiş fakat ilim vermemiştir. O da malının hakkını vermez, onu batıl yollara harcar. Yine bir adam vardır ki Allah Celle Celaluhu ona ne mal mülk vermiştir ne de ilim. O da kendi kendine şayet Allah Teala bana falanca adama verdiği gibi mal verseydi ben de onun gibi yapardım. İşte bu ikisi de günah bakımından birbirlerine eşittirler. Yine Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaşan ve Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bazı köşkler vardır ki içlerinden bakıldığında dışı, dışından bakıldığında da içi görülür. Sahabilerden biri, ya Resulallah, buralarda kimler oturacak diye sordu. Efendimiz, yoksullara yemek yediren, güzel ve tatlı dille konuşan, nafile oruçlarına devam eden, selamı yayan ve insanlar uykudayken kalkıp namaz kılanlardır dedi. Sahabiler, ya Resulallah, bunları yapanlar zaten cennetlik değil midir? Bunları yapmaya kimin gücü yeter ki dediler. Efendimiz şöyle buyurdu. Her kim Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber derse güzel bir söz söylemiş, güzel konuşmuş olur. Kim ailesini yedirir içirirse yoksullara yedirmiş gibi olur. Kim Ramazan orucunu tutarsa oruca devam etmiş olur. Her kim bir Müslüman kardeşine rast gelir de ona selam verirse selamı yaymış olur. Kim de yatsı ve sabah namazlarını kılarsa İnsanlar uykudayken gecesini ibadetle ihya etmiş olur. Hadis-i şerifte geçen uykuda olan insanlardan maksat Hristiyan, Yahudi ve Mecusilerdir.

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine, canı dilden.
3: Evlat mümine bir hediyedir. Salim'in babası radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah'ın habibidir, sevgili kuludur. Müminin çocuğuysa Allah'ın ona bir hediyesidir. Allah kime İslam dininde bir çocuk verirse onu çokça öpsün. Çünkü mümin biri evladını her öptüğünde ona bir şehit sevabı verilir ve cennette kendisine bir ev inşa edilir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah mümin kulunu sever, onun ailesini ve çocuklarını da sever. Allah Teala için bir kişinin hanımı ve çocuklarıyla oturup bir sofrada yemek yemelerinden daha güzel bir şey yoktur. Onlar bu şekilde bir araya geldiklerinde Allah Celle Celaluhu onlara rahmet nazarıyla bakar ve onlar henüz sofralarından kalkmadan günahlarını bağışlar. Âreç rahmetullahi aleyhin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Bir mümin çoluk çocuğuyla birlikte yemek yemeyi severse, arşın altından bir melek, ey Allah'ın kulu, amellerine başla. Zira Allah senin geçmiş bütün günahlarını bağışladı der. Abdurrahman Yemani rahmetullahi aleyhin Ebu Said Hudri'den rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, mümin bir kul, çoluk çocuğuyla beraber yemeğini yediği zaman her lokması için kendisine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Kendisi için cennette bir şehir yükseltilir ve Allah Teala amel defterini ona sağ tarafından verir. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Çocukları sevmek cehenneme karşı bir örtüdür.

Onlarla beraber yemek yemek cehennemden azat olmaktır. Onlara iyi davranmak Sırat Köprüsü'nden geçmektir. Ata bin Yes'ar radıyallahu anh'tan bize kadar gelen bir rivayete göre bir defasında Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh kölesine bir tokat atmıştı. Bunun üzerine köle bu durumu şikayet etmek üzere Resulullah'ın yanına gitti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, emriniz altındaki namaz kılan kölelerinizin, hizmetçilerinizin ve çalışanlarınızın yüzüne vurmayınız. Yediklerinizden onlara da yediriniz. Giyindiklerinizden onlara da giydiriniz. Eğer size karşı itaatleri kalmazsa onları yanınızda tutmayınız. Sahabilerden bir adam bir evden su istemişti. Bunun üzerine evin kadını hizmetçisini çağırdı. Hizmetçi gecikince ev sahibi kadın ona çok ağır sözler söyledi ve iffetine dil uzattı. Bunun üzerine su isteyen sahabi kadına şöyle dedi. Ya bu söylediklerinden ötürü kıyamet günü sana iftira atma cezası uygulanır, ya bu söylediklerini ispat için 4 şahit getirsin, dedi. Bunun üzerine ev sahibi kadın hemen hizmetçisini azat etti. Sahabi, umarım bu yaptığın, attığın iftiraya kefaret olur, dedi. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eliniz altında bulunanlar, hizmetçileriniz ve çalışanlarınız sizin kardeşlerinizdir. Allah Teala onları sizin elinizin altına koymuştur. Kimin din kardeşi onun elinin altında çalışıyor veya hizmet ediyorsa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Gücünün yetmeyeceği, başaramayacağı bir işi ona yüklemesin. Eğer yüklerse de ona yardımcı olsun. Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kötü huylu, ahlaksız kimse cennete girmeyecektir. Emriniz altındakilere, kölelere, hizmetçilere, çocuklarınıza ikram ettiğiniz gibi ikram ediniz. Yediklerinizden onlara da yediriniz. Yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, ben, ya Resulallah, bize dünyamızda yararlı olacak şey nedir diye sordum. Resulullah, üzerine binip Allah yolunda savaşacağınız bir at, hizmetini görebilecek bir hizmetçi, eğer sana hizmet eden kişi namazını da kılarsa senin kardeşin olur, buyurdu. Rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hizmetçiyi işlediği suçtan dolayı kaç sefer affedeyim diye sordu. Resulullah her gün 70 kere affet buyurdu. Katade rahmetullahi aleyh demiştir ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken onun son sözü, namazlarınızı ihmal etmeyin ve emriniz altındakilere de iyi davranın olmuştu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Bu kadın kediyi evin içine bağladı. Ne yedirdi ne içirdi. Ne de dışarı çıkıp küçük hayvanları ve böcekleri yemesi için salıverdi. Ve nihayet kedi açlıktan öldü. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Resulullah bir kere giderken güneşin ortasında kaza bağlanmış bir deve gördü. Resulullah işini bitirip geri döndüğünde yine deveyi kızgın güneşin altında kaza bağlanmış bir halde buldu. Devenin sahibini buldurarak ona ''Sen bugün bu deveye yem verdin mi?'' diye sordu. Deve sahibi ''Hayır vermedim'' dedi. Bunun üzerine Resulullah ''Şunu bil ki bu hayvan kıyamet günü senden davacı olacaktır'' dedi. Ab Hayr'ın rahmetullahi aleyhin Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında hutbede şöyle demiştir. Ey insanlar! Emriniz altındaki kişiler, hizmetçiler, çalışanlar hakkında Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Yediklerinizden onlara da yedirin. Giydiklerinizden onlara da giydirin. Onlara güçlerinin yetmeyeceği işleri yüklemeyin. Onlar da etten, kemikten yaratılmış ve sizin gibi birer insandır. Dikkat edin, kim onlara zulmederse, kıyamet günü ben onun davacısı olurum. Allah da hakimi olacaktır. Hazreti Osman radıyallahu anh bir defasında işlediği bir kusurdan ötürü hizmetçisinin kulağını çekmişti. Fakat daha sonra pişman oldu.

Hizmetçisine kalk ve kulağımı tut. Bütün kuvvetinle kulağımı çek. Belki böylelikle Allah Teala beni affeder dedi. Hizmetçisi, efendim ben de sizin korktuğunuz gibi din gününün sahibi olan Allah Teala'dan korkuyorum. Ben sizi bağışladım. Belki böylelikle Allah Teala beni fazl-ı keremiyle bağışlar dedi. Rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bir ekmek parçası gördü. Hizmetçisine onu yerden kaldır, ayaklar altında ezilmesin dedi. Akşam olduğunda Abdullah bin Ömer radıyallahu anh orucunu açmak istedi ve hizmetçisine o ekmek parçasını ne yaptın diye sordu. Hizmetçisi onu yedim dedi. Bunun üzerine Abdullah ona şöyle dedi. Git artık hürsün. Çünkü ben bir defasında Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işitmiştim. Kim bir ekmek parçası bulur da onu yerse, ekmek parçası henüz onun midesine ulaşmadan Allah Celle Celaluhu onu affeder. Bunun için ben Allah'ın bağışladığı birini hala elimde köle olarak tutmak istemiyorum dedi.

0: Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan hem ailenin geçimi için çalışmak hem de emir altındakilerle ilişkiler konusundaki nasihatleri sizlerle paylaştık. Şimdi de programımıza sufi kavramlarla, kıssadan hisselerle ve son olarak da Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El Minhacü Seni eserinden paylaşımlarla devam edeceğiz. Sufi kavramlarda bugün sizin için seçtiğimiz kelimemiz masiva. Masiva, Allah'tan başka her şey anlamında bir tasavvuf terimi. Sözlükte şey anlamına gelen ma ile başka, gayr anlamındaki siva kelimesinden türetilmiş bir tabir olan masiva, masiva Allah, masivel hak şeklinde de kullanılır. Tasavvufta insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey masiva olarak anılır. Sufiler, mal mülk, servet düşkünlüğü, büyüklenme, gösteriş, haset ve benzeri kötü huyları masiva saydığı gibi keşf, ilham ve keramet gibi hususları da masiva olarak görmüşler. Bunlardan kurtulmanın güçlüğüne dikkat çekmişlerdir. Yine sufiler, masivadan ilgi kesmeyi, dünya ve dünya nimetlerine önem vermemek ve toplumdan uzaklaşmak olarak değil, toplum içinde yaşayarak dünya nimetlerinden faydalanmak, fakat dünya ve içindekilere kalben bağlanmamak gerektiğini söylemişlerdir.
1: Hayrım olsun. Kıssa. Sultan Beyazıt, Beyazıt Camii'nin inşaatında çalışanlara günlük ücret ödenmesini emretmiş. Görevliler bakmışlar ki bir kişi ücretini almıyor. Durum sultana bildirilmiş. Sultan adamı çağırıp neden ücret almadığını sormuş. Adam, "Sultanım, ben fakir biriyim. Fakirliğimden dolayı hiç hayır yapamadım. Caminin inşaatında ücretsiz çalışayım da bir hayrım olsun istedim," demiş. Bunun üzerine sultan, bu caminin padişah hayrı olduğunu söyleyip ücretlerinin ödenmesini emretmiş. Adam da bu paralarla hayrına güzel bir çeşme yaptırmış. Hisse. Allah Teala Müslümanların hayırda yarışmalarını emretmiştir. Bu sebeple Müslüman mümkün olduğunca hayır yapmalıdır.
0: Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El Minhacü Seniyye adlı eserinde nefsin tabiatı hakkında şöyle buyuruyor. İnsan nefsi sayılamayacak kadar birbirine zıt tabiatlar ve farklı karakterlerde yaratılmıştır. Bundan dolayı Allah dostlarının terbiye metotları da çoğalmış, suluk yolları farklılık göstermiştir. Efendim böylelikle bir Canı Dilden programının da sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El Minhacü Seniyye eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Canı Dilden. Batuhan Şen.

Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Ve cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
2: Haber bültenini sunuyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba...

0: haber bültenini sunduk.
1: Haber merkezinden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Derdiyenler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Açıklamada CENTCOM kuvvetleri dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak ve başkomutanın Trump'ın talimatı doğrultusunda 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı ifadelerine yer verildi. Söz konusu misilleme saldırısında CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatlarla Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, bu operasyon ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir cevap niteliğindeydi denildi. Açıklamada ABD kuvvetlerinin İran'ın haksız saldırganlığına karşı savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi. İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti. Erakçı, sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılar ilişkin açıklama yaptı. Erakçı açıklamasında savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak. ABD'nin güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçı, Fars Körfezi'nin tarihi izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir ifadelerine yer verdi. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı Amerikan üslerinin güçlü saldırılarla hedef alındığını bildirdi. Açıklamada terörist Amerikan ordusunun helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı Amerikan üsleri güçlü saldırılarla hedef alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ABD'nin saldırganlığını tekrarlaması halinde bölgedeki belirlenmiş hedeflere karşı daha şiddetli ve kapsamlı saldırılar gerçekleştirileceği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını açıklamıştı. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda şüphelilerin kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlendi. Elde edilen belge ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda organize şekilde hareket eden zanlıların usulsüz ekspertiz raporları düzenleyerek kullanılan kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğrattıklarını tespit eden ekipler ağır hasarlı deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına da yansımış araçların şüphelilerin bağlantılı oldukları ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiğini ortaya çıkardı. Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler 15 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı işlemler için emniyete götürüldü. İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçaklarının sabah saatlerinde

0: Fatih vilayetine bağlı Sadikayn beldesine düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Sur kentine bağlı Tayr Diba beldesine düzenlenen hava saldırısında ise bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabındaki açıklamasına göre polis ve sahil güvenlik ekipleri Seferihisar'da ortak operasyon düzenledi. Bir tekneyle Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ikisi yabancı uyruklu, 3 şüpheli de yakalandı. Öte yandan Samsun'da düzenlenen operasyonda 11.650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlk Adım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 11.650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 45'e yükseldi. Açıklamada 45 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada da 2994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı. Öte yandan Filipin ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirdiklerini bildirdi. Gine'nin kuzeydoğusundaki bir altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlerde ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kintignan bölgesindeki geleneksel bir altın madeni sahasında göçük meydana geldiği belirtildi. Haberlerde kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu kaydedildi. Enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yine de yasal düzenlemelere riayet edilmeyen ve genellikle kişiler tarafından işletilen küçük ölçekli geleneksel altın madenlerinde sık sık bu tarz kazalar yaşanıyor. Derneyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

Tarihte hayatının tamamı en ince teferruatına kadar tespit edilen tek peygamber ve tek insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Peygamberler silsilesinin insanlığı hakka ve hayra yönlendirme hususunda birer emsal teşkil edebilecek davranış mükemmelliklerinden ancak muayyen miktarda hatıra günümüze intikal edebilmiştir. Halbuki ahir zaman nebisi aleyhissalatu vesselam Efendimizin en basitinden en girift ve mükemmeline kadar bütün fiil, söz

ve ifadeye aksettiği kadarıyla duygu dünyası, an be an takip edilmiş ve tarihe bir şeref levhası halinde kaydedilmiştir. Üstelik bunlar Allah'ın lütfuyla asırlar ötesinden kıyamete kadar gelecek son insana kadar intikal etme mazhariyetine erdirilmiştir. Hayatın türlü iptila, musibet ve sürprizleri karşısında kendimizi fitneden bertaraf edebilmek için şükür, tevekkül, kadere rıza, belalara sabır, azimet, şecaat, fedakarlık, kanaat, gönül zenginliği, diğergamlık, cömertlik, tevazu, hadiseler karşısında dengeyi bozmama ve benzeri yüksek ahlaki vasıfları en güzel bir şekilde hayatımıza tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Bütün bu hususlarda numune olması için de Cenab-ı Hakk'ın bütün bir beşeriyete armağan ettiği en büyük mürşid-i kamil, zarif, temiz, nezih ve örnek hayatıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Resulü'nün hayatı kıyamete kadar gelecek bütün nesillere örnektir. Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında, "Ey Resulüm, muhakkak ki senin için tükenmeyen bir mükafat vardır. Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin" buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıreti ve mübarek şahsiyeti, sırf insan idrakine sığabilen tezahürleriyle dahi beşeri davranışlar manzumesinin zirvesini teşkil eder. O irşat vazifesini insanlık içinde bizzat kendisi örnek olmak suretiyle tamamlayan zirve bir peygamber ve numune-i imtisal bir şahsiyettir. Allah Celle Celaluhu o mübarek varlığı Kur'ani tabiriyle üsve-i hasene, yani en mükemmel bir örnek şahsiyet olarak bütün insanlığa takdim etmiştir. Ayet-i Kerime'de buyurulur: "Andolsun ki sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını uman ve Allah'ı çok zikreden müminler için Resulullah'ta üsve-i hasene, en mükemmel bir örnek vardır." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hayatının her safhasında her bakımdan müstesna bir güzellik ve mükemmellik sergilemiştir. Gerek öz halinde, gerek tafsilatlı olarak bütün davranış güzellikleri ondadır. Dolayısıyla her insan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli hayatı ve sünnet-i seniyyesinde kendisine örnek alabileceği davranışların en güzelini ve en mükemmelini bulabilir. O sallallahu aleyhi ve sellem din liderliğiyle örnektir. Devlet reisi olarak örnektir. İlahi muhabbet bağına girenlere örnektir. Rabbin nimetlerine gark olduğu zamanlar şükür ve tevazuyla örnektir. Zor zamanlar ve mekanlardaki sabır ve teslimiyetiyle örnektir. Ganimet karşısındaki cömertliği ve istinasıyla örnektir. Aile efradına şefkatiyle örnektir. Zayıflara, kimsesizlere, kölelere merhametiyle örnektir. Mücrimlere affı ve müsamahasıyla örnektir. Eğer servet sahibi zengin bir kişiysen, bütün Arabistan'a hakim olan, bilumum Arabulularını kendisine muhabbetle rağm eden o yüce peygamberin tevazu ve cömertliğini tefekkür et. Eğer zayıf tebaadan biriysen, Mekke'de zalim ve gasıf müşriklerin nizam ve idaresi altında yaşayan peygamberin hayatından örnek al. Eğer muzaffer bir fatihsen, Bedir ve Huneyn'de düşmanla galebe çalan cesaret ve teslimiyet peygamberinin hayatından ibret al. Allah göstermesin, eğer mağlubiyete uğradığın olursa, o zaman da Uhud harbinde şehit düşen veya

Yırılanıp yeri yatan ashabı arasında sabır ve şecaatle dolaşan mütevekkili peygamberi hatırla. Eğer muallimsen, mescitte suf ve ashabına ince, rakik ve hassas gönlünün feyizlerini aktararak ilahi emirleri öğreten peygamberi düşün. Eğer talebeysen, kendisine vahiy getiren Cibril-i Emin'in önünde edep, dikkat ve iştiyakla oturan peygamberi tasavvur et. Eğer öğüt veren bir vaiz ve emin bir mürşid isen, Mescid-i Nebevi'nin içinde ashabına sohbet ederek hikmetler saçan peygamberi dinle, onun tatlı sesine kulak ve gönül ver. Eğer hakkı müdafaa ve tebliğ etmek, onu tutup kaldırmak istiyorsan ve bu hususta seni destekleyen bir yardımcın dahi yoksa, Mekke'de her nevi yardımdan mahrum bir haldeyken, zalimlere hakkı ilan edip, onları hidayete davet eden peygamberin hayatına bak. Düşmana galebe çalıp onun belini kırdınsa, karşındakinin inadını kahredip ona üstün geldinse, batılı perişan edip hakkı ilan ettinse, Mekke'nin fethi günü galip bir kumandan olduğun halde mukaddes beldeye büyük bir tevazuyla devesi üzerinde secde edercesine giren şükür halindeki peygamberi göğsünün önünde canlandır. Eğer çiftlik sahibi bir kişiysen ve oradaki işlerini yoluna koymak istersen, Beni Nadir, Hayber ve Fedek arazisine malik olduktan sonra onları ıslah ve en iyi şekilde idare edecek şahısları iş başına getiren dirayetli peygamberden örnek al. Eğer kimsesiz biriysen, Abdullah ve Amine'nin yetimleri, ciğer pareleri olan biricik masumu, Nur'dan yetimi düşün. Eğer yetişmiş bir gençsen, Mekke'de amcası Ebu Talib'in sürüsüne çobanlık yapan peygamber namzedi gencin hayatına dikkat et. Eğer ticaret kervanlarıyla yola çıkan bir tacirsen, Şam'a ve Yemen'e giden kafilelerin en ulusu olan zatın ahvalini mülahaza et. Eğer kadı ve hakimsen, Mekke uluları birbirine girip vuruşacağı sırada Hacer-i Esved'i Kabe'deki yerine koyma hususunda onun adil ve firasetli davranışını düşün ve tekrar gözünü tarihe çevirerek Medine'de Mescid-i Nebevi'de oturup darlık içindeki fakirle varlık sahibi zengini huzurunda müsavi tutarak insanlar arasında en adilane bir surette hüküm veren o peygambere bir bak. Eğer bir zevç isen, Hazreti Hatice'nin ve Hazreti Ayşe'nin zevci olan o mübarek zatın temiz siretine, derin hissiyatına ve şefkatine dikkat et. Eğer çocuk babasıysan, Fatıma-tü Zehra'nın babası ve Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in dedesi olan bu zatın onlara karşı davranışlarındaki ahvalini öğren. Senin sıfatın ne olursa olsun, hangi ahval içinde bulunursan bulun, akşam sabah her vakit ve anda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kendin için en mükemmel bir mürşit ve en güzel bir rehber olarak bulursun. O öyle bir mürşittir ki, onun sünnetleri vasıtasıyla her yanlışı düzeltebilirsin. Çığırından çıkan işlerini yoluna koyar, umurunu ıslah edersin. Onun nuru ve rehberliği sayesinde hayatın handikaplarından kurtulup gerçek saadeti bulursun.

Gerçekten onun sireti nadide ve zarif çiçeklerden, mis kokulu güllerden derlenmiş bir bukete benzer. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, cemiyetin birbirine zıt noktalarında bulunanlara dahi en mükemmel örnektir. Mesela bir mahkumun hayatı hakime, hakimin hayatı da mahkuma misal teşkil etmez. Aynı şekilde bütün ömrü maişet mücadelesi ve yokluk içinde kıvranmakla geçen bir fakirin hali de varlık içinde yüzen bir zengine numune olamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı her iki tarafa da örnek takdim eder. Zira Cenab-ı Hak onu insan topluluğu içinde acziyet bakımından en altta bulunan, yetimlikten başlatarak hayatın bütün kademelerinden geçirip kudret ve salahiyet bakımından en üst noktaya, yani devlet reisliği ve peygamberliğe kadar yükseltmiştir. Efendimizin ömrü boyunca yaşadığı devreler, insan hayatındaki her türlü met ve cezir tecellileri için pek çok ideal davranış örnekleri sergiler. Bu sebeple onun hayatı, hangi kademe ve vaziyette bulunurlarsa bulunsunlar, bütün insanlara kendi iktidar ve istidatı

Zatları nispetinde taklit edebilecekleri fiili müşahhas ve mükemmel bir örnek teşkil etmiştir. Peygamberler ve onların izinden yürüyen alimlerin dışında insanlığa kurtuluş yolunu gösterme ve onlara örnek birer rehber olma iddiasındaki bütün insanlar ve bilhassa her şeyi kendi aciz, akıl ve idrakleriyle izaha kalkışan filozoflar bu hususta daima nakıstırlar. Zira peygamberler ilahi vahye dayandıkları için birbirlerini tasdik eden hidayet rehberleri olarak gelmişlerdir. Halbuki hakikati bulma yolunda insanlara rehber olmayı hedefleyen filozoflar, teyidi ilahiden mahrum oldukları ve nefislerinin sultası altında kifayetsiz akıllarıyla düşündükleri için birbirlerinin sistemlerini çürüterek ve birbirlerini tekzip ederek gelmişlerdir. Bu yüzden de ne kendilerini ne de toplumları irşat edebilmişlerdir. Mesela Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kaidelerinin temelini atmış olmasına rağmen, vahiden mahrum olduğu için onun felsefesine inanıp bunu tatbik ederek saadete kavuşmuş bir tek kimse göremeyiz. Çünkü filozofların kalpleri tasfiye, nefisleri tezkiye görmemiş, fikir ve fiilleri vahyin müstesna yardımlarıyla olgunlaştırılmamıştır. Vahiy ile terbiye edilmemiş zihni melekeler ve kalbi temayüllerin insanoğlunu sürükleyebileceği badirelerden kurtulmanın yegane vasıtası, ahir zaman nebisiyle beşeriyete sunulan kabli metin, yani tutunacak en sağlam kulp olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın sinesindeki hakikatlerin en müşahhas ve fiili örnekleri de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zengin siretinde mevcuttur. O halde yaratılış gayesini gerçekleştirmeye mecbur olan insanoğlu için en lüzumlu iş, feyiz-i Kur'an ve sünnet kaynağıyla istikametlenmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve sünnet, dünya ve ahiretin saadet reçetesi, varlık nurunun ebedi hatırasıdır. O, biz ümmetine Kur'an-ı Kerim ve sünnet gibi iki büyük rehber bırakmıştır. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Risalet vazifesine başlamadan önce kendisini sevdirmiş, şahsiyeti halkın kendisine sen el emin ve es sadıksın demek mecburiyetinde kaldığı bir mükemmellik arz etmiş ve o tebliğine bu kimlik tespitinden sonra başlamıştır. Halk onun güzel seciyesini, iyiliğini, doğruluğunu peygamberlik gelmeden çok önce bilebilmekte ve onu sevmekteydi. Ona el emin ünvanını vermiş olan kavmi, Kabe tamir olunurken Hacer-i Esved'i yerine koyma hususunda ihtilafa düştükleri zaman onun hakemliğine itirazsız teslim olmuşlardı. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sıdk hali üzereydi ki henüz ona iman etmediği devrede büyük bir peygamber düşmanı olan Ebu Süfyan dahi Bizans İmparatoru Heraklius'un hiç sözünde durmadığı oldu mu sualine hayır, o verdiği her sözü tutar ifadesinden başka bir şey söyleyememiştir. Ayrıca Peygamber Efendimizin amansız bir düşmanı olan Ebu Cehil ve arkadaşlarının günün birinde ona ''Ey Muhammed, vallahi biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim katımızda sadık ve doğru bir kişisin. Lakin biz senin getirmiş olduğun şeyi yalanlıyoruz.'' demeleri, cahiliye Araplarının Efendimiz'e ne derece itimat ettiklerini göstermektedir. Bu hadise üzerine şu ayet-i kerime nazil olmuştur. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Doğrusu onlar,

seni yalanlamıyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Yani en azılı düşmanları dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunu vicdanen kabul etmelerine rağmen sırf nefsaniyetleri sebebiyle onu reddetmişlerdi. O alemler sultanının müşrikler tarafından bile Muhammedül Emin elinden ve dilinden herkesin emniyet ve huzur içinde olduğu kimse şeklinde vasıflandırılmasının sebeplerine ışık tutan bir hadise de şudur. Hayber Savaşı'nın cereyan ettiği günlerde Yahudilerin safından Yesar isimli bir çoban Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bir süre sohbetten sonra İslam'a girdi ve Müslümanlara katılmak istedi. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona önce koyunlarını sahiplerine iade etmesini ve ondan sonra kendilerine katılmasını emir buyurdu. Üstelik savaşın uzadığı ve Müslümanlar arasında erzak sıkıntısının baş gösterdiği bir anda. Hiç şüphesiz bu emir en zor zamanda bile mesuliyet, vazife şuuru ve emanete riayetin emniyetini sergileyen pek manidar bir misaldir. Peygamber Efendimizin bu yüce hal ve ahlakından gerçek istifade ise Miraç hadisesinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in "O dediyse doğrudur" ifadesindeki teslimiyet haline ermek de mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki sayısız adalet, merhamet ve rahmet tezahürleri bütün cihana kıyamete kadar bir numune-i imtisaldir. O eşsiz kandilin aleme saçtığı parlak nuru seyredebilen insaflı hiçbir göz, onun hakikatini en azından vicdanen de olsa inkar edemez. Nitekim iman etmediği halde hakikate boyun eğmek mecburiyetinde kalan nice yabancı ilim erbabı dahi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fazilet ve muvaffakiyetini vicdanen tasdik halinde olmuşlardır. İşte asıl fazilet odur ki düşman bile onun hakkını teslim, tasdik ve itirafa mecbur kala. Hazreti Peygamber'in fazilet ve dirayeti kendisine inanmayanlarca bile hep tasdik edile gelmiştir. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müstesna sıreti, muhtelif işlerin her birine ayrı ayrı cevap verecek ahlaki mükemmelliği kendinde toplamıştır. O, yeryüzündeki bütün insanların eğitiminin esas noktasını teşkil eder. O, nuru arayanların yoluna nuru serper. Onun hidayeti, doğru yolu arayan herkese aydınlatıcı ve şaşırtmaz bir ışıktır. O, bütün beşeriyetin yegane mürşididir. Onun irşat halkası, insanlığın bütün tabakalarından her taifeyi toplayan bir külliye halindeydi. Bütün milletler, lisanlarının, renklerinin ve sınıflarının farklılığına, içtimai durum ve kültürlerinin çeşitliliğine rağmen orada toplanıp birleşiyordu. Herhangi bir insanı oraya girmekten men eden hiçbir kayıt mevcut değildi. Orası sadece bir kavme mahsus olmayıp, insanın sırf insan olmak hususiyle ele alan bir ilim ve irfan merkeziydi. Orada zayıfla güçlünün birbirinden farkı yoktu. Hazreti Peygamber Efendimiz'e tabi olanlara bir bakın. Aralarında Habeşistan kralı Necaşi, Me'an ulusu Ferve, Himyer reisi Zülkıla, Firuzi Deylemi, Yemen ulularından merak

Mesbud, Umman valilerinden Ubeyd ve Cafer gibi mümtaz şahsiyetleri görürsünüz. Tekrar bir nazar atfedecek olursanız, bu hükümdar ve reislerin yanında Bilal, Yasir, Suheyb, Habbab, Ammar, Ebu Fukeyhe ve emsali kimsesizleri, Sümeyye, Lübeyne, Zinnire, Zehdiye, Ümmü Abis gibi cariye ve hamisiz kadınları bulursunuz. Onun yüce ashabı arasında üstün akıl, parlak fikir ve metin rey sahibi olanlar bulunduğu gibi, en ince işlere liyakatli, dünya esrarına vakıf olan, memleketleri liyakat ve dirayetle idare eden kimseler de vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, şehirlere idare ettiler, vilayetlere hükmettiler, insanlar onların sayesinde saadete kavuştu. Adaletin zevkini tattı, onlar halk arasında selamet ve sükuneti yaydı. İnsanları birbirleriyle kardeş gibi kaynaştırdı.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
3: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna Er Meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Benim tahminim Muharrem Pehlivan'ın bugün galip geleceğidir sultanım. Heybeti şahaneniz karşısında Osman Pehlivan'ın asıl pehlivanlık kudretini gösterebileceğini ummuyorum. Fena değil. Hayır. Fena pehlivan değil. Bir defa kolları çok daha uzun Muharrem Pehlivan'dan. Onun için elenseleri daha rahat çekebileceği gibi hasmının elenselerini de rahatça kesebiliyor. Muharrem Pehlivan elense içinde onunla kolay kolay baş edemiyor. Görmüyor musun? Edemez de. Belli olmaz sultanım. Belki de başarır bu işi. Hiç sanmıyorum. Geçen sefer başarabilmiş miydi? Hayır. Bu sefer de başarabileceğini ummuyorum. Muharrem Pehlivan'ın bunu anlaması, ona göre güreşmesi lazımdı.

0: Padişah bu sözlerini ancak tamamlamış bulunuyordu ki sanki bu öğütleri o da duymuş ve doğru olduğunu anlamış gibi Muharrem pehlivanın birden daldığı ve tekten kaptığı gibi pamukçulu Osman pehlivanı altına alıverdiği görüldü. Bu sefer de Osman pehlivan aldanmıştı. Doğrusu o daha yeni başlamış bulunan elense faslının daha çok süreceğini ummuştu. Muharrem pehlivanın bu işten bu kadar çabuk vazgeçeceğini doğrusu hiç beklemiyordu. Kafil avlanmasının sebebi de bu olmuştu. Mahmut Celaleddin Paşa'nın yüzü hemen gülüverdi. Gördünüz mü sultanım? Ne kadar da rahat bastırdı.
1: Evet, dalışı iyiydi. Bakalım kündeleyebilecek mi?
0: Bundan efendimizin hiç şüphesi olmasın. Güreş çabuk sona erecektir. Görünüş de bunu doğruluyordu. Çünkü Muharrem pehlivan hasmını bastırır bastırmaz hemen künde aramaya başlamış bulunuyordu. Pamukçulunun aklı başına gelmişti. Muharrem pehlivanın maksadını da anladığından hemen güzelce kapanmayı ihmal etmedi. Şimdi Muharrem pehlivan künde arıyor, hasmını zorlayıp duruyordu. Fakat bu yolda harcadığı bütün gayretler boşa gidiyordu. 10 dakika kadar. Güreş yerde geçtikten sonra pamukçulu bir paça kaparak doğruldu. Muharrem pehlivan budayarak paçasını kurtardı ama hasmını da yerden kaçırmış oldu. Şimdi iki pehlivan ayakta yeniden elenselerle birbirlerini zorlamaya başlamışlardı. Az sonra da bunlara tırpanları da katmışlardı. Bu fasıl ancak bir 10 dakika sürebildi. Arkasından pamukçulu Osman pehlivanın birden bir çapraz toplayarak hasmını sürmeye başladığı görüldü. 5-6 adım kadar sürdükten sonra da hasmını çevirdi ve altına aldı. Muharrem pehlivan alta düşünce hemen yerden fırlamak istedi. Fakat Osman pehlivan bırakmadı. Onun durmadan ayağa kalkmak için gayret harcamakta olduğunu görünce de sarmayı vurdu. Böylece onu sağlam olarak zapt etmiş oldu. Muharrem sarmayı da sökebilmek için uğraşmış. Ne var ki bu gayretleri bir sonuç vermemişti. Sonunda yerde hareketsiz kaldı. Güreş yarım saatini doldurmuş bulunuyordu. Ve yerde hareketsiz kalan Muharrem pehlivan da ilk yorgunluk alametleri görünmeye başladı. Dinlenmek için hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. O zaman padişah kararını verdi. Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü.
1: Bahsi bu sefer de kaybettin. Senin pehlivan bu deli ormanlığıyla baş edemeyecek.
0: Aman sultanım. Yani daha ancak...
1: Anladım, tamam.
0: Ama daha ancak yarım saat oldu. Alta düşen bir pehlivan her zaman üste çıkabilir. Nitekim daha önce de Osman pehlivan alta düşmüş değil miydi yani?
1: Evet, her güreşte pehlivanlar birkaç sefer hasımlarını bastırırlar. Muharrem pehlivan alta düşmüş olduğu için bu sözleri söylemiyorum. Muharrem pehlivanın yorulmaya başladığını görmedin mi? Üstelik Osman pehlivanın sarmasını da sökemedik. Osman pehlivan üstelik hiç de yorgun görünmüyor.
0: Şimdi toplanır Muharrem pehlivan, şimdi.
1: Ummam, sen ne dersin bu işe Reşat Paşa?
0: Reşat Paşa büyük bir sevinç içinde bulunuyordu fakat bu sevincini belli etmemeye çalışıyordu.
1: Aciz kanaatime göre Muharrem pehlivanın durumu iyi değil. Fakat Celaleddin Paşa da haklı olabilir. Belki toparlanır.
0: İyi bir pehlivan bulmuşsun. Biraz tutuk yalnız. Ama daha çok genç. Açılır.
1: Tutuk olması önce heybeti şahanenizden ileri geliyor sultanım. İlk defa huzurunuzda güreş tutuyor. Bunun için kendisini mazur görmek gerekir. İkinci olarak yine ilk defa davul zurnasız güreşiyor. Bunun da büyük tesiri var.
0: Davul zurna ile güreşmeye alışmış pehlivanın davul zurna olmadan güreşebilmesi bu güreşe iyice alışmış olmasına bağlıdır. Hele ilk defa davul zurna olmadan güreşen bir pehlivanın sudan çıkmış balıktan asla fark olamaz. Osman pehlivan mazur olmak gerekir. Güreş son derece sert bir şekilde geçiyor ve geçen her dakikada pamukçulu Osman pehlivanın üstünlüğü daha açık bir şekilde belli oluyor. Muharrem pehlivan sarmayı sökmek ve ayağa kalkabilmek için yeniden varını

0: de onu ortaya koymuş bulunuyordu. Ne var ki bu yolda harcadığı gayretler kendisini bir kat daha yorgun hale düşürmekten başka hiçbir işe yaramıyordu. Sonunda ayağa kalkabilmek ümidi olduğu gibi kaybedince ve fena halde yorulunca ister istemez hareketsiz kaldı. Bütün ümitleri yok olmuştu. O bu şekilde hareketsiz kalınca Pamukçulu Osman da sarmayı kendiliğinden boşalttı. Herkes Muharrem Pehlivan'ın bu fırsattan faydalanarak hemen ayağa kalkması bekliyordu. Fakat Muharrem Pehlivan o derece yorgun düşmüş, nefessiz kalmıştı ki ayağa kalkmak için hiçbir harekette bulunmuyordu. Pamukçulu sarmayı boşalttıktan sonra hemen döndü ve hasmına bir dış kazık vurdu. Muharrem Pehlivan kazığı yiyince yeniden harekete geçerek bunu sökmek, yeniden ayağa kalkmak için harekete geçti. Ne var ki bu yolda harcadığı gayretler bir türlü sonuç vermiyordu. Birkaç dakika sonra yeniden hareketsiz kalınca Pamukçulu Osman Pehlivan gerdanlamaya geçti. Fakat Muharrem Pehlivan'ın ağır vücudu bu oyuna meydan vermiyordu. Bunu Osman Pehlivan da güzelce anlayınca bu sefer bir eli kazıkta beklerken öbür eliyle paça aramaya başladı. Muharrem Pehlivan ayağını geriyor, uzatıyor, sağa sola hareket ettirerek hasmının almak istediği oyuna meydan vermemeye çalışıyordu. Fakat Pamukçulu Osman Pehlivan'ın kolları uzun olduğundan onun bu gayretlerine rağmen paçayı güzelce kapmaya muvaffak oldu. Şimdi herkes durumu, Osman Pehlivan'ın hasmını hangi oyunla yenmeyi deneyeceğini anlamış bulunuyordu. Bu oyun paça kazık oyunuydu. Durumu ilk kavrayanlardan biri padişah olmuştu. Paça kazık oyununu aldı. Galiba işin sonu yaklaştı. Daha belli değil sultanım. Muharrem Pehlivan kolay kolay yenilmez. Hele bir ayağa kalksın, güreşin nasıl değişeceğini göreceksiniz. Yok, kalkamaz artık. Çok yoruldu ve tükendi. Bu Osman Pehlivan hızlı güreşiyor. Bu derece hızlı güreşen pehlivan az bulunur. Bütün hüneri de bu olsa gerek. Çabuk güreşerek hasmını yormak ve tüketmek. Sonra da yenmek. Damat paşa verecek karşılık bulamıyordu. Pehlivanın hakikaten fazlasıyla yorulmuş bulunduğunun o da farkındaydı. Ve buna bir mana veremiyordu. Ancak padişahın izah tarzını biraz akla yatar gibi olmuştu. Güreş bir saatini bile doldurmadan Muharrem Pehlivan'ın bu hale düşmesi şaşılacak şeydi. Pamukçulu Osman Pehlivan paça kazık oyununu güzelce aldıktan sonra bir dakika kadar bekleyip nefeslendi. Kuvvetini iyice toparladıktan sonra son hamlesini yapmak üzere doğruldu. Muharrem Pehlivan'ın bir sonuç vermeyen çırpınmalarına rağmen kendisini savurduğu gibi sırtüstü yere vurdu. Yeniş o kadar açıktı ki su götürecek hiçbir tarafı yoktu. Bunu görünce de hasmını bırakıp galibiyet temennasına çıktı ve padişahın karşısında el pençe divan durdu. Muharrem Pehlivan nefes nefese doğrulmuş bulunuyordu. Yüzünde büyük bir şaşkınlık okunuyordu. Yanı başında duran ve güreşin hakemliğini yapmakta bulunan Aliço'ya dönerek yavaş bir sesle "Yenildin mi?" diye sordu.
1: Aliço, "Evet, yenildin. Yenilmiş olduğunu bilmez misin?" diye homurdanınca o da padişahın karşısında el pençe durdu. Sultan Abdülaziz baş pehlivanla yüksek sesle "Tamam değil mi?" diye sorunca Aliço "Evet sultanım, tamamdır." karşılığını verdi. O zaman padişah ayağa kalktı. "Memnun oldum. Güzel bir güreş seyrettik." diyerek konağa doğru yürüdü. Konak sahibi ve misafirler de kendilerini izlediler. Muharrem Pehlivan ortadan birden kaybolmuştu. Aliço ise Pamukçulu'yu süzüyordu. İlk defa onun Edirne'de yaptığı güreşlerde aldığı sonucun doğru olabileceğini düşünüyordu.
2: İyi ve akıllı güreştin. Muharrem Pehlivan'a güreşmek imkanını vermedin. Kurnaz bir pehlivansın. Demek Yakup Pehlivan da Koca Mustafa da seni Edirne'de yenemediler.

0: yenilmedim.
1: Bana bundan bahsetmemişlerdi. Neyse, sorar öğrenirim. Bana kalsa bunların ikisi de seni yenebilirler.
0: İdmansız idiler.
1: Bir pehlivan için idmansız bulunmak bir mazeret sayılmaz. İdmansız olmak, hasta hasta güreş tutmak yanlış bir şeydir. Bu hale düşen bir pehlivan yenildi mi, bunun suçu da doğrudan doğruya kendisinin olur. Başka bir suçlu aramaya lüzum kalmaz. Her neyse, soru öğreneceğim elbet.
0: Buraya gelişimin de sebebi budur zaten.
1: Ne demek istersin?
0: Koca Mustafa pehlivan, güreşten sonra bana erkeksen, kendine güvenirsen İstanbul'a gelir, beni orada bulursun. Seninle kozumuzu orada paylaşırız demişti de.
1: Ya.
0: Geçen yıl gelecektim ama bir güreşte sakatlandım. Gelemedim. O da benim kendisinden hakikaten korkmuş bulunduğuma inanabilir. Bu yıl toparlanınca geldim kendileriyle güreşmek ve geldiğimi bildirmek üzere saraya da gittim. Ne var ki nöbetçiler beni dinlemeden hemen kovdular.
1: Demek onları yeneceğine inanırsın.
0: Hayır usta, böyle bir şey demek istemedim. Böyle bir iddiam yok. İkisinin de benden çok fazla pehlivan olduklarını bilirim.
1: Neden geldin de onları aradın öyleyse?
0: Dedim ya, onlardan korkmuş veya kaçmış olmamak için, bir pehlivan için en ayıp şey budur. Çağırmışlardı beni.
1: Peki, peki. Sonra görüşürüz.
2: Ali Çoda onun yanından uzaklaşarak konağa doğru gidince bahçenin bir köşesinden bu heyecanlı güreşi sonuna kadar heyecanla izlemiş bulunan Cazgır bir hamlede kendisine yaklaştı.
3: Aşk olsun sana Osman Pehlivan. Fevkalade bir güreş çıkardın. Doğrusu ben senin bu kadar pehlivan olduğunu hiç bilmiyordum ya.
0: Sağ ol.
3: Ne güzel yendin Muharrem Pehlivan'ı. Perişan ettin valla.
0: Bana bu akşam çok hafif geldi. Belki de oruç dokunmuştur.
3: O oruçluydu da sen değil miydin?
0: Oruç her insana başka türlü tesir eder. Demek ona biraz fazla dokunmuş. Hı?
3: Geç bu lafları ya. Hem üstelik ilk defa padişah huzurunda ve davul zurnası güreş tuttun sen.
0: Senin getirdiğin şu muskanın tesiri olacak. Heyecanım çok kısa sürdü. Allah'ın izniyle de bu işi başardık galiba.
3: Haydi, şimdi biz de içeri girerek silinip giyinelim. Hava serince, üşüyebilirsin. Hamam da hazır. Ama orada Muharrem Pehlivan da olacak. Sakın kendisine yüreğini kıracak bir söz söyleme. O belki ileri geri söylenir. Hiç cevap verme olmaz mı? Sen bilirsin bak.
0: Merak etme usta.
2: Halbuki hamamda Muharrem Pehlivan yoktu. Pamukçulu buna memnun oldu. Çabucak yıkanarak üzerinden yağları temizledi, iyice rahatladı. Giyinerek dışarı çıktığı zaman Cazgır'ın konağın kahyasıyla kendisini beklemekte olduğunu gördü. O yıkanırken padişah ve öbür misafirler gitmişlerdi. Kahya bir kese içinde ödülünü verince onlar da konaktan çıktılar. Reşat Paşa onları beklemeden ayrılmış bulunuyordu. Onlar da kendilerini bekleyen paşanın öbür arabasına atlayarak oradan uzaklaştılar. Cazgır, Aliço ile neler konuştuklarını merak ediyordu. Pamukçulu ona durumu anlatınca biraz düşündü. Sonra,
3: "Bana öyle geliyor ki şimdi sıra onlarla karşılaşmana gelecek. Bu işin sonu bilinmez. Padişahın da güreşini beğenmiş olduğunu sanıyorum, evet. Belki de seni saraya alırlar, ha?"

0: Er Meydanı. Yusuf Koç.
1: Buna Er Meydanı derler.
0: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sacatere gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanım cazibin, cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Çektim gitti. Sevgisine gitti.

Dünya kurulduğu günden bu yana insanlığı ibret sayfalarıyla aydınlatmaya devam ediyor. Örneğin günümüzde 7 milyar insan var gücüyle doğayı kirlettiği halde ilahi bir emirle esen rüzgar yerleri süpürmekte, yağan yağmur yerleri yıkamakta ve bu yarış geçmişten günümüze devam etmektedir.

Yine insanın kendisi de böyledir. İnsanlar da doğa gibi bu döngünün içinde kirlenir. Bu kirlilik insanın suya kavuşmasıyla yerini temizliğe bırakır. Sürekli kirlenen insan eğer suya kavuşamasaydı halin nasıl olurdu? Düşünmek bile ürkütücü. İşte sürekli kirlenen ve suyla temizlenen insan bedeni için su neyi ifade ediyorsa, günahlarla kirlenen ruhu için de tövbe aynı şeyi ifade eder.

Nasıl ki insan kirlendiğinde ne gerek var yıkanmama, tekrar kirleneceğim deyip yıkanmaktan vazgeçmiyorsa, tekrar günah işlerim korkusuyla tövbe etmekten de vazgeçmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman abdest aldığı zaman yüzünü yıkayınca gözüyle işlediği günahlar, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği günahlar, ayaklarını yıkayınca ayaklarıyla işlediği günahlar suyla birlikte dökülüp gider.

Evet, bedeni kirler için su neyse, insanın ruhunu kirleten günah içinde tövbe odur. Bir adam Hazreti Ali Efendimiz'e gelerek şöyle dedi: "Ben çok günah işliyorum. Ne yapıp da bu halden kurtulayım? Bana bir çare söyleyin." İlmin kapısı şöyle cevap verdi: "Tövbe et." Adam tekrar "Tövbe etsem de yine günah işliyorum." dedi. Bunun üzerine Allah'ın arslanı "Tekrar tövbe et." dedi. Adam ısrarla "Daha önce kaç kere tövbe ettim, bir şey değişmiyor. Sürekli günahlara geri dönüyorum." deyince müminlerin emiri Hazreti Ali Efendimiz son olarak şöyle dedi: "Şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe et. En sonunda şeytan tövbe etmenden bıkıp yakanı bırakır."

İnsan tövbe ettiği zaman Allah onun tövbesini kabul eder. Kişi Allah Teala'nın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Çünkü Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. O halde akıllı kişi her gün ve her vakit Allah'a tövbe etmeli, günahlarda ısrarcı olmamalıdır. Çünkü kişi işlediği günahlara günde 70 kere dönse bile, tövbe ettiği takdirde bu günahlarda ısrarcı sayılmaz.

0: rahmeti, gazabını geçmiş olan Rabbimiz, bizi affetmek için adeta bahane aramaktadır. Ebu Leys Semerkandi Hazretleri şöyle bir kutsi hadis rivayet eder. Şu Ademoğlunun haline hayret doğrusu. Günahları işler, daha sonra benden mağfiret diler. Ben de onu affederim. Sonra yine günah işler, pişman olur, benden mağfiret diler. Ben yine onu affederim. Ne yazık, ne günah işlemeyi terk eder, ne de benim rahmetimden ümidini keser. Ey meleklerim, sizleri şahit tutuyorum. Ben onları bağışladım. Allah Teala'nın rahmeti bu kadar genişken bizim yine günah işleriz düşüncesiyle tövbeyi terk etmemiz veya geciktirmemiz hiç doğru değildir. Bize tövbeyi nasip edecek olan da, tövbemizi kabul edecek olan da, günahlara dönmememiz için sebat verecek olan da Yüce Rabbimizdir. Kasri köyüne gelenler, merhametlilerin en merhametlisi, Allah'ın rahmet kapılarının sonsuza dek açık olduğuna şahit oldular. Allah dostlarının, kim olursan ol yine gel çağrısını bir kez de Gavs-ı Kasrevi'den işittiler. Tekrar tekrar geldiler. Şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe ettiler. Ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere tövbe ederek günahı sevaba çevrilen bahtiyar insanlardan oldular.
1: Cenab-ı Allah'ın rahmeti deryadır. Ne kadar alsa denizde hiç deniz tükenir mi? Yok. Şöyle deniliyor. İnsan denizden ne kadar su alsa o deniz suyu noksan olmaz.
2: Bütün insanlara zaten Rabbim emrediyor. Siz günah işleyecek ve nefis ve ruh olarak yaratıldınız. Sizin nefsiniz size günah işletecek. Siz günahınıza tövbe ederseniz Rabbim kitabında beni affedici bulursun.
3: Şimdi ben kendi kendime hayata durmuşum. Ben ne yaparsam bu işi başa götürebilecek miyim? Ya sonra bozursam çarpılırım. Çünkü öyle bir zihniyet vardı orada. İnsanlara bir şey verilmemiş. Halbuki Allah insanı sevdiği için, aşkı için yaratmış. Bunu bilmiyordu.
4: Şimdi ayet-i kerimede tövbe nasıl edin? Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Allah Celle Celaluhu bin defa da tövbeni bulsan yine tövbe, yine tövbeye sarıl.

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur. Mazını kurtuluş, mazını şu eve.

0: Muhammed Bakır Hoca Efendi 1945 Kasrık doğumlu. Feyz ve bereket kaynağının başında ömür süren bir ailede dünyaya gelen Muhammed Bakır Hoca Efendi, genç yaşlarından itibaren Gavs Hazretlerinin talebeleri arasında yerini aldı. İşte ilimle geçen bir ömrün hikayesi bu cümlelerle başlamış oldu.
1: Dedelerimiz Botan tarafından gelmişler. O zaman Hazret Siyanüs'teymiş. Babam ve amcam gençlermiş. Hazret Kutlusesi Ruh'un yanında okuyorlarmış. Amcam imamlık yapmak için Kasri'ye gelmiş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hazret Nurşin'e gittiği zaman o da gitmiş. Babam da civar köylerde imamlık yapardı. Hazret vefat edince Şah-ı Hazne'nin yanına gitti. Bu arada yeğenleri Kasrik'teydi. Bazen Kasri'ye de gelirdi.
2: Tabii biraz hivi zarı birayı bir Kasri bu. Cahisler'le cana daha da Kasri. Sonunda Hatiye Kasri.
1: En sonunda Kasri'ye yerleşmek üzere gelmiş. Babam Kasri'ye geldiğinde yaşlıydı artık. İmamlık için değil, komşuluk için gelmişti.
2: Lüderi Çansaleki Usama Gavs Kadasaral Aliye. Tabii hem irşad bu, hem talebi Gavs'e bu.
1: Birkaç sene orada kaldı. Kasrik'te hem irşat vardı, hem de talebeler eğitim alıyordu. Babam da Gavs Hazretlerinin talebelerine ders verirdi. Biz de bazen Gavs Hazretlerinden ders alırdık.
2: Ecber Khan ve Draviyam, yani şu mal istirahat kir. İstirahat kir, ica Gavs, kadın satural aliye, diğer bir kasiko.
1: Ben dersten kaçardım. Gavs Hazretleri onca insanı irşad etmesine rağmen, o kadar zikirle meşgul olmasına rağmen sırf benim için adam gönderirdi. Okumamı isterdi. Onun beni düşündüğü kadar ben kendimi düşünmüyordum. Allah razı olsun. Ne zaman okumaktan kaçsam Gavs adam gönderirdi. Gelsin okusun derdi, ben de giderdim.
2: Goşkora be Arabi khuhim kin mjul ben belki ileride jvara lazım be.
1: Bir gün Gavs Hazretleri bize sohbet etti. Dedi ki, kendi aranızda Arapça konuşun. Belki ileride size lazım olur. Biz anlamadık. Gavs, dil öğrenmenin öneminden bahsediyor herhalde diye düşündük. Meğer Allah ona bildirmiş. Bu sohbetten bir süre sonra ben ve yanımda okuyan Muhammed Hoca Efendi görev yapmak üzere Urfa'ya, Arapların yoğun olduğu köylere gittik. Kasrik'te ders alırken çok sayıda kişi vardı. Sanki özellikle ikimize dönüp, Arapça konuşun, belki ileride işinize yarar, dedi. Gavs Hazretlerinin vasıflarından biri de buydu. Acayipti.
0: Bu alemin göze görünmeyen bir sırrı vardır. Bu sırra vakıf olan velilerin duası, gözle görünmeyen kapılar açar. Bu kapıların ardını akıl idrak edecek değildir. Akıl görmediğini anlamaktan acizdir çünkü. İş bu sırdan dolayı velilerin dünyaya minneti yoktur. Onlar ancak alemlerin sahibinden rica ederler ve ancak ondan dilerler. Allah'ın kabul ettiği duaya tıp ilmi amin desen ne olur, demesen ne olur? Şafi olan bir tek o Allah'tır.
2: Belki o sadece kirli. Mesela eskoye
1: belki siz de duymuşsunuzdur. Yaşım kaçtı bilmiyorum. Çok hastaydım. Beni Siirt'e doktora götürdüler. Bir hafta kaldım. Doktor, bunu eve götürün. Ciğerleri bitmiş, ölecek zaten demiş. Beni eve getirdiler.
2: Yolum ani, anne mali idi carhev es tinebum yani. Eşkaba tüm taşıyama bir saat abi oku. İdi roja gavs bavimit şey evki herhalde

0: Bazen kendimden geçerdim. Saatlerce bayılırdım. Babamın şeye gittiği gün ne oldu bilmiyorum. Babam camiye gidiyor. Gavs Hazretleri Ramazan Hoca çocuk nasıl oldu diyor. Babam öldüğümü söyleyince Gavs Hazretleri hayır o ölmedi buyuruyor. Ben de bunu halktan duydum. Gavs Hazretleri camide biraz tur atıyor ve şöyle diyor.
1: Kuhudu Teala işte emri mekriye inşallah emri kuhudu peygamiye.
0: Allah'ın emirlerini yerine getiriyoruz. Şimdi de biz Allah'tan bir şey isteyeceğiz. Umulur ki kabul eder. Böylece yavaş yavaş iyileştim, bu hale geldim.
1: Gavs kadasallahu sallallahu aleyhi zaten ki bu savu tabi herkesin kare vasfı bir de egen bir cinci hem kemasid bir cin yani hem ne karın tam vekivi.
0: Gavs Hazretleri öyle bir zattı ki herkes onu anlatamaz. Anlatsa da eksik anlatır. Bazen ben camiye giderken Gavs Hazretleri camın yanında otururdu. Sanki içeride güneş var zannederdim. Güneş nasıl ışık veriyorsa kendisine bakılınca onun siması da ışık saçardı. Şöyle yeşil, kırmızı ve sarı gibi. Sarı kırmızı ve beyaz karışımı gibi.
1: Kumarif çadday ve ki işki rojimsa kes kusu soru zer. Sen soru zer. Spi soru. Sen spi soru navhada tu sana. Ve cibit çilvul ya.
2: Tasavvuf büyükleri öyle saatlerdir ki günahkar, serseri, hırsız, bidat sahibi, yolunu şaşırmış ve benzeri kimseleri kendilerine benzetir, düzeltirler. Bu Allah adamlarının kendilerine has güzel koku ve renkleri olur. O kokuyu ve rengi tadan onlara benzer, buyuruyor Ahmedi Camii Hazretleri. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri, gerek Kasrik'te gerekse irşad için gittiği köylerde insanların ıslahına vesile oldu ve onu görenler Allah Teala'nın razı olduğu iyi insan olmaya dair söz verdiler. Olumsuz davranışlarını bırakıp iyi bir ahlakla ahlaklandılar. Muhammed Bakır Hoca Efendi'den dinliyoruz.
1: Matiko ilk gavsatı temride başka bu. İdi Gavs ko idi tevacek kiru o millet sakir dengiwi o hatin jwe dere hatek.
0: Gavs Hazretleri geldiğinde herkes başkasının müridiydi. Gavs teveccühe başladı, sesini duyan geldi. Oradan buradan tek tük derken irşat her tarafa yayıldı.
1: İdi henaka idi kutun hurba vare gundime. İdi paşı Gavs çok hata gunda.
0: Bazıları Gavs Hazretlerini köylerine davet etmeye başladı. Bu davet artarak devam etti. Gavs Hazretleri irşad için köyleri tek tek gezdi. O mıntıkada bir köy vardı. Hırsızlarıyla meşhurdu. Kışın ve sonbaharda güzergahlarından geçenlerin koyunlarını çalarlardı. Her ev 4-5-6 tane koyun çalıyordu. Etleri kurutup pastırma yapar ve kışın yerlerdi. Gavs Hazretleri köylerine gelince hepsi tevbe etti. Kimde ne kadar kurutulmuş et varsa hepsini karların üstüne attılar. Haramdır dediler ve yemediler. Önceden de haram olduğunu biliyorlardı. Önceden de şeyhleri vardı ve alimlerden duymuşlardı. Demek ki Gavs Hazretlerinin büyük himmetiyle kalpleri yumuşadı, Allah korkusu iyice yerleşti. Demek ki burada Mürşid-i Kamil'in nazarı, himmeti, kuvveti var. Demek ki herkesle bu iş olmaz.
3: Alemde yalnızım deyip dururken

kalbimi fetheden birisi oldu. Bir başıma hata ile yaşarken hatamı düzelten birisi oldu. Zapt etmiş kalbimi, oradan çıkmaz. Bozulsa tamirden bir zaman bıkmaz. İki cihanda da yalnız bırakmaz. Halimi düzelten haldaşım oldu.

O da bizim gibi Hakk'ın kuludur. Ama Hak yanında o pek uludur. Yaşanmış keramet onda doludur. Kalpleri kurmaya o talip oldu.

0: Bir de orada başka bir şeyhin müridi vardı. Adı Sabri'ydi. Kasra'ya geldi, tövbe etti. Zamanla eski şeyhi bunu duydu. Sabri, sen bizden ne zarar gördün ki Şeyh Abdülhakim'e gittin, dedi. Kurban, sizden bir zarar görmedim ama fayda da görmedim deyince, nasıl fayda görmediğini sordu. O da şöyle dedi.
1: Dahatım tövbe ki şorba vatxa nan vatxa vati adzvir yama serriyamın jote halkiye bun jote halki da işte o dibramali jote uçağın tayib dara jote kırın uçu bunu bun zamanı hespar jote kırın.
0: Kurban, ben sizin yanınızdayken çorbanızı içip yemeğinizi yiyordum. Dönerken de yoldaki çapaları sırtıma alıp eve götürüyordum. Şeyh Abdülhakim Kutusesi ruha bağlandığımda evimde 3-4 tane göçerlerden çaldığım hayvan vardı. Ertesi sabah hayvanları alıp yola çıktım, gittim gece oldu. Sabah olsa da koyunları teslim etsem diye bekledim, sabah olur olmaz 5-6 koyunu sahibine verdim. İşte aldığım fayda budur kurban. Tamam, iyidir, hayırlı olsun cevabını
1: aldım.
0: Himmeti çok büyük oldu, çok sayıda insanın hidayetine vesile oldu. Çok sayıda insan fayda gördü, günahlarını terk ettiler. Kıymetini bilenler çok fayda gördüler, keşif ehli oldular, ilimleri olmadığı halde keşifleri açıldı.
1: Hebun eko kaside hoş gotana hebun dengivan hoş bu aşkavan hebun muhabbetavan hebun.
0: Çok güzel, çok muhabbetli kaside söyleyenler vardı. Orada Lert halkı vardı. Gavs hazretlerine bağlıydılar. Lert Kasre'ye yakın bir köydür. İçlerinde Hacı İbrahim diye bir sofi vardı. Çok güzel sesi vardı. Teveccühlerde hep kaside söylerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, Şah-ı Hazne üzerine, Gavs Hazretleri üzerine. Dağlara giden kaside söylerdi. Çobanlık yapan kaside söylerdi. Öyle bir aşk vardı ki ağaç kesmeye giderken dahi kaside söylerdi. Bir de sofiler çok cezbeliydi. Çoğu Gavs Hazretlerinin sofisi olan bir köy vardı. Köyün ağası, cezbeli sofileri hep yadırgar, onlara dil uzatırdı.
1: Tena karşı camiye, cami sence yani usad viyal rivan tenge. Çünkü tebevkin, tebzevinim.
0: Bir gün ben de şeyhinize geleceğim dedi. Birlikte Kasre'ye, caminin karşısına geliyorlar.

0: Caminin yolu dar. Çevresinde dikenler, tarlalar var. Ağa önde, diğerleri arkada yürüyorlar. Gavs Hazretleri camiden çıkınca ağa bakıyor ve ağa düşüp yuvarlanıyor, dikenlerin içine giriyor. Ağa üzülüyor, mahcup oluyor. Neticede ağadır. Kasre'in müezzini Abdurrahman Hoca, Gavs Hazretlerine ne yaptığını sorunca, biz değil, Şah-ı Hazne yaptı, diyor.
1: O teşekkür bu şahsa, baba teşekkür bu Şah-ı Hazne. İdi ev şahs kuvvi halet idi, idi piştiği karşı Sofya ne bu, karşı Cezbeliya ne bu.
0: Artık ağa sofilere, cezbelilere karışmıyordu. Kendisi de Gavs Hazretlerine tabi oldu. Gidip gelmeye başladı. Böyle hikmetleri çoktu. İnsanlar Gavs Hazretlerinden çok ibret alırdı. Ne söylesek azdır. Büyüklüğünü anlatamayız.
1: Çıkarcı peşin dendi ki, çıkarcı geçeğimini zannıcı. Yani insan çıkarcı peşe, biz Gavs Rahim'dik.
2: لو كنت مجمع

0: çıkım emre Hudaya me kabule serseri ye ye ye ye ye ye ya Rab imdadi bişine mene maye me feri
1: Gavs kod şu erşadi
2: Yine Gavs Hazretleri irşad için Kozluk tarafına kadar gittiği zaman, amca oğullarımdan Abdülbaki Hoca, Abdülgaffar Hoca ve Selahattin Hoca da Gavs Hazretleri ile irşada giderdi. Dedi ki, biz orada 29 gün kaldık Gavs Hazretleri ile. Allah dostları da vefat edene kadar sıkıntı çekiyorlar. Tabii dereceleri de böylece yükseliyor. Allah'ın izniyle İslam'a faydaları da o derece fazla oluyor. Makamları yükselince aleme tasarrufları da artıyor.
1: Bu efsadat-ı kiram bu hayvan ne cenneteci ne cehennemeci.
2: Saadatlar Allah'ın cemalini istiyorlar. Amaçları ne cennete girmek ne de cehennemden kurtulmak. Allah'ın rızası ve cemali.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Mevlana Hazretleri Fihi Mafih adlı eserinde der ki, İnsan gece gündüz teni besler, cesedini besler. Halbuki bu ceset nihayetinde ruhun atıdır ve bu alem onun ahırı. Atın gıdasıyla binicinin gıdası hiçbir olur mu? Dünya ehliyle aşk ehlini işte bu soruya verdikleri cevap ayırır. Bu fani hayatla kendini sınırlayanlar

0: zahmet gibi görünen işler, aşk ehli için en büyük menfaat olup çıkar. Allah'ın sadık kulları, dünya ahiret menfaatini insanlara Allah'ı ve peygamberi en güzel şekilde tebliğ etmekte görmüşlerdir. İşte ne varsa bu tebliğin içinde vardır.
1: Yine Gavs Hazretleri irşad için Kozluk tarafına kadar gittiği zaman, amca oğullarımdan Abdülbaki Hoca, Abdülgaffar Hoca ve Selahattin Hoca da Gavs Hazretleri ile irşada giderdi. Dedi ki, biz orada 29 gün kaldık Gavs Hazretleri ile. Gittiğimiz köylerde her zaman yıkanma imkanı bulamazdık ve bazen haftalarca banyo yapamadığımız olurdu. Bir ara Gavs Hazretlerinden izin alıp eve gidelim, kirlenmişiz dedik. Biz böyle konuşurken Gavs Hazretleri aramızda ne konuştuğumuzu sordu. İzin verirseniz eve gidelim, kirlenmişiz dedik. Gavs Hazretleri, Allah razı olsun, ben de sizin gibiyim. Peygamber Efendimizin ümmeti için bu sıkıntıyı çekmemiz gerekir ki Allah'ın huzurunda mesul olmayalım. Sabredelim ki daha fazla sevap alalım dedi. Biz de sessiz bir şekilde başımızı eğdik, karara uyduk. Gavs Hazretleri irşad için çok sıkıntı çekti. Günlerce, aylarca dolaşırdı. Kışın da giderdi, biz de onunla giderdik. Yine bir kış yarım boy kar vardı. Gavs Hazretleri o karda, fırtınada yine de irşadı terk etmedi. Alemin hidayeti için çalışmaya devam etti. Elbette bu saadatlar rahat yüzü görmemiştir. İnsanlardan çok eziyet görmüş ve çok meşakkat çekmişlerdir. Ama tahammül ve sabır ehlidirler. Mesela peygamberler kadar kimse sıkıntı ve eziyet görmemiş. İsteseydi Allah onları korurdu. Ama Allah dünyayı sevmemiş ve velilerine de sevdirmemiş. Çünkü dünya kıymetsizdir. Peygamberlerin meşakkatten kazanacakları çok olsun demiş. Onların rahatlığı Allah'ın yanındadır. Güzellikleri Allah'ın yanındadır. Dereceleri daha da büyüyor. Allah dostları da vefat edene kadar sıkıntı çekiyorlar. Tabii dereceleri de böylece yükseliyor. Allah'ın izniyle İslam'a faydaları da o derece fazla oluyor. Makamları yükselince aleme tasarrufları da artıyor.
2: Gücü ve zeyde ve daha de aleme daha tasarrufat yaman zeydettir.

0: Bir kavi bu mesela emmel ba almamane mesela li ba eko zaf almi vanji hani emmane o zaf ko hadisa jizanın.
1: Gavs Hazretleri çok farklıydı kurban. Biz ilmi çok olan alimlerin yanında da kaldık. Çok hadis bilenlerin yanında da kaldık. Dinledik, söylediklerini tasdik ettik. Allah'tan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söz ediyorlardı. Ama kendim için söyleyeyim, tesiri olmadı. İnsanları dünyadan çevirmedi. Günahlardan soğutmadı. Dünya muhabbetini kesmedi. Halbuki Gavs Hazretleri sohbet edince, kimisi iki gün, kimisi bir hafta, kimisi bir ay, kimisi bir sene etkisinde kalırdı. Demek ki bu zahiri bir iş değil. Manevi bir tesirdir. Himmet ve bereketin, feyzin tesiri. Onlardaki manevi ile

0: yani zahiri ilim değildir.
1: Feyza vizeydeviye, hümeta vizeydeviye, almi manevi biye, yani işi almi manevi, işi zahiri.
2: Saadatlar gözünü ne sağa ne de sola diktiler. Sadece Allah'ın rızasına diktiler. Kendilerini kerem kapısında buldular. Siz de öyle yapın, buyuruyor Gafz-ı Sani Hazretleri. Kainatı ve içindeki her şeyi yaratan ve kullarının hizmetine sunan Yüce Allah, bunun karşılığında insanlara onun rızasına uygun hareket etmesini emretmektedir. Allah rızası, insan hayatında tek gaye olmalıdır. Bu olduğu takdirde insan, Allah'a dost olmakla müşerref olur, Allah'a dost olmaksa hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek bir sermayedir.
1: Mürşid bir evaş var, gaye ve bile hoda be.
0: Mürşit müridinden gayesinin Allah olmasını ister. Yaptığınız her şeyi Allah için yapın der. Kalbinizi dünya vesvesesinden koruyun. Allah'a olan muhabbetiniz dünyaya olan muhabbetinize galip gelsin. Allah'a muhabbet çoksa insan günahtan da döner. Onların gayeleri insanları günahlardan kurtarmak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. En büyük nimet budur.
1: İnsan günah bizdir. Gaye insan ko beriwam keve khode gaye on ev ko razı buna khodej merachebe ko khodej merav razı be.
0: Hepsinin gayesi Allah rızasıdır. Saadatlar demiş ki, Allah bizden razı olsun, isterse bütün dünya bize düşman olsun. Yani Allah dost olduktan sonra bütün dünya düşman olmuş, kızmış, ne önemi var? Allah bize kızmasın da kim kızarsa kızsın. Allah bizden memnun olsun da kim olmuyorsa olmasın, diyorlar.
1: O kat'avan yani muhabbeta dünyayı bila kentireci dünyada bila muhabbeta hudeyde hazidettir.
0: Amaçları insanların yönlerini Allah'a çevirmek, dünya muhabbetini azaltmak, Allah muhabbetini arttırmaktır. Yönler Allah'a dönsün, Allah razı olsun. Böyle olunca insan ilahi azaptan, kabir azabından, cehennem azabından kurtulur, cennette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olur. Alemlerin Rabbinin cemalini görür. Daha güzel bir şey var mı? Hatta Gavs Hazretleri dedi ki, Sadat-ı Kiram'ın gayesi cennet ve cehennem değildir. Allah rızasıdır, Allah'ın cemalini görmektir. Saadatlar Allah'ın cemalini istiyorlar. Amaçları ne cennete girmek ne de cehennemden kurtulmak. Allah'ın rızası ve cemali. Tabii ki bu Allah katında daha makbuldür. Sevabı daha fazladır. Nakşibendi büyüklerinin bütün derdi Allah'tır. Allah'ın rızası ve cemalidir. Allah onları yüceltsin, himmetlerini arttırsın.
1: Derevul cevabı bu kaderi kudret alamazım ki. Hümmet onu zeydet ki.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 10 Haziran 2026 ve 24 Zilhicce 1447 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam dileyerek başlayalım programımıza. Sonra gündemimize geçelim. Gündem deyince tabii devletin daha doğrusu toplumun, ülkenin bir gündemi var. Sonra şehirlerin gündemi var. Sonra tabii fertlerin de gündemi var. Yani kiminin gündeminde efendim okulların tatiline şunun şuresinde ne kadar kaldı? 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra okullar tatil oluyor. Ve izin hazırlıkları, kimileri tatile gidecek, kimileri memleketine gidecek. Oralarda efendim günlerini, haftalarını geçirecekler. Kimileri de bir gün sonra yarın başlıyor Dünya Kupası, onun telaşındadır. Tabii bu Dünya Kupası'nı bir önceki ya da diğer Dünya Kupalarından ayıran şöyle bir fark var. Tabii uzak bir coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nde bu turnuva organize edildiği için maç trafiği, maç saatleri çok alakasız saatler. Sabahın 5'inde, 4'ünde, 6'sında, 7'sinde ya da gün içerisindeki saatlere de denk gelebilecek. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki işte 10-12 saatlik tabii eyaletlere göre değişen saat farklılıkları var. Dolayısıyla kimileri onun telaşında olabilir. Çünkü futbolun hastaları dünyanın dört bir tarafında o kadar çok, herhalde hiçbir dönem hiçbir spor bu kadar sevilmemiştir. Kolay olduğu için midir? Yani sokağa çıktığınızda çocuklar için ilk edindikleri spor herhalde futbol olsa gerek. Çok kolay. Niye? İki taş koyduğunuz zaman bir de topunuz varsa oynarsınız. Basket için poteye ihtiyacınız var. Voleybol için fileye ihtiyacınız var. Tenis filan saymıyorum zaten. Onlar daha elit sporlar. Dolayısıyla çok kolay bir spor. Ve onun için de takip edeni çok. Bakalım ne olacak? Neyse, konumuz o değil. Biz gündemdeki konulardan bahsederken konu Dünya Kupası'na da gelmiş oldu. Bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Önceki gün bir Amerika helikopteri, Apache helikopterinin düşürülmesiyle, ki İran yani çok düşürüp düşürmediği de belli değil ama onu gerekçe göstererek İran'a Amerika Birleşik Devletleri saldırdı. İran cevap verdi derken bu saldırı kifayet eder dedi. ABD açıklama yaptı. Dün itibariyle yaptı bu açıklamayı. Dolayısıyla şimdilik yine suhulet hakim. Ama suhuletin olmadığı yer var. Mesela İsrail. İsrail hiçbir ortamda, hiçbir şartta hiçbir şeyi kabul etmeyen bir azgınlar topluluğu. Oraya nasıl bir isim vermek gerekir bilmiyorum. Çılgınlar, azgınlar, sapıklar, her şeye, her türlü sıfat, olumsuz sıfat onlar için uyuyor doğrusu. Onlar Lübnan'da ilerlemeye devam ediyor. Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Acaba boykot da devam ediyor mu? Onu da böyle bir parantez içerisinde sormak lazım. Yani acaba gevşettik mi? Dualarımızda azalttık mı? Yer veriyor muyuz? Yeterince ilgileniyor muyuz? Zaman zaman işte yıl içerisinde bir ya da iki defa Sumut filoları tertip ediliyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda belki yine böyle bir hazırlık olabilir. İnşallah dualarımız da onlarla. Siyasette biliyorsunuz havaların ısınmasıyla birlikte siyaset arenası da ısındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı dün çok merakla bekleniyordu nasıl olacak diye. Bir zıtlaşma, inatlaşma, hatta bir kavga neden olabilirdi ki ona da ramak kalmıştı. Sabah saatlerinde her iki grup derken her iki grubun ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi taraftarlarıydı. Kılıçdaroğlu taraftarları ya da sevenleri ve Özgür Özel taraftarı ya da sevenleri karşı karşıya gelmeye başlamışlardı ki son anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın paylaştığı bir mesajdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonunda değil de partinin genel merkezinde yapacağını duyurduktan sonra biraz suhulet hakim oldu, sakinleşti ortalık. Saat 13.30 sularında CHP Grup Başkanı sıfatıyla Özgür Özel bir konuşma yaptı.

0: saat 14-14.30 o sulardaydı, tam dakik olarak hatırlamıyorum. O civarda da CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Her iki taraf birbirlerini suçladılar. Dün böyle geçinmiş oldu ama haftaya ne olacak? Yani her hafta böyle iki farklı grup toplantısı mı yapılacak? Ya da önümüzdeki günlerde parti meclisi toplanacak. Parti meclisi sonra disiplin kuruluna sevk edilecek isimler olacak. Hakikaten sıcak günler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni zorlu günler, haftalar bekliyor. Şimdi bu konuyla ilgili yazılarla başlayalım. Hasan Öztürk şöyle yazmış Haber 7'de. Cumhuriyeti kurmakla övünen partinin ne hallerde olduğunu görmek için dün yaşananlara bakmak yeterli. İki başlı ikili, bir yeni eski genel başkanla, bir eski yeni genel başkanın etrafında toplanılmış. İki kesimin birbirine ağız dolu hakaret ve küfürlerle yüklendiği bir gündü dün. Meclis Dikmen kapısında önce iki taraf birbirini hainlikle suçladı. Bir taraf bir tarafı hırsızlıkla itham etti, diğer taraf öbür tarafı sarayın adamı olmakla. Sonra CHP meclis grubunda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla affetmeyeceğim diyerek işaretledi. CHP Genel Merkezi'nden Kılıçdaroğlu Özel'e partiyi mutlak butlan kararına muhatap edenlerle hesaplaşacağım diye tehdit etti. Bugünse Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplanıyor, gündem ihraçlar ve disipline sevk. CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu hakim, Özelse meclis grubuna. Bu haliyle paramparça bir CHP var, tabandaysa hızlı bir ayrışma. Partinin kapısından bile geçmemesi gereken tipler grup toplantısında kürsüyü atanmışa teslim edeceklerdi diyor Özgür Özel. Pavyon kapısına pazarlık yapanlar diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hain diye bağırıyor Özelciler Kılıçdaroğlu'culara, hırsız diyor Kılıçdaroğlu'cular Özelcilere. Sonra da geriye yaslanıp ikisi de taraftarlarına merak etmeyin, parçalanma olmaz, bütünlüğümüzü koruyacağız diye söz söylüyor. Bu arada Işık Üniversitesi hariçten Gazel okuyor, yaptığı araştırmayla Özgür Özelcilere istikamet çiziyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi baraj altına atıyor. Yeni oluşum senaryosu Özgür Özel ve Mansur Yavaş liderliğinde kurulacak. Olası bir yeni parti %37 oy oranıyla birinci parti oluyor. Senaryoya bakın, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Bu senaryoda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP %5-6 bandında kalarak baraj altı kalıyor. Seçmen tepkisi de şöyle: CHP seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu öfkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan öfkeyle başa baş olduğu da ortaya çıkıyor. Dikkat edin, araştırmadaki seçmen tepkisi bölümü yıllardır kutuplaştırmayı kimin yaptığını ve aynı kesimlerin bu kez Kılıçdaroğlu'nu nasıl ötekileştirildiğine iyi bir örnek. CHP'de olup bitenin hızlıca yol ayrımına doğru ilerlediğini söylersek yanılır mıyız? Demirel'in veciz bir sözü vardı ya, olmayanı göstermek diye. Özgür Özel de kendilerine yer olmadığını göstermek için bazen gerginlik de çıkararak gösteriyor. Dünkü meclis kapısı önü biraz ona işaret ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu ve MYK gibi parti organlarının devreye girmesiyle birlikte bakın bize CHP'de yaşama hakkı tanınmıyor diyeceği bir sosyolojik tabanı inşa ediyor Özel. Sonra da madem öyle bize eyvallah der mi der gibi görünüyor. Hele Işık Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşların gazına da gelmişse. Bitirirken bir meselenin başlangıcına işaret edelim. CHP'de çıkar çatışmasının sonucunda ortaya saçılan iddialar. Baklava kutuları, para kuleleri, dolarlar, eurolar, havlular, pavyonlar, süper lüks otomobiller, minibüsler ve nihayet birbirini gammazlamalar. Çıkarlar çatışınca birbirini satanlar, suçlayanlar, birbirini hainlikle, satılmışlıkla, sarayın adamı olmakla, kirlenmişlikle itham edenler, bütün bunlar bize kocaman bir soru sorduruyor. Soru şu: Cumhuriyet elitleri olarak kendilerini kodlayan ve millete bu kadar yabancılaşan bir kesimin çıkar amaçlı suç örgütü haline dönüşmesi sadece bir iddia mı, yoksa yüzlerindeki maskenin düşmesinden sonra ortaya çıkan gerçeklik mi? Bu aşamadan sonra Cumhuriyet elitleri olarak kendilerine ayrıcalık atfeden, birbirini gammazlayan kesimin büyük bir hesaplaşmayla tasfiyesine şahitlik edersek şaşırmayalım demiş Hasan Öztürk Haber 7'deki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Nebi Miş'in yazısına. Sabah gazetesinde kendi hikayesini yazan geleceğini şekillendirir başlığıyla şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir dedi. Aynı saatlerde CHP Genel Merkezi'nde Kemal

0: Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibine yönelik şu suçlamayı yöneltti. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Yedi düvele karşı mücadele etmiş bu topraklardan Yunanları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Kendi hikayesini yazmak konusunda muhalefet dünyadaki siyasetlerin dönüşümünü tam okuyamıyor. Günümüz siyasetinde dünyanın farklı coğrafyalarında giderek seçmen desteğini artıran partilerin önemli bir kısmı ideolojik farklılıkları rağmen ulusal çıkar merkezli siyaseti öncelemektedir. Bunu siyasal söylemi ve kampanyasıyla da somutlaştırmaktadır. Her siyasal parti ulusal çıkarı öncelediğini söyler. Ancak bu öncelemenin hiyerarşisi, söyleme biçimi ve cari konularda hareket tarzı seçmen açısından giderek daha belirleyici olmaktadır. Trump başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde seçim kampanyaları kendi ülkelerinin stratejik özelliğini merkeze koyan temalar üzerinden şekilleniyor. Burada stratejik özellik söylemi sadece gücün maddi unsurlarını değil aynı zamanda o ülkenin stratejik bakış açısını da kapsar. Muhalefetin dış politika söylemi ve ülkesinin milli meselelerinde aldığı konum bu stratejik bakış açısının anlaşılmasında önem arz eder. Bugün dünyada siyasal meşruiyetler uluslararası çevrelerden alınan destekle oluşmuyor. Seçmenler ülkenin çıkarlarını koruyabilen ve ulusal devlet kapasitesini artırabilme iddiasında olan siyasetleri ve siyasileri öne çıkarıyor. Dolayısıyla siyasal meşruiyeti uluslararası çevrelerde aramak toplumun geniş kesim için meşru bir hareket tarzı değildir. Uzun süredir dünya siyasetinin yönelimiyle CHP muhalefetinin kullandığı siyasal söylem arasında giderek büyüyen bir uyumsuzluk vardı. Siyasi mücadeleyi uluslararasılaştırmak Özgür Özel'le başlamadı. Aslında Kılıçdaroğlu döneminde de Türkiye'de iktidar sürekli olarak batılı ülkelere şikayet edilirdi. İktidarın pratiklerinde ya da politik söyleminde sorun olarak görülen her şey hemen yabancı basına yazılan bir makale ya da verilen bir röportajla bildirilirdi. Batılıların içeriye karşı kullanacağı eleştiri şikayet mektubuyla iletilir, ardından da batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik eleştirileri içeride yeniden dolaşıma sokulurdu. Maalesef Özgür Özel ve ekibi bu yönteme devam ediyor. Geç olsa bile muhalefet içinde bu tartılmanın başlaması faydalı. Dünyada her alanda kendi hikayesini yazabilenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazının başında alıntıladığım açıklamasına vurguladığı gibi kendi hikayesini yazan kendi geleceğini şekillendirir. Demiş Nebi'miş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi de şöyle yazıyor Hürriyet'te. Mutlak butlan kararından sonra her adımda CHP'deki bölünme derinleşiyor. Özgür Özel dün yeni nesil siyasetten söz etti. Siz onu yeni nesil siyasi parti olarak anlayın. Meclisin dikmen kapısına önce Özgür Özel taraftarları geldi. Sonra Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler. Meclisin içinde gergin bir bekleyiş, dikmen kapısındaysa gerilim ve yer yer arbede vardı. Meclis başkanlığı çareyi ziyaretçi yasağı getirmekte buldu. Bu karar gerilimi kısmen düşürdü. Yoksa çok kötü olaylar çıkabilirdi. Özgür Özel önce meclis kapısındaki destekçilerine konuştu. Darbeyi bir kez daha şanlı meclisin önünden püskürttünüz dedi. Hain Kemal sloganları atılması üzerine de susturmadı. Tam aksine öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum dedi. Yani siz hain Kemal diye slogan atmaya devam edin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem üzerinde mi daha çok hakkı var yoksa Özgür Özel üzerinde mi derseniz tereddütsüz Özgür Özel derim. Kemal Kılıçdaroğlu oğlu Kerem'e mi en çok destek vermiştir yoksa Özgür Özel'e mi diye sorarsanız şüphesiz Özgür Özel derim. Ama Özgür Özel hain Kemal diye slogan atanlara benzerlerini hissediyorum diye karşılık veriyor. Yani anlayacağınız siyasette vefa yok. Gerilimin doruğa tırmandığı saatlerde Kılıçdaroğlu'ndan bu oyunu bozarım çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze aldı. Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı, olayların büyümesinin önüne geçti. Böylece meclisteki grup savaşını ikinci kez Özgür Özel kazanmış oldu. Ali Mahir Başarır'ın buyurun sayın genel başkanım diye kürsüye davet ettiği Özgür Özel burada konuşmayı bir zafer olarak görmüyorum dedi ama zafer kazanmış bir havası vardı. Tarihi bir eşikteyiz, artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir dedi. Geri dönülemez nokta ne? Bu yeni parti kuracaklarının işareti. Kılıçdaroğlu hem pazartesi gecesi attığı tweette hem dün CHP Genel Merkezi'nde grup konuşmasında kurultay süreci

0: başlatacağını ilan etti. Özgür Özel ise 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapılmalıdır dedi. Böylece kurultay işi karşılıklı bir resleşme olmaktan çıktı. Çünkü Kılıçdaroğlu 26 Temmuz'dan önce kurultaya gider mi gitmez. Özgür Özel meclisteki kürsüden indi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ndeki kürsüye çıktı. Yaşananlardan dolayı Kılıçdaroğlu daha da hırslanmıştı. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız diye söze başladı. Kirli olanların işine son vereceğiz, pavyon köşelerinde para atanlara güle güle diyeceğiz diyerek ihraçların yolunu gösterdi. Kılıçdaroğlu CHP'ye döndüğü ilk gün itiraflarda bulunmuştu, özür dilemişti. Hep iyi niyetli davrandım, bu yüzden bazen suistimal edildi dedi. Artık iyi niyetle hareket eden Kılıçdaroğlu yok mesajını verdi. Kılıçdaroğlu CHP'ye yakın bir kanal olan Halk TV'yi hedef aldı. Sahibi Londra'da olan bazı televizyon sahipleri var. Onlar parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim dedi. Kılıçdaroğlu medya defterini açtı. Halk TV ile başladı. Hedefinde muhalif medya patronları var. Onların Londra bağlantılarına, FETÖ'cü Akın İpekli ilişkilerine dikkat çekiyor. Yeni parti arayışlarını sürdüren Özgür Özel ekibinin önde gelen isimlerinden CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'ı ziyaret ederek DSP'yi almayı teklif ettiğini yazmıştım. Murat Emir'le telefonla konuştuk, hem de kendi cephesinden görüşmeyi anlattı diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim Akşam Gazetesi'nden. Kurtuluş Taiz, doğru adamı parlatmışlar tırnak içinde. Özgür Özel'i bugünlerde en iyi tanımlayan kavramlardan biri bu olsa gerek. Zorba, dün olanlar şaşkınlık vericiydi. Partinin genel başkanını CHP meclis grubuna sokmadılar. 13 yıl yanında yürüdüğü, önünde düğmesini iliklediği partisinin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'na hain Kemal diye küfür ve hakaretler yağdırdılar. Özgür Özel daha önce de en yakınındaki isimleri canlı yayınlara çıkarıp halk Kemal'in yüzüne tükürecek türünden açıklamalar yaptırdı. 75 yaşında saygılı bir insana arkasından gözyaşı döküp ağladığı Kemal Bey'e bu küfür ve hakaretleri yapan, yaptıran zihniyet gerçekten vefasız ve zorba bir kişiliğin ürünü olabilir. Kılıçdaroğlu asıl şoku kurultayda yaşadı. Arkadan hançerlendi. Mahkeme süreci boyunca Kemal Bey'i tehdit, şantaj, küfür ve hakaretlerle sindirmeye çalıştılar. Oysa Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi Kılıçdaroğlu'ndan devraldıkları CHP'yi 2 yıl gibi kısa bir sürede 100 yılın yolsuzluğuna bulaştırdı. Şimdi de İmamoğlu gibi Özel de bu yolsuzlukları örtbas etmek için siyasi çıngar çıkarmaya uğraşıyor. Belki böylece mesele adli değil de siyasi olarak anılır diye düşünüyor. Özgür Özel büyük laflar etmeyi de seviyor. Mesela vakti gelmiş yürüyüşün önünde kimse duramaz. Önümüzde duran bu milletin ayaklarının altında kalır. Bir süredir FETÖ zaten Özgür Özel ve ekibini sokağa çıkmaya çağırıyor. Firari FETÖ'cüler koro halinde alkışladıkları Özel'e başka yol yok. Bu gidişatı ancak sokak durdurabilir diye fısıldıyor. Silivri'den gelen mesajlar da bu yönde. Ekrem İmamoğlu da sokağa işaret ediyor. Özgür Özel bu havaya girmiş anlaşılan. İktidarı milletin ayakları altına almakla tehdit ediyor. Lakin millet iradesini sokakla tehdit etmek pek akıllıca değil. Üstelik gerçekçi de değil. Siyasi iktidar bizzat milletin iradesinin ta kendisidir. Milletin ayakları altına kim alacaklar? Kendileri milletin ayakları altında kalmadan bu işten kurtulmanın yollarını bulmalarını tavsiye ederim. Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e dediği gibi, keskin sirke küpüne zarar verir. Buna hiç gerek yok. Biraz aklı selim yeterli diyor Kurtuluş Taiz Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim değerli dinleyenler. Gündemi de değiştirelim. Kafkasya'da barış havzası mümkün mü? Başlığıyla yine Akşam Gazetesi'nden Yusuf Alabarda'nın yazısını paylaşalım sizinle. Güney Kafkasya tarihsel ezberlerin bozulduğu sancılı ama tarihi bir dönemeçten geçiyor. Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son vererek topraklarının %20'sinden fazlasını işgalden kurtarması ve Ermenistan ordusunu ağır bir askeri yenilgiye uğratmasının ardından pek çok uluslararası analist Erivan'da radikal bir rejim değişikliği veya bitmeyen bir kaos öngörüyordu. Ancak mağlubiyetin faturasını sırtında taşıyan Başbakan Nikol Paşinyan, ülkesini üst üste ikinci kez seçim zaferine taşıyarak sandıktan yeniden

meşruiyet devşirmeyi başardı. Bu başarı dikensiz bir gül bahçesine kazanılmadı. Paşinyan, yayılmacı rüyalardan uyanmak istemeyen radikal Taşnak Sutyun hareketi üyelerinin sokak terörüne, linç girişimlerine ve hain damgalarına maruz kaldı. Buna rağmen pragmatik ve cesur bir lider olarak halkını ikna etmeyi becerdi. Paşinyan'ın bu süreçteki en stratejik hamlesi Ermenistan siyasetini 10 yıllardır rehin alan diasporayı göğüslemek oldu. Ermenistan'da kararlar Erivan'dan alınır. Bu cümle Ermeni diasporasının konforlu Batı başkentlerinden fonladığı nefret endüstrisine ve taşnak milliyetçiliğine çekilmiş en net resttir. Paşinyan Ermeni halkına radikal bir doktrin sundu. Gerçek Ermenistan, yani hayali haritaların, geçmişin trajedilerinin eseri olan bir topluluk yerine, uluslararası hukukun sınırlar içinde yaşayan, üreten ve komşularıyla barışabilen rasyonel bir devlet. Bugün gelinen noktada Erivan yönetimi Türkiye'yle olan sınır kapılarının açılmasını, uygulanan ambargoların ve ekonomik engellerin kaldırılmasını, bölgede kalıcı ve büyük bir barış mimarisinin inşa edilmesi gerektiğini yüksek sesle dile getiriyor. Mesela Ağrı Dağı silüetini resmi belgelerden çıkarmak, tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna onay vermek gibi adımlar. Bu niyetin sahaya yansıyan diplomatik sinyalleri, Türkiye'nin attığı doğrudan ticaret adımları ve basitleştirilmiş vize uygulamaları da bu normalleşme iradesini besliyor. Kafkasya'da istikrarsızlığın sürmesinden beslenen aktörlerin başında Fransa ve Batı'daki radikal diaspora merkezleri geliyor. Türkiye'nin bölgede inisiyatifi ele alması, Ankara ve Bakü'nün sunduğu bölgesel entegrasyon modelleri bu merkezlerin bölge üzerindeki vasi rolünü tamamen boşa çıkarıyor. Güney Kafkasya'yı iki asırdır kendi mutlak nüfuz alanı olarak gören Moskova, Paşinyan'ın batıya yaklaşma stratejisinden ve bölgede Rus askeri tekelinin kırılmasından ciddi şekilde rahatsız. Bir diğer rahatsız ise İran. Azerbaycan'la Nahçıvan'ı Ermenistan toprakları üzerinden bağlayacak olan Zengezur koridorunu kendi jeopolitik sınırlarına ve Kafkasya'daki transit üstünlüğüne bir tehdit olarak algılıyor. Rusya, Fransa, İran ve radikal diaspora ideolojik olarak birbirine taban tabana zıt görünseler de Kafkasya'da Türkiye ve Azerbaycan merkezli köklü bir barışın vizyona girmesini istememe noktasında gizli bir konsensus içindeler, demiş bugünkü yazısında Yusuf Alabar'da diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk Odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da. Semerkant

0: Antradyo. Hayatın kalbine.
1: Aradan sonra Semerkant Radyo'da son baskıya devam ediyoruz. Bekir Hazar'ın yazısıyla Takvim Gazetesi'nden. Hadsiz Michael kudurdu diye bir başlık atmış. Bakalım bu kuduran hadsiz kimmiş? Adamın ağzından salyalar akıyor. Türkiye'nin dış politika ve diplomasideki muazzam hamleleri onu kudurttu. Yıllardır Türkiye'de darbe yapılmasını istedi. Obama'ya dahi Erdoğan'ı indirin diye çağrılar yaptı. Türkiye'de laiklik elden gidiyor diye bağırdı. 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri alkış tuttu. Örgüt liderine övgüler yağdırdı. PKK'ya sınırsız destek verdi. Türkiye'nin parçalanmasını dört gözle bekledi. Türk SİHA'larının ABD için bile tehdit olduğunu öne sürüp durdurun Türkleri SİHA üretmesinler diyecek kadar delirdi. Washington'da yüksek gökdelenlerden birinde hangi ülkenin nasıl parçalanması gerektiği konusunda toplantılar yapılan bir merkez var. Amerikan Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunun yeri. İsrail'in finanse ettiği Tel Aviv çıkarlarını korumak için çırpınan bu kurumda çalışıyor bizim bahsettiğimiz kudurmuş adam. Yıllardır Erdoğan darbeyle gidecek diye avuç ovuşturuyordu. Ona göre sağlam kaynakları vardı. O kaynaklar aslında o gökdelende bir alt katta bizim bu heriften emir alan FETÖ Karargahı Rumi Forumu adlı kurumdu. 15 Temmuz'da İnan'ın yeryüzünde en büyük sinir krizlerini geçirip başını duvarlara vuran bu kudurmuş adamdır. Üst kattan yönettiği darbe girişimi başarısız olunca o gökdelenden kendini aşağıya atmayı bile düşünmüştür. Onun adı Michael Rubin. İsrail'in maşası, Siyonizmin kuklası ve tetikçisi. Onu aldılar 5 gün önce Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşturdular. ABD'ye Türkiye'nin iç işlerine müdahale çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk kurumlarını küstah sözlerle hedef aldı. Adam öyle ileri gitti ki Washington'a Türkiye'deki siyaset dizayn edilmeli dedi. CHP'ye bile müdahale edilmeli dedi. Kemal Kılıçdaroğlu görevden uzaklaştırılmalı, ABD ona yaptırım uygulamalı dedi. Beyaz Saray Özgür Özel'i CHP lideri olarak tanımalı diye çağrı bile yaptı. Michael Rubin gerçekten kafayı sıyırmış ve çıldırma noktasına gelmişti. Ekrem İmamoğlu vicdan mahkumu ilan edilmeli, Türkiye'ye siyasi şantaj yapılmalı, Erdoğan'ı yıkmak için siyasi strateji geliştirmeli, Türkiye'de rejim değişikliği yapılmalı diye bağırıyordu okyanus ötesinden. Kesin yakında deli gömleği giyecekti bu şizofren FETÖ'cü Siyonist Michael. Türkiye'deki Yahudilerin güvende olmadığını ve derhal ayrılmaları gerektiğini bile söyledi. Şizofren Michael Rubin'e en güzel cevabı Türk Yahudi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzade X hesabından verdi. Seni İstanbul'da bir Şabat yemeğine davet etmekten mutluluk duyacağım dedi. Bunun 500 yıl aşkın süredir yaşadığımız ve kendimizi ait hissettiğimiz bu şehirde senin sandığın gibi rehineler olmadığımızı kendi gözlerinle görmen için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hatta buradan güzel anılarla ve güven duygusu içinde evine döneceğine eminim. Bu arada kısa bir hatırlatma. Senin önlerinde ifade verdiğin Amerikalı senatörleri de seninle birlikte ağırlamaktan mutluluk duyarız dedi. Türk Yahudi toplumunun yayın organı olan Shalom gazetesi köşe yazarı Iris Cibre ise Michael'a fena vurdu. Hadsiz dedi. Kendi adıma ve birçok dostum adına yazıyorum. Antisemitizmin tarihi yüksek seviyeye çıktığı bu dönemde hayati olarak en güvenli hissettiğimiz ülkedeyiz. 500 yıldır buradayız. Batıda, sokakta, sinagogda, hatta çocuklar okulda şiddete uğruyorlar. Yahudi olduğumuzu Türkiye'de saklama ihtiyacı duymuyoruz. Ama Avrupa'da duyuyoruz. Michael bizim adımıza konuşmak ve yaşamadığımız bir sorun konusunda korku pompalamak yerine gitsin Avrupa, Amerika ve Kanada'da Yahudilerin yaşadıklarını yazsın cesareti varsa dedi. Gelelim ana meseleye. Michael neden böyle davranıyor? Cevabı göbekten bağlı olduğu İsrail'den geliyor. Sürekli gazeteler Türkiye'nin Orta Doğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Kafkaslara kadar her yerde nüfuzu artıyor. Osmanlı geri dönüyor diye yazıyor. Son olarak Times of Israel yazarı Shai Gal, Türkiye Avrupa Birliği'ne resmi olarak üye olmasa da kurduğu bağlantılarla kıtayı içeriden fethediyor diye yazdı. İsrail'in Haaretz gazetesinde de Türkler Orta Doğu'da küresel bir diplomasi merkezi haline geldi dedi. Tel Aviv Ankara'ya örnek almalı. Maalesef dünyada yalnızlaşıyoruz diye çığlık atan makale yazdı.

0: Şizofren Michael patronlarının bu düşüncelerini biliyor, maaş aldığı Siyonist merkezler önünde yıllardır söylediklerinin tam tersi güçlü bir Türkiye ile karşılaştıkça, darbe çağrılarının ve organizasyonlarının çöp olduğunu gördükçe kafasındaki teller kopuyor sürekli, diyor Bekir Hazar takvimde.
1: Son baskı.
0: Şimdi bir gezi yazısı. Sürekli il il gezdiği gibi ülke ülkede gezen modern dönemlerin efendim Evliya Çelebi'si Yavuz Donat. Özal'ın mezarına toprak Buhara'dan. Dün de Semerkand'ı yazmıştı, bugün de Buhara'dan başlığıyla şöyle diyor Sabah gazetesine Yavuz Donat. Buhara Müslüman dünyasında Kubbetül İslam diye bilinen şehir, İslam'ın kubbesi. Orta Asya'nın bilim ve din merkezi. İbn Sina gibi pek çok bilim ve din adamının yetiştiği veya yaşadığı bir kültür merkezi. Tam bir müze şehir. 2500 yılın üzerinde tarihi derinlik. Camiler, medreseler, tarihi eserler korunmuş. Şehrin tarihi merkezi UNESCO Dünya Mirası listesinde koruma altında. Turgut Özal rahmetli ölümden birkaç gün önce Buhara'daydı. Kadere bak. Cumhurbaşkanı Özal'ın son seyahati 4-15 Nisan 1993. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan. Özbekistan'da Semerkant ve Buhara'ya da gitti. Gerisini merhum Özal'ın yakın dostu Zeynel Abidin Erdem'den dinleyelim. Şöyle anlatıyor. Turgut Bey, Bahaddin Nakşibendi Hazretlerinin türbesini ziyaret ederken, mezarında Fatiha okurken çok ama çok duygulandı. Hani bir söz vardır ya, dokunsan ağlayacak diye, tam o durumdaydı. Bu sırada gazeteci Servet Kabaklı türbenin bahçesinden toprak almaya başladı. Turgut Bey sordu, Servet ne yapıyorsun? Kabaklı'nın yanıtı şu oldu. Efendim, muhtereme annenizin Nakşibendi yoluna bağlı olduğunu biliyorum. Bu türbeden aldığım toprağa Türkiye'ye dönünce annenizin mezarını serpeceğim, dedi. Turgut Özal sanki içine doğmuş gibi, Servet toprağı biraz fazla al, galiba bana da lazım olacak, dedi. Özal'ın bu sözleri hepimizi duygulandırdı. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'u da. Kadere bak, Turgut Özal Orta Asya seyahatinden döndükten 2 gün sonra sizler ömür vefat etti. 17 Nisan 1993. Buhara'dan Şah-ı Nakşi dergahından getirilen toprak Turgut Özal'ın da annesi Hafize öğretmenin de mezarlarına serpildi. Zeynel Abidin Erdem 33 yıl önce yaşananları anlatırken ağlıyordu. Evet, geçmişte Orta Asya'dan hac farizasına gidemeyenler Buhara'ya gelirlermiş yarım hac niyetine. Buhara'da Bahattin Nakşibend Hazretlerinin mezarı var, türbe, külliye. Günümüzde en çok ziyaret edilen merkezlerden. Nakşibendilik 14. yüzyılda doğan ve adının kurucusu Bahattin Nakşibendi Hazretlerinden alan bir İslam tasavvuf yolu. Farsça Nakşibend sözü, nakış işleyen, nakşeden, süsleyen anlamında. Merhum Özal'ın annesi Hafize Hanım, babası Mehmet Bey Nakşibendi yolundalardı. Özal da Nakşibendiliğe ilgi duyardı. Altın öğütler. Hoca Bahattin Nakşibend'in külliyesinde kabre giden yolda duvar yazıları var, Özbekçe ve İngilizce. Bizim yolumuz diyalogtur. İyi işler ancak karşılıklı iletişimde bulunur, yalnızlıkta değil. İnsanların zorluk çekmesine izin vermeyin, hayatlarını kolaylaştırın. Açgözlülüğünü örtmeden kimse Müslüman olamaz. Kalbinizi Allah'a, ellerinizi işe adayın. Kin gütme, gıybet etme. Külliyenin değişik yerlerinde duvarlarda Şah-ı Nakşibendi'den o kadar çok söz var ki. Örneğin, iyilikle anılmayı yaşamaktan daha değerli bil. Bir başka sözü, güçlü olduğun zamanlarda kin gütme. Ve son bir söz, İnsanların yüzlerine karşı söyleyemeyeceğin sözleri arkasından da söyleme. Özbek mihmandarımız Doçent Maksut Gülman, Bahattin Nakşibend Külliyesi'ni gezerken dedi ki, hocamızın yolu hakikate giden yoldur. Şah-ı Nakşibend yolu uzlaşı, diyalog ve hoşgörü yoludur. Hocamız diyor ki, iç dünyadaki çatışmaları çöz, nefsini terbiye et. Bunlar dışarıya barış olarak yansıyacaktır. Gönül diliyle konuş, hep kendini haklı görme. Mütevazı olmak büyük bir kazançtır. Kimseye tepeden bakma. Seni engelleyen perde kendi nefsindir. Yolun kendisine bir engel yok. Dolayısıyla kendi engelin yine sensin. Bahattin Nakşibend Külliyesi kalabalıktı. Değişik ülkelerden ziyaret

0: tarihçiler vardı. Komşu ülkelerden, Avrupa'dan, Mısır'dan. Aralarına girdik, sohbet ettik. Türkmenistan'dan Nigina ve Gulsat kardeşler, Şah Nakşi'nin 14. yüzyıldaki tasavvuf akımı Hindistan'a, Orta Doğu'ya, Kafkaslara, Balkanlara ve Anadolu'ya geniş bir coğrafyaya uzanmış. Temel felsefe, halk içinde hakla beraber olmak. Evet, felsefe oldukça derin. Kalbini kötü huylardan temizle, güzel ahlakla süsle. Kalp gaflete düştüğünde hemen toparlan. Kalbini kötü düşüncelerden ve vesveselerden muhafaza et. Ve İmam Maturidi, Buhara'ya gelmeden önce Semerkant'ta İmam Maturidi türbesini ziyaret ettik. Burada da yine farklı ülkelerden ziyaretçiler vardı. Felsefesi özetle şöyleydi. İslamiyet'in öğrenilmesinde iki temel araç var. Biri nakil, Kur'an ve hadisler, diğeri ise akıl. 9. yüzyılda yaşamış olan İmam Maturidi'nin kitabını alan, külliyesini gezen çok. Özbekistan halkın %85'i Özbekçe konuşur. Bu demektir ki Türkçe konuşan çok. Televizyon dizileri sayesinde İslam en yaygın din orada. %5 ile Rus Ortodoksluğu takip ediyor. Ülke genç iş gücüne ve doğal kaynaklara sahip. Altın rezervleri bakımından dünyada 4. Altın üretiminde ise 7. sırada. Doğalgaz üretiminde dünyanın ilk 11 ülkesi arasında. Dünyada en çok pamuk üreten ülke. Özbekistan'da en fazla yenilen yemek Özbek pilavı. O kadar çok çeşidi var ki sade pilav, bayram pilavı, düğün pilavı, yaz pilavı, kış pilavı, ayvalı pilav, kuzu etli pilav, at etli pilav. Evet, at eti bile kullanıyorlarmış. Çarşı pazar çölde yolculuk. Harzemşahların kurulduğu Harezm bölgesi. Müze şehir Hive. Oğuz Türklerinin diyarı. Selçukluların, Sultan Alparslan'ın doğduğu yer. Buralarda herkes bize akraba gözüyle baktı. Evine davet eden o kadar çok ki anlatılmaz. Yarın akrabalar diyarı Özbekistan'dan son notlar demiş Yavuz Donat Sabah gazetesindeki yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Nereden nereye? Su kuyusundan akil güce. Ersin Çelik yazmış Yeni Şafak'ta. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları uzun yıllardan beri Afrika'da su kuyusu açıyor. Binlerce insan da geçmişlerinin ruhu için bu hayra ortak oluyor. Hatta birçok kuruluş ve insan su kuyuları vesilesiyle kara kıtaya gidip sahada doğrudan gözlem yapma imkanı buldu. Bir bardak temiz su için güneşin alnında kilometrelerce yol yürüyen insanları yerinde görerek ve zamanla meselenin sadece anlık yaraları sarmakla çözülemeyeceğini, daha köklü bir kalkınma modeline ihtiyaç duyulduğunu da idrak ettiler. Yaşanan birkaç suistimal hadisesine rağmen, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları süreç içinde kendilerini ciddi biçimde geliştirdi. Bölgenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye başladı. Gittiler, döndüler ama oraları hiç unutmadılar. Konuta, tarıma, sağlık tesislerine, yetimhanelere ve sistemli okullaşmaya kafa yorarak daha büyük projelere imza attılar. Türk, suyu gördüğü yere otağını kurar hesabı. Kuyu vurdukları coğrafyayı insani olarak terk etmedi milletimiz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında başbakanken her gün binlerce çocuğun açlıktan ve susuzluktan can verdiği Somali'ye tarihi bir çıkarma yapmasından sonraki süreçte olduğu gibi. Yıllardır terör saldırıları ve korsanlık nedeniyle istikrarsızlık içinde kıvranan Somali'de sahra hastanelerinin kurulması, hastalık yayan çöplerin infası ve kilometrelerce su borusunun çekilmesiyle başlayan o süreç. Bugün çok farklı bir boyuta evrildi. Türkiye insani diplomasiyle ayak bastığı Somali'de bugün Hint Okyanusu kıyısında uzay limanı ve roket fırlatma üssü projelerini hayata geçiriyor. Silahlı kuvvetlerimiz Mogadişu'da en büyük deniz aşırı askeri eğitim üssünü yönetirken sondaj gemilerimiz de Somali kıyılarında doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri yürütüyor. Somali hem hikayesi hem de kapsamı itibariyle en güçlü örnek. Ancak Türkiye son tahlilde Sudan, Etiyopya, Angola, Nijerya, Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti başta olmak üzere Afrika kıtasındaki 40'tan fazla ülkede enerji, madencilik, savunma sanayi, inşaat ve tarım alanlarında aktif olarak milyarlarca dolarlık yatırımlara yön veriyor. Bunlara paralel olarak 53 Afrika ülkesinden toplam 62.480 öğrenci de ülkemizdeki üniversitelerde okuyor. Buraya kadar aktardıklarım nereden nereye dememin ilk perdesi olsun. Hafta sonu Kayseri'deydim. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18-30 yaş aralığındaki yaklaşık 500 gencin katılımı

0: gerçekleştirilen Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi başlıklı Genç Türkiye Forumu'nu takip ettim. Türkiye Gençlik STK'ları platformu tarafından 12.si düzenlenen bu forumda gençler, dijital tehditler, dezenformasyon, toplumsal fay hatları, siber uzay güvenliği ve yeni nesil asimetrik risk alanları gibi kritik başlıkları moderatörler eşliğinde masaya yatırdı. Ben de bir kısmına dahil oldum. Forumun sonunda ise gençler MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'la interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Güçlerin kavramlaştırılması bilindiği üzere diye ifadeye başladı ama onun öncesinde bir soru geldi. Notlar aldığım bu salonda Nevşehir'den gelen Feyza isimli bir kardeşimiz İbrahim Kalın'a hitaben sert gücün sahada açtığı alanı yumuşak gücün kalıcı hale getirdiği Smart Power konseptinden bahsetmenizi istiyorum diye bir soru yöneltti. O da şöyle dedi, güçlerin kavramlaştırılması bilindiği üzere 1990'lara Amerikalı siyaset bilimci Joseph N. Nye'in yumuşak güç yaklaşımına dayanıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalınsa bu kavrama geniş bir çerçeveden girerek uluslararası literatüre Türkiye merkezli yeni bir vizyon sundu, akil güç. Türkiye uzun yıllar boyunca uluslararası alanda ya sadece sert gücüyle ya da insan yumuşak gücüyle değerlendirildi. Oysa bugün ortaya çıkan tablo bu iki alanın birbirini beslediği stratejik bir akla işaret ediyor. İbrahim Kalın'ın akil güç kavramsallaştırması tam bu noktada anlam kazanıyor. Joseph Nye'in pragmatik, faydacı ve batı merkezli kavramlaştırmalarının aksine Kalın, akil güç tanımıyla gücü teknik bir etki olarak değil, arkasına Anadolu felsefesinin fıtri kodlarını, adaleti, hikmeti, irfanı ve köklü devlet aklını koyarak yerli ve milli bir paradigma değişimine işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, akil güç bir başına etki üretmenin değil, o etkinin hangi değerler üzerine inşa edildiğinin cevabını veriyor. Çünkü güç bir başına askeri kabiliyetten ibaret olmadığı gibi stratejisiz insani yardım faaliyeti de değil. Türkiye'nin dün açtığı su kuyuları mı daha değerliydi yoksa bugün ulaştığı jeopolitik etki mi? İkisini birbirinden ayırmak imkansız. Çünkü ulaşılan etki alanı bir köyün imdadına yetişen su kuyularının etrafında samimiyetle kurulan insani bağların üzerine inşa edildi. 2003'te tüm Afrika'da 8 olan büyükelçilik sayımızın bugün 44'e çıkması da bu zincirin doğal bir sonucu demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Ve son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Yine Yeni Şafak'tan Taha Kılınç yazmış. Yazının başlığı da şöyle, Kürtleri yazmak ne demek istemiş bakalım. Geçtiğimiz çarşamba günü Bingöl'de bir konferansım vardı. Dönüşte İstanbul'a gelmek üzere Diyarbakır Havalimanı'nda uçağımı beklerken genç bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Kibar bir şekilde selam verdi. Ben sizin sadık okurlarınızdan biriyim. En son Dil ve İşgal adlı kitabınızı okudum dedi. Şimdi tatilini biraz uzatmış, İstanbul'a dönüyormuş. Sohbet ederken beni takip eden bütün okurlarımın yüz yüzeyken genellikle sorduğu o soru da geldi. Üzerinde çalıştığınız yeni eserler var mı? Birkaç kitabın hazırlıklarını aynı anda sürdürdüğümü belirtip ismen bunları söyledim. Beni ilgiyle dinledi. Birdenbire dedi ki, peki şimdiye kadar Kürtler hakkında bir kitap yazdınız mı? İslam dünyasını oluşturan çeşitli milletlerin hiçbiriyle alakalı özel bir çalışma yapmadığımı, meseleleri daha genel bir çerçeve içinde değerlendirdiğimi, yazılarımda ve kitaplarımda bu bağlamda Türklerden, Kürtlerden, Araplardan bahislerin geçtiğini belirttim. Konuya hususi bir ilgisinin bulunduğu belli olan kardeşimiz soruyu bir de şöyle sordu. Kürtler hakkında yazmayı düşünür müsünüz? İkinci soru en az ilki kadar şaşırtıcıydı benim açımdan. Zira herhangi bir ırka veya millete odaklanarak çalışmamıştım şimdiye kadar. İslam coğrafyasına baktığım pencere ırklar ve milletler üstü bir ümmet ve İslam kardeşliği perspektifiydi. Ancak yine de muhatabıma bir cevap vermiş olma adına tabii yazılabilir, neden olmasın dedim. Doğrusu Filistin ve Kudüs konusundaki çalışmalarla alakalı neden Arapları bu kadar gündemde tutuyorsunuz şeklindeki sakil eleştirilerle çokça karşılaştığımdan sohbet ettiğim kardeşimin tamamen ırk bağnazlığı saikiyle Kürtlerle neden ilgilenmiyorsunuz, Kürtleri yok mu sayıyorsunuz şeklinde bir serzenişte bulunduğunu düşündüm önce. Ama o maksadını şu samimi cümlelerle

açıkladı. Abi dedi, Kürtlerle ilgili müstakil bir kitap yazmalısınız. İslami bir bakış açısıyla ve İslam kardeşliği temelinde Kürtleri anlatacağınız bir kitaba ihtiyaç var. Ben kendim Kürt bir Müslümanım. Fakat maalesef kendi ailemde ve çevremde bile İslam'ın artık bağlayıcı olarak görünmemeye başladığını fark ediyorum. Yaşadığım bölgede Ezidiler ve Süryaniler var. Tanıdığım bazı Müslüman Kürtler bu iki farklı inanca karşı hayranlık duyuyorlar. İslam'ın kıymetini ve üstünlüğünü unutmuş durumdalar. Zaten biliyorsunuz, sözde Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden birileri Kürtleri İslam'dan tamamen koparmak ve Kürtlere İslam dışı bir tarih ve kimlik uydurmak için gayret gösteriyor. İslam yok sayılıyor, bizi Zerdüştlüğe nispet ediyorlar. Lafın tam burasında şunu ekledim. Aynı şey Türk cephesinde de var maalesef. Birileri de Türkleri İslam'dan koparmak için onlara İslam dışı bir tarih ve kimlik uydurmaya çalışıyor. Gök tengiriciler falan var, biliyorsun. İslam'ı Araplaşmak sayıp Türkleri Müslümanlıktan ayırmaya çabalıyorlar. Aynı şey dedim. Sonra devam etti. Ben bu yaşananlardan büyük ıstırap duyuyorum. İslami şuurumuz ortadan kaldırılıyor ve biz Kürtler hızlı bir şekilde kimliğimizi yitiriyoruz. Bu yüzden sizin gibi birinin Kürtler hakkında yazması ve Kürtlere İslam kardeşliği şuurunu yeniden hatırlatması çok yerinde olur. Kardeşim öyle samimi ve yürekten konuşuyordu ki, ah bu şuur ve eksen kayması keşke bir kitap yazmakla halledilebilecek olsaydı diyemedim. Ortak kaygıları paylaşmış iki Müslüman olarak dualaşıp ayrıldık diyor Taha Kılınç Yeni Şafak'taki köşesinde. Bu bugünkü son yazımızdı değerli dinleyenler. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, teship, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

0: et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97. Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün nice gençlerimizin ocağını söndüren, nice ailelerin ocağını söndüren bir şeyden bahsedeceğiz. Kötü bir şey. Bunun çözüm yollarını arayacağız. O ne kadar kötü olsa da bu kötülük karşısında çalışan dernekler var, vakıflar var, kuruluşlar var. Biz de bugün Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla bağımlılığı konuşacağız. Bağımlılık nedir? Bunlardan nasıl kurtulunur? Bağımsız Yaşam Derneği neler yapar? Bunlardan bahsedeceğiz. Regaip hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Elhamdülillah hocam. Ala külli hal diyelim.
1: Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Evet. Siz de iyisiniz inşallah hocam.
1: Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a. Bu günlere şükürler olsun diyelim.
0: Eyvallah.
1: Cenab-ı Hakk daha kötü günler göstermesin. İnşallah
0: eyvallah.
1: En kötü günümüz böyle olsun diyelim.
0: Eyvallah, eyvallah. Gençlerimiz bağımlılıktan kurtuldukça bizler de iyi olacağız değil mi hocam?
1: İnşallah. Yani tabii toplumun temel dinamikleri gençler.
0: Evet hocam.
1: Yani geleceğimiz gençler. Ama maalesef tabii bugün toplumda sadece gençlerimiz bağımlı değil.
0: Tabii.
1: Maalesef.
0: Tabii.
1: Her yaştan var. Yani 7'den 70'e ben her vasıftan, her sınıftan, her yaştan insanın bağımlı olduğuna şahitim. Yani bugün 60 yaşında da bağımlı bir abimiz geliyor. 15 yaşında da, 13 yaşında da bağımlı kardeşlerimiz geliyor.
0: Evet.
1: Maalesef dünyada da böyle, Türkiye'de de bu böyle. Artık her yaşta

0: her sınıftan, her vasıftan, doktorundan, mühendisinden, avukatından, siyasetçisinden, öğretmeninden, din görevlisinden, bunların her vasıftan, her sınıftan insanın geldiğini biz şahit oluyoruz ve görüyoruz.
1: Evet,
0: bizatihi bunu idrak ediyoruz. Maalesef uyuşturucu, kumar, alkol her alana yayılmış durumda. Bu bir gerçek.
1: Evet, evet hocam. Evet.
0: Yani siz dediniz ya, bu kötülükle mücadele eden derneklerimiz var. Evet, tarih boyunca böyle. Yani her zaman kötülük vardır. Bu kötülükle mücadele eden de iyiler vardır.
1: Evet, evet hocam.
0: Bu mücadele yaratılan Hazreti Adem'den bugüne kadar devam etmektedir. Burada kötülük olacaktır. Bunu sonsuza dek yok etmek imkansız bir şey. Her zaman var olur ama galip olan iyiler olur.
1: Evet.
0: Mağlup olan kötüler olur. Biz bunun peşindeyiz.
1: Evet.
0: Bunun mücadelesini veriyoruz.
1: Eyvallah.
0: İnşallah o sınıftayızdır.
1: İnşallah. İnşallah hocam.
0: Evet, o saflarda yer alıyoruzdur diye ümit ediyorum.
1: İnşallah hocam.
0: Eyvallah. İyilerden yana olmasını bekliyoruz.
1: İnşallah dualarınız, temennileriniz dua yerine geçsin inşallah.
0: Evet, amin her zaman hocam. İyiler de azınlıkta kalmıştır bakın.
1: Evet.
0: Bu da bir ayrı gerçek.
1: Evet hocam.
0: Yani mesela iyiler kıymetlidir, değerlidir. Madenlerdeki elmaslar gibi, altın gibi.
1: Evet.
0: En az onlardır ama en kıymetli onlardır.
1: Hı.
0: İnsanlar içerisinde de en azı peygamberlerdir, en kıymetlisi onlardır.
1: Eyvallah.
0: Ve inananlar, iyi yolda olanlar her zaman azdır ama en kıymetli, en değerli yine onlardır. İyilerin yanında olmak, iyilere yardım etmek, iyilere destek olmak bir şiar olmalı. İnşallah toplumla böyle el ele mücadele ederek bu kötülüklerin üstesinden geleceğiz diye ümit ediyorum.
1: İnşallah, inşallah. Dinimizde öyle demiyor mu hocam? Emri bil maruh nehyanil münker. İyiliği emret, kötülükten nehyet. Değil mi hocam? Bu
0: i̇nşallah.
1: Bu bizim üzerimizde bir farz. Öyle değil
0: farz,
1: mi?
0: Farz, evet. Farz.
1: Eyvallah.
0: Yani bu bir ahir zaman cihadı böyle. Yani bugün savaş yok Türkiye'de. Bizim cihadımız bu. En büyük cihat. Peygamberimizin Tebuk seferinden dönerken küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz demişler. 30 bin kişilik İslam ordusu halbuki. En büyük ordu o zaman kurulmuş.
1: Evet hocam.
0: Ya Resulallah, daha büyük cihat nedir? Nefsinizle olan cihattır demiş.
1: Ya.
0: Bugün ahir zamanda en büyük mücadeleyi nefsimizle veriyoruz. Nefislerle veriyoruz. Çünkü her türlü fırsat, her türlü imkan herkesin elinde. Kolay ulaşılabiliyor her şeye. Dolayısıyla insanlar kendi nefsiyle mücadele ediyor şu anda. Kimseyle değil. Yani biz kötülüklerle mücadele eder derken kendi nefsimizdeki kötülüklerle de mücadele ediyoruz.
1: Evet, evet hocam.
0: Ve diğer kardeşlerimiz de kendi nefislerindeki kötülükle mücadele ediyorlar. Şimdi en büyük cihat bu şu anda.
1: Evet, evet,
0: çünkü
1: evet.
0: Niye biliyor musunuz? Bakın. Bugün Gazze'de kardeşlerimiz ölüyor.
1: Evet.
0: Filistin'de ölüyor. Diğer İslam coğrafyasında, mazlum coğrafyada ölüyorlar ama şehit oluyorlar. Yani peygamberlerden sonraki en yüce makama erişiyorlar.
1: Eyvallah.
0: Ve geride kalan kederli ailesi gururla, onurla onların ismini anabiliyor. Şehit annesi ve babası oluyor. O bombaların altında paramparça olan cesetlerine rağmen yine bir sevinç gözyaşları var onların. Niye? Şehit oluyorlar. Hem onurlu bir şerefli ölüm hem de ebedi ahiretin kazanması. Ama buradaki kardeşlerimiz maalesef kimyasal bombaların içinde ölüyorlar, uyuşturucunun. Bu kimyasal bombalar onların hem dünyalarını hem ahiretlerini yakıyor. Ve geride kalan ailesi de bir ömür boyu ızdırap ve acı ve kederle yaşıyor. Bazen bu oğlum ölümler bir aile ferdinden oluyor. Baba oğlunu öldürüyor. Mesela daha yeni Diyarbakır'daki ölen emniyet mensubu bir emekli abimizin evladını öldürmesi. Dolayısıyla bizim buradaki ölümler daha acı. Bizim buradaki savaş daha büyük. Artık 3. Dünya Savaşı diyorlar ama biz 3. Dünya Savaşı'nın içinde yaşıyoruz. Evlatlarımız ölüyor, geleceğimiz ölüyor, gençliğimiz ölüyor. Neslimiz ölüyor, toplum ölüyor yani. Bunu açık açık söylüyorum. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Yani

0: miyiz? Bundan kaçamayız da.
1: Evet.
0: Maalesef etrafımızı sarıyor. Şimdi gitgide de bu büyüyor yani.
1: Evet hocam.
0: Evet, buyurun.
1: Eyvallah hocam. Şöyle devam edelim isterseniz. Bağımlılık nedir? Bir kişi bağımlı olduğunu nasıl anlar? Sizin tecrübelerinize dayanarak bu soruyu soruyorum.
0: Ya, bağımlı olan kişi tabii her türlü bağımlılık var. Bugün sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu, kumar. Hepsinin şeyleri ayrı olabilir. Yani etkileri ayrı olabilir. Ama insanı normal insaniyetinden mahrum bırakan, akli melekelerini değiştiren, işte iradesini yok sayan, normal günlük aile ilişkileri, toplumsal sosyal ilişkilerini bozan, inanç ve fikir hürriyetini değiştiren, uyuşturucu madde bağımlılığı diyebiliriz bunlara. Alkol, uyuşturucu madde ve kumar.
1: Evet,
0: bağımlılığın etki şeyleri bunlar. Yani böyle bir hayat yaşıyorsa bir insan, bunlar artık bağımlıdır. Çünkü ondan hariç bir şey düşünemez. Fiziksel ve ruhsal. İkisi de. Yani onsuz bir hayatı düşünemiyor adam.
1: Evet hocam.
0: Ve bu bağımlılık bu.
1: Evet. Peki kişi kendi bağımlı olduğunu nasıl anlayacak?
0: Çoğusu zaten kendinin bağımlı olduğunu kabullenmez. Bu bir gerçek. Çünkü içinde bulunduğu durumu idrak edebilecek seviyede değildir bağımlılar. Yani aklen bir anda kabullenmeleri zor.
1: Evet.
0: Bu belli bir süreç içerisinde ancak kabullenebilirler. Belli bir eğitim ya da belli bir danışmanlık hizmeti aldığı zaman kabullenebiliyor. Çoğu kişi ben bağımlı değilim. İşte sadece eroin kullananlar bağımlıdır diyor mesela. Yani met, esrar, diğer uyuşturucu maddeler ya da alkol kullananlar, işte biz bağımlı değiliz, biz öyle takılıyoruz. Halbuki onlar da zamanla, süreç içerisinde kendilerinin bağımlı olduğunu anlıyorlar. Ama bu bir süreç, hemen kabullenmek zor. Biz bunu çok gördük hastalarımızdan. Buraya getiriyorlar aile çocuğu bize. İşte evladımız şöyle böyle, çocuk diyor hayır benim bir sorunum yok, arada bir içiyorum işte takılıyorum falan diyor. Ama sonra bir bakıyor ki buradaki eğitimler sayesinde evet gerçekten bir bağımlı olduğunu görüyor. Çünkü hiç kimse bağımlı olduğunu kabullenmek istemiyor.
1: Evet.
0: Bağımlılık kelimesi ağır bir kelime, ifade. Ama sonra kabullenirse tedavi sürecinin ya da rehabilite sürecinin daha hızlı olduğunu, daha faydalı olduğunu görüyor. Ama bunu kabullenmek mevzu. Yani hasta hastalığını kabullenecek.
1: Evet.
0: Ama maalesef işte dediğim gibi bu bir süreç, hemen kabullenilmiyor.
1: Evet, evet hocam.
0: Kimse kendisine bunu yakıştırmıyor.
1: Yani psikoloji...
0: Yani şuna benziyor. Evet. Her gün içiyorum ama bağımlı değilim gibi diyor mesela. Bunu kabullenmiyor.
1: Yani istesem bırakabilirim demek.
0: İstesem bırakabilirim tabiri çoktur ama... Bırakamazlar. Destek almadan, bir danışmanlık almadan, bir programa tabi olmadan, yani kısmi olarak kuru ayıklık yaşasa da 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay kuru ayıklık dediğimiz süreci yaşasa da yine o bir bağımlıdır ve bağımlılığı devam etmektedir. Sadece fırsatını kolluyor.
1: Evet, evet hocam. Peki hocam sigara alışkanlığı da bağımlılık olarak geçiyor mu?
0: Tabii tabii, sigara bağımlılığı. O da bir bağımlılık. O da nikotin bağımlılığı. Ama tabii etkileri diğerleri gibi değil. Burada etkiler esastır. Yani seni toplumun içinden dışlamayan, işte sağlık sorunlarını hemen belirtmeyen, yoksunluk çektirmeyen ya da maddi olarak sana kayıp yaşatmayan, ruhsal kayıplar yaşatmayan bir sigara uyuşturucuyla kıyas edilemez.
1: Evet. Evet.
0: Esasen ama... Tabii sigarada bir şeyin basamaklarıdır yani. Esrarın basamağı olabilir, başka maddelere geçiş basamağı gibi olabiliyor. Yani sigara içen işte bunu da içebilir kafası oluyor bazılarında ama bu bir, tam bir şey değildir yani, bir mihenk değildir. Dolayısıyla sigara diğerleriyle kıyas edilebilecek bir bağımlılık düzeyi yok.
1: Evet.
0: Ama sigara elbette zararlı, elbette bağımlılıktır. Elbette onunla da mücadele edilmesi lazımdır. Ama kıyas olarak bugün... İşte esrarla meti kıyasladığınız zaman metin bağımlılığı esrara benzemez. Yani paranoya aşırı derece vardır. Yani şizofreniye kadar götürür. Ama esrarda bu kısa sürede olmaz. Belki çok uzun yıllar sonra olabilecek bir şey. Dolayısıyla her bağımlılığın kendi içerisinde tartılması ve ölçülmesi gerekiyor.
1: Evet.

0: Evet, peki hocam şöyle devam edelim. Geçtiğimiz programlarda sizi yine konuk etmiştik. Bağımsız Yaşam Derneği'ni siz bizlere anlatmıştınız ama üzerinden epeyce vakit geçti. Şimdi Bağımsız Yaşam Derneği neler yapıyor, faaliyetleri neler, nasıl başvurulur? Biraz Bağımsız Yaşam Derneği'nden bahsedebilir miyiz?
1: Hay hay. Uyuşturucuyla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yani uyuşturucuyla derken uyuşturucunun bağımlılık kısmıyla yani talep kısmıyla, arızla değil, arızla bugün kolluk kuvvetleri mücadele ediyor.
0: Evet.
1: Emniyetimiz, jandarmamız, polisimiz mücadele ediyor. Biz de daha çok bağımlılıkla alakalı kısmıyla mücadele ediyoruz.
0: Evet.
1: Biz direkt sokaktayız. Yani bugün bağımlı çocukların elinden tutup onları rehabilite ediyoruz. Ücretsiz ve ilaçsız bir programla, eğitim ağırlıklı. Burada psikolojik eğitim, manevi eğitim ve ayık yaşam eğitimleri üzerine çalışıyoruz. Üç eğitim ayağı olan bir modelle çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Böyle 15 tane merkezimiz var. İstanbul'da 5 merkezimiz. Ankara, Konya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Safranbolu, Adana ve Antep'te merkezlerimiz var. Bunlar müstakil binalar, yatılı programlar. Ve burada gönüllülük esasıyla kalıyor hastalarımız. Bize genelde ailelerimiz sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Bize sosyal medya üzerinde kayıt formlarımız var. O kayıt formu doldurduktan sonra biz orada tabii ön bir eleme yapıyoruz. Orada yapay zekayı kullanıyoruz o elemelerde.
0: Evet.
1: Çünkü kriterler var. Bazı kriterler bizim dışımızda kalıyor. Onları eledikten sonra buradaki görevli arkadaşlar ve psikologumuz misafir ediyoruz genel merkezimizde hastaları ve aileleri. Ön görüşme yapıyoruz. Ön görüşmede de uygunsa, belli kriterlere yine sahipse burada programı alıp bir haftalık deneme sürecinden sonra diğer merkezlerimize arkadaşlarımızı gönderiyoruz.
0: Evet.
1: 3 ay burada eğitim alıyorlar. Ve kendileri gibi olan eski bağımlı hocaları var. Bunlara eksi huzur diyoruz. Onlara ayık yaşam eğitimi veriyorlar. Psikologlarımız psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapıyor. Bir de manevi eğitmenlerimiz var. Bunlar da daha çok inanç, iman, itikat esasları üzerine eğitimler veriyorlar. Bu şekilde 3 aylık sosyal aktiviteler, etkinlikler, geziler vesaire gibi programlarla da doldurarak aynı zamanda ailelere de online eğitim vererek hafta sonları bir bütüncül bir program içerisinde çalışıyoruz. Tabi burada sağlık sorunları var, adli sorunlar var, psikolojik sorunlar yaşıyorlar, manevi sıkıntılar içerisindeler. Çok bir süreçlerden geçiyorlar. Yani adeta yeniden ilk doğmuş gibi fabrika ayarlarına geri dönmek zorundalar.
0: Evet,
1: çok hırpalanmışlar, çok yara almışlar. Süreci çok sıkıntılar geçirmişler, intihar vakaları var. Bir sürü süreçler var.
0: Evet.
1: 3 ayda bunları elimizden geldiği kadar, tabii 3 ay yeterli mi? Yetersiz. Gönül ister ki daha çok bu işe sahip çıkalım. Daha çok vakit geçirelim ama talep çok buralara. Yani sırada bekleyen çok kişi var. 10 bine yakın kayıtlı hastamız var sırada bekleyen.
0: Evet.
1: Bunların daha bu haklardan istifade etmesi için 3 aylık bir süre tutabiliyoruz. Ondan sonra mezun oluyorlar, ailelerine geri dönüyorlar, hayatlarına geri dönüyorlar. Bazıları çoluğuna, çocuğuna, eşine. Bazıları anne babasına, işine, gücüne geri dönüyor. Böyle bir eğitim programımız var.
0: Evet.
1: Bağımsız Yaşam Derneği maddeden manaya ilaçsız ve ücretsiz fi sebilillah profesyonel bir ekiple bağımlılıkla mücadele eden bir sivil toplum kuruluştur.
0: Maşallah çok güzel hocam. Peki hocam dönüşler nasıl oluyor? Daha doğrusu neticede her kişi de neticeye ulaşılabiliyor mu? Geri dönenler oluyor mu madde bağımlılığına?
1: Şimdi netice malumunuz bizim vazifemiz tebliğdir. Netice Allah'a aittir evvela. Bunu söylemek lazım. İslam şiarında da böyledir.
0: Eyvallah.
1: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi İşte ilk tebliğde aileleri çağırıyor, yakın akrabaları yemek yedirip veriyor. Maalesef inanmayanlar çoğunlukta. İşte Ukaz panayırına gidiyor, 16 çadıra girip İslamiyet anlatıyor, 16 çadırda inanmıyor ama mücadeleye devam ediyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'de rehber aldığımız bize bütün ayet-i kerimelerin içerisinde İşte وَمَنْ اَحْيَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir ayeti kerimesi bizim şiarımız.
0: Evet hocam.
1: Bir insanı kurtarsak diyoruz bütün insanlığı kurtarmış gibidir diyor ayeti kerimede. O yüzden hedefimizde bir insanı kurtarabilmek mücadelesiyle yola çıkmışız.

0: Ama elhamdülillah verilerimiz, elimizdeki kısıtlı imkanlar mevcut çerçevede %70 bandında bir ayı kalma oranı gösteriyor bize. Tabii burada çevresel faktörler çok etkin. Yani mezun olduktan sonra ailenin yanına, çevresine, arkadaş ortamına dönmesi elbette olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ama biz burada da şöyle bir çözüm ürettik. Çünkü Anadolu'nun dört bir yanından bize gelen hastalar var, Avrupa'dan da gelenler var. Mezun olduğu zaman gideceği vilayette, işte diyelim ki Eskişehir'de oturuyor. Eskişehir'de kardeş bir vakıf kuruluş, STK bulup onunla irtibatlandırıp oraya gidip gelmesini istiyoruz mezunluktan sonra. Yeni çevre edinmesi, yeni ortam, yeni arkadaşlar. Öyle ayık kalmasını daha böyle uzun süreli tutmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi aile içi sorunlar var, onları düzeltemiyorsunuz. Ekonomik sorunlar var, onları düzeltemiyorsunuz. İşte adli sorunları var, sağlık sorunları var. Bunların hepsini düzeltme şansımız yok bizim. Elimizde kıt kanaat imkanlarla biz mücadele ediyoruz.
1: Evet hocam.
0: Ama bu faktörlere de müdahale edilebilse, işsizlik sorunu var, borçları var, ne bileyim yani. Dolayısıyla bunlar da dokunulabilse bu başarı oranı artar. Ama biz maalesef bu kadar gücümüz yok. Elimizden gelen bu. Bu da %70 bandında bir ayık kalma oranı yakalattırıyor bizi elhamdülillah.
1: Maşallah yine çok iyi hocam.
0: Evet.
1: Peki
0: Yani burada tabii büyük bir emek var.
1: eyvallah.
0: Büyük bir özveri, büyük bir mücadele var. Ve bu çocukları en iyi ayakta tutan şey, motivasyon da şu. Buraya geldiği zaman bu tarz imkanların fi sebilillah olması, yani ücretsiz böyle bir hizmetin sunulması onları fevkalade etkiliyor. Çünkü bağımlılık dünyası, uyuşturucu dünyası, rant dünyası, Torbacı'da, ilaç sektöründe, işte hastane sektöründe müthiş bir bunun üzerinde rant kazanabiliyor. Yani çok yüksek rakamlar var bu işin içerisinde. Ama öyle bir yere geliyor ki, öyle bir mekana geliyor ki nezih, güzel, hoş, gayet de insana yakışır, yanaşır bir ortam. Ve bilabedel fi sebilillah bu hizmetler yapılıyor. Tabii insanları iyileştiren şey bu. Birincisi bunlar, sonra eğitimler vesaire.
1: Peki hocam,
0: Evet hocam.
1: Yeşilay'la entegre çalıştığınız oluyor mu?
0: Yani dirsek temasımız var, diyaloglarımız var, görüşmelerimiz var. Ya şunu da söyleyeyim. Türkiye'de bir tane bağımsız yaşam derneği değil bakın. 1.000 tane olsa kifayetsiz gelir şu anda.
1: O derece
0: Yani
1: çok diyorsunuz
0: bunu
1: yani.
0: Yeşilay'a indirmek de biraz şey oluyor. Mesela bazen insanlara gidiyorum diyorum, anlatıyoruz. Diyor Yeşilay ne yapıyor ya? Diyorum ya Yeşilay kendisi bir şeyler yapıyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? Siz kendinize bu konuda bir çeki düzen verin. Bazı sivil toplum kuruluşlarına. Yani bunu işi Yeşilay'a atmak da ayrı bir suç yani.
1: Evet, kendimiz
0: Ya da
1: biz
0: Bağımsız
1: ne
0: Yaşam Derneği'ne
1: yapabiliyoruz?
0: de atmak. İşte yani bunu böyle üzerinden başkalarına atmak bir bence bir şey yani hamiyetsizlik.
1: Evet
0: Çünkü
1: hocam.
0: topyekün bir mücadele lazım. Çünkü şey karşımızdaki düşman çok büyük.
1: Evet öyle.
0: Milyarlarca dolarlık bir rantın şeyi yani karşındaki çetesi. Dolayısıyla gençlerimizi onların elinden kurtarmak için topyekün mücadele lazım.
1: Evet hocam.
0: Yani büyük sivil toplum kuruluşları, ilgili STK'lar, vakıflar, dernekler vesaire bu işe el atması lazım. Yani biz ne yapabiliriz demeleri lazım.
1: Eyvallah.
0: Yani biz su hizmeti yapıyoruz, böylesi mesul değiliz diyemezler. Çünkü niye? Bu tarafta büyük bir yıkım var, büyük bir kıyım var. Yani bunun önüne geçmek zorundalar ya.
1: Evet hocam.
0: Dolayısıyla hani bunu Yeşilay'a mahsus kılmak, Yeşilay'a indirgemek, Yeşilay'ın bir sanki sorunuymuş gibi idrak etmek o da doğru
1: Tabii
0: değil.
1: tabii
0: Yeşilay
1: bizim
0: kendi çapında çalışmalarını yapıyor.
1: toplumumuzun sorunu değil mi
0: Ama
1: hocam?
0: evet, ama herkes bu işe el atmalı.
1: Tabii.
0: Bu iş herkesin, toplumun herkesin sorunu.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bugün bağımlılık dediğimiz şey bakın her sokakta var, muhtemelen her apartmanda var.
1: Evet maalesef.
0: Yok diyen yanılır. Çünkü bağımlılık gizlilik hastalığıdır. Çoğusu 5 sene, 10 sene sonra öğreniyor çocuklarının ya da yakınlarının bağımlı olduğunu. Böyle bir hastalık, gizlilik hastalığı. Bu hastalığın ikincisi bulaşıcı hastalık. Yani iki hastalık çok etken. Gizlilik, bulaşıcılık ve bu onu çok tehlikeli kılıyor.
1: Evet hocam.
0: Yani bir hastamız vardı. Eroinman babası

0: getirdik, tahlil yaptık. Tahlilde de eroin çıkmıştı.
1: Hı hı.
0: İdrar tahlili. Babasına diyorum ki bak tahlili eroin çıktı. Çocuk diyor ki bu diyor tahlilleriniz, testleriniz yanlış diyor. Babası ona inandı biliyor musun çocuğa?
1: Aa.
0: Ben kullanmıyorum, böyle bir şey yok diyor. Halbuki bu çocuk 5 yıldır kullanıyormuş. Yani bu bir gizlilik hastalığı. Ve istedikleri gibi de çok süper yalan söyleyebilirler. Ve aileleri de manipüle edebilirler, kandırabilirler.
1: Bulaşıcılıktan kastınız nedir?
0: Bulaşıcılık da şu, içiciler bir şekilde para bulmak zorunda. Sağdan soldan para imkanları tükenince, bitince, kısıtlanınca bir şekilde bunun torbacılardan alıp içimlik kendi içeceği kadar parayı kazanabilmek için satıyorlar. Ve böyle bir çevre geliştiriyorlar. Her bir içici başkalarına merak uyandırıyor. Ya bu da bir gerçek. Yani siz bugün uyuşturucuyu önlemek istiyorsanız koruyucu önleyici çalışmalar adı altındaki yapılacak çalışmaların başında da içicilerin rehabilite edilmesi lazım. Çünkü niye?
1: Evet.
0: Yayıcıdır. Covid sürecindeki gibi izole ediliyordu insanlar. Niye? Bulaşıcı, yayıcı. Bu da aynı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla en büyük mücadele bağımlılıkta bu gizlilik hastalığı ve bulaşıcı hastalığa karşı daha tedbirli, daha dikkatli olmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu mücadeleyi en etkili şekilde yürütmek için bu şeyleri de bilmek lazım. Bu hususları da bilmek lazım.
1: Kesinlikle, kesinlikle hocam. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor. Bilgileniyoruz,
0: eyvallah,
1: aydınlanıyoruz. Ama bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından devam edeceğiz inşallah.
0: Hay hay, teşekkür ederim.
1: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, konuk odasına Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla devam edeceğiz. Ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasına Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim. Şimdi bağımlılığı konuşuyoruz. Bu bağımlılık konusunda ailelere düşen görev nedir? Bağımlılığın tedavisi hususunda ailelere düşen görev nedir? Buyurun.
1: Evvela şu tabii anne baba olmak sadece evlilikte olacak bir unsur değil. Yani evlendik, anne baba olduk değil. Hı hı. Nasıl ki bugün bir araba kullanmak için bile kaç tane kursa gidiliyor, dersler çalışılıyor, sınavlara giriliyor, işte direksiyon kurslarına gidilip sınavlara giriliyor. Hı hı. Ve uzun bir emek sonucunda öyle bir ehliyeti almaya hak kazanıyor insanlar ki bir evet. araba sürecek sadece. Hepi topu bir araba yani bu. Bugün insanlar çocuk sahibi oluyor. Ama herhangi bir eğitim yok. Herhangi bir süreçten geçmiyor. Yani her evlenen çift çok rahat anne baba olmuş oluyor. Ama bu evet. böyle olması doğru değil. Yani bugün bir araba için bile, kullanmak için bile, insan yetiştirmek için de ehliyet sahibi olmak lazım. Dolayısıyla anne babaların eğitimi esas. Yani evlilik okullarının düzenlenmesi lazım. Anne baba eğitimi verilmesi lazım insanlara. Çünkü çocuğuna nasıl davranacağını, nasıl kontrol edeceğini, nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Dertleşeceğini bilmiyor. Nasıl müdahale edeceğini bilmiyor. Dolayısıyla çoğu insanlar çocuklarının bağımlılık sürecinden bir haber büyüyorlar. Bir haber yaşıyorlar. İş hayatı, işte sosyal hayatı, ekonomik hayatı, ticari hayatı vesaire insanları ailelerinden uzak tutuyor. Evet. Bu da özellikle metropol şehirlerde büyük bir tehlike yaratıyor. Yani çocuğu gözden kaçırıyoruz. Çocuğun gelişimindeki sorunlarını gözden kaçırıyoruz. Bu da onların ilerideki büyük tehlike olan bir bağımlılık batağına düşmesini doğuruyor maalesef. Burada aile eğitimi esas. Maalesef bu bir gerçek. Bunda zayıfız. Ülke olarak da, millet olarak da bu konuda henüz böyle ciddi bir altyapımız yok. Yani iki şahit bulduğunuz zaman evlenebiliyorsunuz. Ve çocuk yapıp çok rahat o çocuğu dünyaya getirip bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Ama bir insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın, realite

0: sesine bakıldığı zaman biz insanımızı yaşatmamız için önce anne babaların eğitilmesi gerekiyor. Çocuklarımızın büyütebilmemiz için, eğitebilmemiz için.
1: Evet.
0: Bu şu anda çok zayıf şu süreçte. Ha biz bağımlılığın bir aile hastalığına dönüştüğünü de iyi biliyoruz. Çünkü acıyı çeken anne baba başlıyor. Daha çok hastadan çok anne baba ızdırap yaşıyor.
1: Evet.
0: Yani bir öyle vakalar var ki çocuğundan dolayı adreslerde gizlilik beyan aldırıyorlar. Savcılıktan kaçıyorlar. Çünkü çocuğuyla baş edemiyor. Çünkü çocuğu ya öldürecek ya evi yakacak. Bu çok vaka. Annesine benzin döken yakan mı dersin? Evi yakan mı dersin? Evde katliam yapan mı dersin? Bir sürü vaka var bizim bildiğimiz. Gece yataklarında yatak odalarını kilitleyerek yatıyorlar. Mutfağı kilitleyerek yatıyorlar işte bıçağı şuna buna ulaşmasın diye. Yani bu korkuyla insanlar evlerinde yaşıyor. Dolayısıyla bağımlılık bir aile hastalığına dönüşür. Aile de aynı sorunları yaşamaya başlar. İşte mutsuzdur, ümitsizdir, korkuda ve endişe içerisindedir aile. Yani çalışmanın bir anlamı kalmıyor onlar için. Bir şey sahip olmanın, bir şey üretmenin, bir şey geliştirmenin, bayramın, işte özel günlerinin, tatillerin, hafta sonlarının onlar için bir kıymeti yok. Onlar için her gün aynı gündür. Her gün onlar için zindandır yani. Bunu açık söylemek lazım. Burada ailelere çok destek lazım. Toplumun da böyle bir bağımlı kişi gördüğü zaman bir ailede o aileden uzaklaşıyor komple. Akrabalar olsun, komşular olsun. İşte çocuğu bağımlıysa o eve gidip gelmiyorlar, uzaklaşıyorlar. Çocukların da uzak durmasını söylüyorlar. Bu bir çözüm mü? Hayır, değil. O gitgide problemi daha da büyütüyor. Yani çok yakın olmaları mantıklı mı? Orada da eğer profesyonel bir şeyleri yoksa, bilgileri yoksa bu konuda ne yapacaklarına dair çok yaklaşmaları da onlara zarar veriyor. Dolayısıyla toplum olarak bağımlılık süreci aslında bir aile hastalığıdır ve ailenin de desteklenmesi, ailenin de sürece dahil edilmesi gerekiyor. Biz burada her bir bağımlının yakınlarını hafta sonları aile eğitimleri veriyoruz online. Onların da iyileşmeye, onların da desteğe, onların da terapiye, moral ve motivasyona ihtiyacı var. Yoksa çünkü çoğusu bitmiş durumda. Manen, ruhen, fiziksel işte bitmiş durumdalar. Dolayısıyla aile hastalığıdır ve onlara da topyekün bir destek verilmesi gerekmektedir.
1: Evet, onların da
0: Yani bir
1: ayrıca
0: babayı evlat katili yapıyor uyuşturucu. Bakın bir babayı evlat katili yapıyor. Ve sırada bugün ben hala söylüyorum. Evlerinde evlatlarını öldürmek için sırada bekleyen babalar var. Açık konuşuyorum. Bu net.
1: Subhanallah.
0: Evet. Bunları çok duyacağız. Maalesef bu bir gerçek. Bize çok ailelerin söylediği bir cümle vardır. Cümle şu. Keşke ölse de kurtulsak. Hiçbir baba, hiçbir anne evladına bunu söyler mi?
1: Allah Allah.
0: Allah korusun der. Allah gecinden versin. Allah bize bu keder acıyı göstermesin deriz.
1: Evet.
0: Ama maalesef bu insanların çaresizliği bunu söylettirecek hale getiriyor.
1: Evet,
0: Üç
1: maalesef.
0: gün ağlarım, 5 gün ağlarım diyor. Ondan sonra hayatıma bakarım diyor. Diğer türlü her gün ağlıyorum. 10 yıldır ben hocam gözümde ağlaya ağlaya yaş bitti yaştı. Göz pınarlarım kurudu. Ağlıyorum gözümden yaş gelmiyor diyen insanlar var.
1: Allah.
0: Evet, bunların çaresizliğini tarif etmek çok zor.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bu acıyı, bu kederi, bu derdi yaşamayan bilemez. Bakın açık söylüyorum. Çünkü Allah'ın en büyük imtihanı, evlatla olan imtihanı, aile içerisindeki bir fertle olan imtihanı Allah'ın en büyük imtihanıdır insanlara. O
1: Allah
0: insan
1: muhafaza
0: bu derdini
1: etsin.
0: anlatamıyor da. Destek de isteyemiyor utancından. Yani bu toplumumuzun örf ve adetlerine uymadığından dolayı utancından destek de isteyemiyor. Hele bir kız çocuğuysa. Bakın ben size bir din kültürü öğretmeni, bir hocamızın bir sözünü söyleyeceğim. Kızı bağımlı, uyuşturucu bağımlısıydı. Birkaç defa il değiştirmiş. Ondan sonra çaresiz adam memleket değiştirip kızını kurtarıyor ve din kültürü öğretmeni bu adam.
1: Evet hocam.
0: Mütebeyyin bir aile, muhafazakar bir aile. Bana ulaştı. Dedi ki hocam benim kızım bağımlı. İşte çaresizce kurtarmaya çalışıyoruz ama Ve mümkün başaramıyoruz dedi. O zaman bizim kız merkezimiz yoktu. Şu anda var ama

0: zaman yoktu. Erkek merkezlerimiz vardı. Dedim ki yani abi dedim size yardımcı olmak isteriz. Tabii ki dedim elimizden geleni yapmak isteriz ama bizim şu an dedim kız merkezimiz yok. Hepsi erkek. Hocam dedi ben şu anda onun kız olduğunu düşünecek durumda değilim. Alın oraya koyun erkeklerin arasında kalsın. Yeter ki kurtulsun dedi yani.
1: Allah
0: Bunun
1: Allah.
0: kızı erkekliği kalmamış dedi yani. Bitti hocam dedi. Onu söyleyen din kültürü öğretmeni bakın. Şimdi bu ifadeler kolay değil. Bu ülkenin gerçekleri artık. Biz bunları saklayamayız. Yani bunları sümen altı ederek bu işi çözemeyiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla problemlerle, sorunlarla mücadele etmek zorundayız. Bu bizim asli görevimiz. Evet. Tüm vatan evladının, herkesin görevi ve sorumluluğu.
1: Herkes taşın altına elini sokacak değil mi
0: evet.
1: hocam?
0: Yoksa bu ateş hepimizi yakar. Açık söyleyeyim. Hepimizi tehdit ediyor. Her sınıftan, her insanı, herkesi tehdit ediyor. Bugün bağımlı değilsin ama herkes bir bağımlı adayı gibi artık.
1: Tabii, tabii.
0: Ben 40 yaşında böyle kahraman, cengaver, cesur, mert, yiğit bir iş insanının çeşitli STK'larda sorumluluğu vardı. Vatanperver, milliyetperver böyle bir insanın bazı STK'larda sorumluluğu olan, hatta 45 yaşındaydı. Ciddi de böyle tanınan, bilinen bir insanın birkaç yıl ortadan kayboldu. Ben anladım ama çoğu insan anlayamadı. Sonra öğrendim ki evet benim düşündüğüm şeyin birebir aynısı olmuş. Uyuşturucu bağımlılığına düşmüş.
1: Subhanallah.
0: Evet.
1: Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli değil
0: tabii,
1: mi hocam?
0: Tabii.
1: Büyükler
0: tabii,
1: öyle söylüyor.
0: Bu dünya böyle bir dünya maalesef. Bir de bu Avrupa'nın ve Yahudilerin yani gayrimüslimlerin dünyadaki kirli bir tezgahı yani ne derseniz deyin.
1: Tabii ki.
0: Sessizce içimizde savaş veriyoruz onlarla. Yani bugün Gazze'de mücadele eden kardeşlerimiz gibi biz de burada sokakta bu Siyonizmle mücadele ediyoruz.
1: Evet, evet hocam.
0: Yani bugün biz Siyonizmle mücadele ediyoruz, uyuşturucuyla değil. Amerika'nın kafir zalimleriyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu mücadele bugün vatan topraklarının her yerinde. Bakın 11 haneli bir köyde torbacı vardı. Buraya gelen bir hasta söyledi.
1: 11 haneli
0: hocam, ev. 11 haneli bir köyde yaşıyorum ve köyün torbacısı var dedim. Haftada dedi 2 kere 3 kere gelir şeyini verir gider dedim.
1: Allah Allah.
0: Evet, evet.
1: İçler acısı bir durum hocam ya.
0: Evet. Ve bazı insanlar da bu tarz şeylere çanak tutuyor bazı sektörler. Mesela siz cam kalem parfümler var biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Şu benzin istasyonlarında yani akaryakıt istasyonlarında marketlerde satılır.
1: Evet hocam.
0: Cam ince uzun parfüm şişeleri böyle çantalık küçük kullanımlık böyle az kullanımlık. Bunların genelde met kullananların satın aldığını biliyor musunuz? Met içicilerinin.
1: Yok hocam.
0: Evet bunları met içiciler alıp o için cam şişeyi pipe'a çeviriyorlar. Cam uzun kalem gibi olan camı pipe denilen metamfetamin içmek için kullanılan alete çeviriyorlar. Ucunu yakıyorlar, biraz ısıtıyorlar camın ucunu, şişirip orayı balon gibi yapıp böyle cam pipoya benzer bir şey haline getirip onunla içiyorlar. Ve bunu bilerek bu kalem şeyi yapılıyor.
1: Subhanallah. Bunu üreten firmalar dediğiniz gibi çanak tutuyorlar.
0: Evet yani çok sektör var. Bu çikolata sektöründe de bazı şeyler var. Alüminyum folyolar. Onlar da bazı şeyler bunun içinde. Ve bazı ayran firmaları da buna çanak tutuyor. Yani bunlar detaylı şeyler tabii de.
1: Evet.
0: Yani belki bilinçli belki bilinçsiz bilmiyoruz. Hı-hı. Ama arka planda bunlara da hizmet edilen şeyler
1: evet,
0: çok maalesef.
1: Evet, evet. Maalesef hocam.
0: Evet bugün ilaç sektörü bunda muvaffakiyeti yok. Maalesef ilaçla İlacı kötüye kullanım var uyuşturucu bağımlılarında. Siz dersiniz ki bir tane içeceksin, o günde 8 tane içip ondan kafa buluyor. Ya da uyuşturucudan aldığı etkiyi ondan alıyor.
1: Evet.
0: Yani ilacı da kötüye kullanma var. İlaçla da çözüm üretemiyorsunuz.
1: Evet maalesef hocam.
0: Bir tane ise bir işe yaramayacak. 7-8 tane içiyor, 10 tane içiyor, 15 tane içiyor. Aynı etkiyi ondan alıyor.
1: Evet.

0: hocam. Peki hocam.
1: Yani bu büyük bir sektör yani
0: kesinlikle,
1: maalesef.
0: Kesinlikle hocam. Peki hocam, tedavi olduktan sonra bunu nasıl kalıcı hale getirecek bu kardeşimiz?
1: Ya buna şeker hastalığı ve işte diyabet hastalığına benzetiriz biz. Sürekli bir dikkat içerisinde, sürekli bir tedbir içerisinde olmak zorunda. Yani aldığı eğitime uymak zorunda. Yani şeker hastaları her zaman canı şekeri çeker ve şeker hastasıdır. Her izine dikkat etmek zorundadır. O hastalık ondan gitmiyor. Sadece bir yerde saklanıyor.
0: Evet hocam.
1: Bağımlılık da böyle bir şey. Yani içteki istek %100 yok olmaz. Her daim bir istek kalır. Ama ona karşı tedbirli davranmak için aldığı eğitim programlarını uygulaması lazım bağımlıların.
0: Evet.
1: Bu tabii süreç içerisinde öğretilen bir şey. Ailelerin umudunu kaybetmemesi lazım. Çocukların bağımlı olduğunda genelde aileler umudunu kaybediyor. En büyük sorun da bu. Halbuki yani bu iş çaresiz değil. Ümitsiz bir vaka değiller. Şimdi biz dernek olarak hatta yapay zeka ile biz arayan kişiler çok olduğu için telefonlara yetişemiyoruz. Yapay zeka ile bir model geliştirdik. Arayanları yapay zeka görüşüyor, konuşuyor.
0: Evet.
1: Orada da şöyle karşılıyor. Merhabalar, ben Umut. Size nasıl yardımcı olabilirim? Özellikle de o ismi Umut olarak koyduk. Çünkü
0: evet,
1: insanlar umutsuzca arıyor ve bir umut peşindeler. Tabii umut tüccarlarına da dikkat etmek lazım. Bu iş rant dünyası. Böyle çok çeşitli yerler peyda oluyorlar. Sosyal medyada da var bunlar. Umut tüccarları yapıp insanların umutlarından istifade ederek, çaresizliklerinden istifade ederek ciddi paralarla bu işi yapmaya çalışanlar da var.
0: Evet.
1: Yani bunlara da insanlar dikkatli olsunlar.
0: Çevre önemli
1: yani,
0: değil mi hocam?
1: Evet, evet. Çevre önemli. Çevre
0: yani,
1: önemli tabii yani bugün kişi
0: kalıcı olması
1: arkadaşının
0: için
1: dini üzeredir. Yani
0: tabii.
1: Dedim ya çevresini de değiştirmeye çalışıyoruz ama ne kadar muvaffak olabiliriz? İşte orada sorguluyoruz bazı şeyleri.
0: Evet, evet hocam. Peki hocam, bu kardeşlerimizi bu bağımlılığa iten sebepler neler acaba?
1: Çok
0: bunları
1: sebep.
0: Da çözmek gerekiyor. Bunlara da bakmak
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok sebep var. Yani kötü arkadaşlar, nefsi, hevası, istek ve arzuları, dünyanın tatlılıkları, haz duygusu, merak, çarpık aile ilişkileri, işte boşanmış aile çocukları, kendini ispatlama, arkadaş ortamında kendilerini, rüştünü ispat etme gibi durumlar. Çok fonksiyonlar var. Yani işte enerji için kullananlar var. Özellikle uyarıcı maddeler dediğimiz metamfetamin ve kokain gibi maddeleri. Hani daha çok gece hayatında olanlar enerji için kullanıyorlar. Yani yaşadığı travmalardan kaçma. Bunlar da bir şey. Malum Yeşilçam filmlerinde de vardır işte kendini alkole vurur.
0: Evet.
1: Dertlerinden kurtulmak için. Halbuki yani hiçbir şeyi düzeltmez bunlar. Yani
0: kesinlikle.
1: Kırık kolla duvara vurmak gibidir. Yani kolun kırık duvara vuruyorsun. Kırık kol iyice kırılır, paramparça olur
0: tabii,
1: kemikler.
0: Tabii hocam.
1: Dolayısıyla yani bu kaçış yolu değil, çözüm yolu değil. Hiçbir şeyi düzeltmiyor. İyice kötüye gidiyor ama toplumu suçlayarak işte böyle oldu da şöyle oldu da ben bu halden bu yüzden bu hale geldim vesaire gibi suçlamalarla kendini de temize çıkarmaya çalışırlar. Halbuki sorunlarla baş etmenin yolu başkadır. Problemlerle baş etmenin yolu başkadır. Helal dairesi keyfe kafidir. Başka şeylere ihtiyaç yoktur. İnsan oradan alacağı hazları başka şeylerden de aynen alabilir. Spor gibi, işte aile gibi, üretim gibi, geliştirme gibi, işte çalışma gibi her şey yani. Bunlar kitap okuma, bilgi, yeni bilgi bunlar insana haz veren şeyler ama onlar kolaya kaçıyorlar. Ama o kolayın içerisindeki zorluğu ve sıkıntılı dünyayı görmüyorlar. Dolayısıyla çok sebep var. Ama neticede hepsi aynı sorunlarla karşı karşıya kalır.
0: Evet.
1: Sebepler başka olsa da sonuç hep aynıdır.
0: Evet, evet hocam. Kesinlikle. Peki hocam, arkadaşımız bağımlıysa onun için neler yapabiliriz biz? Onun adına derneğe başvurabilir miyiz ya da farklı
1: tabii,
0: derneklere
1: aile de başvurabilir, arkadaşı da başvurabilir. Profesyonel destek almak zorundalar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani iyi niyetlerini kullanırken suistimal edilebilirler. Çok rahat provoke edip, manipüle edip, bu çocukları kandırabilip onları da bağımlı edebilirler diğer bağımlı olan arkadaşlar. Profesyonel destek olmadan çok sağlıklı bir yaklaşım sergileyemeyebilirler.
0: Evet.
1: Herkes için konuşmuyorum ama geneli böyledir. Dolayısıyla profesyonel bir destek alarak o insanlara yardım etmek zorundalar.

0: Bu şekilde hareket ederlerse daha iyi olur, daha sağlıklı olur.
1: Evet, evet hocam.
0: Ama bir bağımlı her zaman yardıma muhtaçtır.
1: Kesin,
0: Dışlanmaması lazım.
1: kesinlikle,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: ilgi ve alaka gösterilmesi gerekir. Bu arada kumar bağımlılığı çok yoğunlaştı bu ara.
1: Evet.
0: Bize eskiden gelen vakalardan 10 taneden bir kişi gelmezdi. Yani 100 kişiden bir kişi kumardı mesela. Şimdi 10 kişiden bir ikisi kumara düşmüş.
1: Evet.
0: Burada özellikle bu emniyet teşkilatı var, yeni memurlar var. Ondan sonra çok bu tarz şeylerde çok kumar var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yeni öğretmenler vesaire çok kumar bağımlısı var. Bu kumar bağımlısı daha da dikkat edilmesi gereken, daha da ele alınması
1: Evet.
0: gereken bir durum. Sebebi şu, büyük yıkımlara sebep oluyor. Çok hızlı yıkım gerçekleştirebiliyor. Çok
1: Evet,
0: hızlı kayıplar
1: hocam.
0: veriyor. İntihara götürüyor ya da aile içerisinde ciddi şiddete sevk edebiliyor. Bunun da ayrıca ele alınması lazım.
1: Peki dernek kumar bağımlılığı için bir şeyler yapıyor mu
0: Tabii
1: hocam?
0: bağımlılık aynı bizim için. Ha kumar, ha uyuşturucu, ha alkol. Hepsine aynı hizmeti veriyoruz. Hepsinde de faydalı oluyor.
1: Eyvallah. Peki hocam, programımızın da sonuna geldik. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
0: Yani bu bir milli mücadele. Üçüncü Dünya Savaşı olarak görüp milli mücadele yapmak zorundayız. Vay milliye nasıl kurulduysa, milli mücadele birlikte nasıl kurulduysa, Türkiye'de de uyuşturucu ile ilgili topyekün bir milli mücadele gerekiyor. Her sınıftan, her vatandaşa, her vasıftaki insana bu sorumluluk düşüyor. Yani esnafından, memurundan, öğretmeninden, din görevlisinden, muhtarından, emeklisinden, İş insanından herkese bir vasıf düşer. Herkes her şeyi yapamaz ama bir şey yapar en
1: Bir şey
0: azından. O bir
1: yapar,
0: şeye sahip
1: evet.
0: çıkması lazım. O bir şeyler bir bütünü oluşturuyor. Bu konuda çok daha sivil toplum kuruluşlarının artması lazım. Özellikle geçmişi olan, köklü yapıları olan STK'larımız, cemaatlerimiz, tarikatlarımız vesaire neyse hepsinin bu işe sahip çıkması lazım. Herkes bir yandan bu işe sahip çıkarsa ancak biz bu işte muvaffak oluruz. Bugün bizim bir sözümüz vardı. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye. Bu Boğaz kenarındaki Kuzguncuk tarafında söylenen bir sözdü. O Kuzguncuk Yahudi mahallesiydi. Oradan insanlar salyangoz satarken mahalleyi taşırınca hemen söylerlerdi ki burada satılmaz. Burası Müslüman mahallesi. Şimdi bırakın salyangozu. Satılanları bir duysanız aklınızı kaçırırsınız.
1: Eyvallah,
0: Dolayısıyla
1: eyvallah.
0: Müslüman diyarında neler neler yapılıyor. El birliğiyle topyekün bununla mücadele etmeliyiz.
1: İnşallah.
0: Ben bu mesajı vermek isterim.
1: Eyvallah. Çok
0: Tabii
1: teşekkür ederim.
0: devletimize de burada çok iş düşüyor. Yeteri kadar desteği, yeteri kadar şey yaptığını elinden geleni yapıyor ama bu yeterli değil. Buna daha çok eğilmesi lazım bu işe. Bak
1: Kesinlikle
0: çok
1: hocam.
0: sporcularımız, çok böyle ünlü sanatçılarımız, çok kişi işte görüyoruz. Uyuşturucudan, bahisten, şuradan buradan hep tutuklanıyorlar. Yani bu bir ülke krizine dönmüş. Artık bu işin genişletilmesi, büyütülmesi ve yayılması lazım. Devletimiz de bunu yaygın hale getirip beraber hizmet etmemiz lazım.
1: Eyvallah, eyvallah hocam.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: Bizi
0: ediyorum. Allah razı olsun.
1: aydınlattınız.
0: Hayırlı günler,
1: Eyvallah. Çok
0: hayırlı
1: teşekkür ederiz. Allah
0: yayınlar.
1: razı olsun. Sağ.
0: Dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten.
1: Eyvallah. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz.
0: Selametle, kolay
1: Peki.
0: gelsin.
1: Eyvallah. Çok sağ olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında bugün Bağımsız Yaşam Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Regaip Bostan hocamızla bağımlılıkla alakalı konuştuk. Kıymetli bir söyleşi oldu. Bilinçlendik. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partililerin aralarındaki anlaşmazlıkları yargı kararları çerçevesinde suhulet ve sükunetle çözmek yerine kendilerini mahkemeleri ve medyayı suçlayarak kendilerine toz kondurmadığını ifade eden Erdoğan, "Oysa biz ilk günden itibaren hep şunu dedik. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultay yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir" dedi. Özellikle dış politikada 2026 yılını en verimli şekilde değerlendirmenin mücadelesini verdiklerini belirten Erdoğan, geçen hafta sonu İstanbul'un çevre diplomasisi alanında tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi. "Filistin'e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırım sistematik bir şekilde devam ediyor" diyen Erdoğan, "Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde 73 bin masum insan katledilmiştir. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımını gerçekleştiren İsrail, aynı anda İran'a saldırmış, yetmemiş, aynı anda Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail, Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3700'e, yaralıların sayısı

sayısı da 11.400'e ulaşmıştır dedi. İsrail'in eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girdiğini vurgulayan Erdoğan, Siyonist yönetimin tam anlamıyla bir çıban başı ve fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk ürettiğinin altını çizdi. İsrail'in kural, hukuk, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyanın gerekli reaksiyonu göstermediğini kaydeden Erdoğan, İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve Cinayet Şebekesi'nin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları, bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya ulaşmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs Adası'na bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini gördüklerini ve gelişmeleri de çok yakından takip ettiklerini söyledi. İtirazları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya, Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler, ifadesini kullanan Erdoğan, çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. Öte yandan bu yıl yağışlar açısından bereketli bir yıl geçirildiğini ifade eden Erdoğan, son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldığını belirtti. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranının geçen yıla göre %26 artarak %81 seviyesine çıktığını dile getiren Erdoğan, hem yağışların üretim için olumlu seyretmesi hem de tarımsal üretime yönelik yaptıkları planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek bir rekolte beklediklerini dile getirdi. Erdoğan üretimde tarihi bir rekorunda bu yıl kırılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı'nın Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadelerini kullandı. Bakanlık Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri içe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Haber Ajansı'na mülakat verdi. Fidan, Türkiye ve Bulgaristan'ın ittifakın Güneydoğu kanadını oluşturan iki stratejik ortak olarak gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, askeri makamlarımız ülkelerimizin hava ve füze savunma sisteminin güçlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda atılabilecek ilave adımları değerlendirmeye hazırdır. NATO şemsiyesi altında sınır güvenliği, erken uyarı sistemleri ve istihbarat paylaşımı konularında Sofya yönetimiyle tam bir eşgüdüm içerisindeyiz. Bölgesel bir tırmanmanın önlenmesi adına iki müttefik olarak ortak kararlılığımızı sürdürüyoruz dedi. Balkanlarda en fazla soydaşımızın bulunduğu ülkelerin başında gelen Bulgaristan'da soydaşlarımız, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin en önemli veçelerinden birisini oluşturmakta olup, ülkelerimiz arasında sadece sarsılmaz bir gönül köprüsü değil, aynı zamanda Bulgaristan demokrasisinin ve toplumsal barışının en önemli güvencelerinden birini teşkil etmektedir ifadesini kullandı. Hakan Fidan, soydaşların demokratik haklarını kullanarak parlamentoda güçlü şekilde temsil edilmelerinde memnuniyet duyduklarını belirtti. Fidan, Bulgaristan tarafıyla bu konularda yakın işbirliği ve temasların sürdüğünü belirterek, aramızdaki Kapı Kule sınır kapısı Avrupa'nın birinci, dünyanın en işlek ikinci sınır kapısıdır. Yılda 4 milyondan fazla aracın, 10 milyondan fazla yolcunun geçtiği bu kapımızın ve diğer mevcut sınır kapılarının genişletilmesi, ayrıca yeni kapılar açılması ortak gündemimizde yer almaktadır. Amacımız ticaretin önündeki engelleri azaltırken sınır güvenliğini en üst düzeyde muhafaza etmektir. Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik konumu, Bulgaristan'ın Avrupa içindeki merkezi rolüyle birleştiğinde bölgesel ve küresel ticaret için önemli fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde bağlantısallık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşımaktadır.

hedefliyoruz dedi. Gardiyanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 ismin ihracı istendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan iddianamelere konulan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliğiyle karara imza atıldı açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Kararla birlikte isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu. CHP'de ihracı istenen isimler şu şekilde: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde, 60 bin sentetik ecza hapla, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 15 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce son 10 günde ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütleriyle kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul merkezli Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'de kapsayan operasyonlarda 110 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda 848 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin sentetik ecza, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesiyle 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Gözaltındaki 95 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın Nek Sosyal hesabındaki açıklamasına göre polis ve sahil güvenlik ekipleri Seferihisar'da ortak operasyon düzenledi. Bir tekneyle Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ikisi yabancı uyruklu, 3 şüpheli de yakalandı. Öte yandan Samsun'da düzenlenen operasyonda 11.650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilk adım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 11.650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen insansız hava aracı destekli operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7. Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. İHA destekli operasyonlarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Derdiyenler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Açıklamada CENTCOM kuvvetleri dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak ve başkomutanın Trump'ın talimatı doğrultusunda 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı ifadelerine yer verildi.
Söz konusu misilleme saldırısında CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatlarla Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, bu operasyon ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir cevap

cevap niteliğindeydi denildi. Açıklamada ABD kuvvetlerinin İran'ın haksız saldırganlığına karşı savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti. Erakçı, sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Erakçı açıklamasında, savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak. ABD'nin güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçı, Fars Körfezi'nin tarihi izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir ifadelerine yer verdi. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı Amerikan üslerinin güçlü saldırılarla hedef alındığını bildirdi. Açıklamada terörist Amerikan ordusunun helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı Amerikan üsleri güçlü saldırılarla hedef alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ABD'nin saldırganlığını tekrarlaması halinde bölgedeki belirlenmiş hedeflere karşı daha şiddetli ve kapsamlı saldırılar gerçekleştirileceği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını açıklamıştı. İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen gün içinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye ulaştı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları gün boyunca Sur, Sayda ve Nebatiye kentlerinde çok sayıda beldeyi hedef aldı. Sur ve çevresine düzenlenen saldırılarda Tayr Diba beldesinde 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Deir Kanun En-Nehr beldesindeki saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Sur kentindeki Mesakin Şabiye bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda Nebatiye'ye bağlı Sadikayn beldesindeki, Sayda kent merkezindeki ve Sur'da 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda şüphelilerin kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlendi. Elde edilen belge ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda organize şekilde hareket eden zanlıların usulsüz ekspertiz raporları düzenleyerek kullanılan kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğrattıklarını tespit eden ekipler ağır hasarlı deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına da yansımış araçların şüphelilerin bağlantılı oldukları ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiğini ortaya çıkardı. Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler 15 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı işlemler için emniyete götürüldü. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede 48 şüphelinin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Ekiplerce 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 euro, 1 tüfek ve 50 mermi ele geçirildi. Pakistan ordusuna ait helikopterin ülkenin kontrolündeki Azad Jammu Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kenti yakınlarında teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Dan gazetesinin haberine göre Pakistan ordusu halkla ilişkiler biriminden Muzaffarabad kenti yakınlarında meydana gelen kaza ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Pakistan ordusuna ait Mi-17 tip helikopterin Azad Jammu Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kenti yakınlarında kalkış sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi. Helikopterde bulunan tüm mürettebatın hayatı

0: kaybettiği kaydedilen açıklamada arama kurtarma ekiplerinin olay yerine derhal sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca kaza ile ilgili inceleme kurulu oluşturulduğu belirtildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 53'e yükseldiği bildirildi. Filipinler Yayın Kuruluşu GMA'nın haberine göre Yangın Koruma Bürosu depremdeki kayıplar ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 53 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Filipinler Sivil Savunma Bürosu'ndan yapılan açıklamada da 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada da 2994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı. Gine'nin kuzeydoğusundaki bir altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlerde ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kintignan bölgesindeki geleneksel bir altın madeni sahasında göçük meydana geldiği belirtildi. Haberlerde kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu kaydedildi. Enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yine de yasal düzenlemelere riayet edilmeyen ve genellikle kişiler tarafından işletilen küçük ölçekli geleneksel altın madenlerinde sık sık bu tarz kazalar yaşanıyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.
1: Hava durumu.

ana haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Sıcak bir Ağustos akşamıydı. Yaprak bile kıpırdamıyordu. Terleten sıcak bir gecede yemek kokularının, ter kokularının ve parfüm kokularının birbirine karıştığı bir gecede Semih'le beni sözlediler. Kabul edip etmediğim bile sorulmadan, neler olacağı konuşulmadan sözlendim. Edebiyat hocam gözlerimin önündeydi. Odama kaçtığımda hıncımı onun yüksek hem de çok yüksek laflar edişinden almak istedim. Şair evlenmesi konusunu işlerken hepimizin yorumları birbirinden çok farklıydı. Hala görücü usulünün devam ettiğinden bahsedince biz, yüzyıldır değişen fazla bir şey olmadığından bahsedilince, ''Hangi yüzyıldayız arkadaşlar? Üstelik başkentte yaşıyorsunuz. Sakın ola izin vermeyin görücü usulüne. Aşk ya da mantık, hangi türlü evlilik yaparsanız yapın, seçim sizin olsun ve kararınızın arkasında durun.'' demişti Kükrer gibi. Ya başkentin tüm insanlarını aynı sanıyordu, şehirleşmenin insanların zihnini de değiştirdiğine safça inanıyordu ya da görücü usulü evlendirilip canı yandığı için kimsenin canı yanmasın istiyordu. Doğru bildiğiniz şey için savaşın, diyordu. Herkes kendi doğrusunun peşindeyken yenilgi daima benim güçsüz omuzlarıma yükleniyordu. Yüzüğümün üstüne yüzük takılması seçimim değildi. İzin de vermemiştim ama olmuştu. İşte hocam, bakın, başkentte neler oluyor görün, beni nasıl sözlediklerini gelip görün, diyerek haykırdım. Topuklu ayakkabılarımla yerde tepindim, arkalarına basıp ezdim. Zorla giydirdikleri siyah pullu abiye elbiseyi çekiştirdim, uzadı ama sökülüp yırtılmadı. Dirseklerimden az yukarısı dışında açık olan tişörtlere, diz kapağını gösteren eteklere bile izin vermeyen babamın ağzı kulaklarındaydı. Annem çok neşeliydi. Aynur teyzeyle horon bile oynadılar. Söz merasiminde babaannem oturduğu yerde el çırpıp omuzlarını oynatıyordu. Dedem erkenden odasına çekilmişti. Caner ortalığında

kitaplar da yoktu. Kimsenin umurunda olmayan benim olanlara bir yorumum yoktu. Semih'in annesi, amcaları, yengeleri, komşuları oynuyordu. Bu görüntüden başım döndü, midem bulandı. Kendimi uzaktan gördüm, bana acıdım. Odama koştum. Bunlar benim ailem miydi? Kutladıkları neydi? Sevda gibi olmayayım diye alınan önlem miydi? Ya üniversite? Muhsin yerine Semih'le sözlenmeye, derin siyah gözler yerine patlak yeşil gözlere bakmaya mahkum edilmiştim. Babam odama gelip beni çağırdı. Ben bunların bir kabus olduğuna inanmaya çalışarak açık camdan dışarı bakıyordum. Gelip o da dışarıya baktı ve camı kapattı. Ne görmeyi umduysa, kapkara bir isle kaplı karanlık bir rüyada kara talih rüyası görüyor gibiydim. Yüzün gülsün bak, ayıp oluyor misafirlere. Şimdi yanlış anlayacaklar, dedi. Yanlışı, yanlış anlamalarından daha doğru ne vardı? Evet, evet rüya olmalıydı bunlar. Bu her şeye, hatta baktığım camdaki yansımama bile şüpheyle bakan ben de bir rüya olmalıydım. Beni zerre kadar anlamayan bu adam babam olamazdı. Kızını tıp fakültesine okutma arzusuyla yanıp tutuşurken, şimdi içeride hemşerisiyle horon tepen kadın benim annem olamazdı. Kapıdan misafirlerin yanına dönerken masa aynasında gördüğüm komik kıyafetli, acılı yüzün sahibi ben olamam, olmamalıyım. Annem beni salona götürdü, bilinçsizce itaat ediyordum. Semih çok rahattı, benimle dans etmek istiyordu, salondaki o kalabalıktan utanıyordum. En çok neyden utandığımı bilmeden utanıyordum. Muhsin'le sözlüyken Semih'in yüzüğünü taşımaktan mı, Semih'le sözlenip kalbim Muhsin'le doluyken burada olmak zorunda kalışımdan mı, boyun eğişimden mi? Utanıyordum. Utanmak da göreceliymiş meğer. Onların hiçbiri utanmıyordu. Beni sürükledikleri durumdan ve neden oldukları utancın yükü yoktu omuzlarında, yüzlerinde, alkışlarında. Flaşlar patlayıp duruyordu. Semih babamdan izin almış, gezmeye gidecekmişiz. Nereye dedim anneme? Canınız nereye isterse oraya, keyfini çıkar kızım, gez eğlen. Neyin keyfi ise keyfime bile onlar karar veriyor. Bana sormadınız bile üniversite ne olacak, ben ne olacağım, dedim günlerdir içime çöreklenen isyanı, öfkeyi boşaltmak istercesine. Hep benden yana olduğunu sandığım annem nasıl saf değiştirip babamdan, babaannemden yana olmuştu. Ucu bucağı görünmeyen hayallerim Semih'in dolaştığı dört duvarla sınırlanmıştı. İdeal, hayal, umut, mutluluk yoktu. Yalandı. Boş sözlerden ibaretti hepsi. Mutsuzluk ne kadar yoğundu. Müdahale ettiğimiz, etmediğimiz her şey kader miydi? Kalk da giyin kızım. Baban kötülüğünü ister mi hiç? Herkes okuyacak diye kanun mu var? Temiz çocuk. İçkisi yok, kumarı yok. Okuyor. Hali vakti yerinde. Ailesini tanıyoruz. Daha ne olsun? Gönül rızası anne, ben de beğeneyim, içim ısınsın, gönül rızası olsun. Bilin ki hiç rızam yok buna. Hayatımı, eğitim hakkımı aldınız elimden. Bağırıyor ve ağlıyordum artık. Babaannem lafa karışmasa ölürdü, gizli hükümdar. Cırlak sesinden titriyordum artık. Daha eşofmanla oturuyor orada. Aman aman, sanki altın yumurtlayan tavuk. Ne rızası? Erkeğin güzeli mi olurmuş da beğenmeyeceksin? Sen kendine bak. Elini sallasa 50 kız gelir Semih'e. Akrabayız, üzüp incitmez seni. Annem akraban değil bir yabancı diye mi o kadar incitiyorsun? Dedim bağırarak. Annem kaşlarını kaldırdı, yüzü kıpkırmızıydı. Babaannemin beni annem tarafından doldurulmuş sanacağından korkmuş olmalıydı. Alışırsın kızım, her şeye alışılıyor. Hadi kalk, dedi titreyen sesiyle. Sen sevdin de evlendin. Bütün aileni karşına alıp kaçtın babam için. Ben de öyle büyük bir sevgim olsun istiyorum. Her şeyden vazgeçmeye göze alacağım kadar büyük bir sevgim olsun istiyorum. Tuh utanmaz. Sevdiğin mi var kahrolasıca? Sevda mı buldu sana birini? Dedi babaannem. Yürümesi için gecelerce dua ettiğim babaannemin ölmesini diledim o anda. Ben onları sevip sayarken, anlamaya, memnun etmeye çalışırken onlar beni hiç anlamıyorlardı. Hışımla kalkıp giyinmeye gittim. Öyle çirkin olmalıydım ki Semih beni beğenmeyip bırakmalıydı. Palyaço gibi bir makyajla kül kedisi kılığı yeter miydi? Nasıl olsa erkekti. Olmaz demesi yeterliydi. Benim gibi boyun eğmesine gerek olmazdı. Babaannem az önce tüküren kendisi değilmiş gibi yorumlara girişti. Gözüne bir sürme çekseydin bari, şişlerin kapanırdı. Etek giysene kızım, o yavru ağzı olan yakışıyor sana. Cevap verirsem yeniden alevlenirdi içimdeki yangın. Benden başka kimse

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Herkesle iyi geçin. Kendini kimsenin yerine sayma, kendini bulan kişi varlığın idrakine varmıştır. Var olduğunu bilirim fakat nasıl olduğunu bilemem. Nasıl olduğuna iddia eden kişi İslam dairesinin dışına çıkmış olur. Onu kavramak imkansızlığın dışındadır. İlahi, hiçbir şeye ihtiyacının olmadığının hakkı için hiçbir özür ve bahanesi olmayan kişiye sen merhamet et. Bil ki ey aziz, senin yaşamının ölüme tercih edilesi şu 10 şeyi yerine getirmenle mümkün olur. Birincisi, Hak Sübhanehu ve Teala'ya sıdkla, ikincisi halka insafla, üçüncüsü nefse kahrla, dördüncüsü büyüklere izzetle, beşincisi küçüklere şefkatle, altıncısı dostlara nasihatle, yedincisi düşmanlara mürüvvetle, sekizincisi alimlere tevazuyla, dokuzuncusu dervişlere cömertlikle, onuncusu cahillere suskunlukla. Bu 10 özelliği göz önünde bulunduran kimse din ve dünyadan fayda alır. 4 şeyi bilen kimse 4 şeyden kurtulmuş olur. Her kimse Yüce Allah'ın yaratılışta hata yapmadığını bilirse gıybetten kurtulur. Her kim kaza ve kaderde olan şeyin kendisine ulaşacağını bilse gam ve kederden kurtulur. Yine her kim kısmette meyletmemeyi bilse hasetten kurtulur. Ve her kim aslının neden olduğunu bildiyse tekebbürden kurtulur. O halde bil ki her şeyden önce salike vacip olan ilk şey imamlara ve onların tarikat pirlerine inanmak ve bu yolun hikmetlerini bilmektir. Kurtuluşa ancak bu şekilde ulaşılır. İlk önce Allah'ı tanımak gerek. Zira minnetsiz veren O'dur. Herkes alsa da O verir. O verince de hiç kimse alamaz. O'nu göz önünde bulundur ki O da seni göz önünde bulundursun. Ömrünü O'na ibadetle geçir. Çünkü senden hesap soracaktır. Ve ilim yolunun rehberi olarak gör. Ömrün sermayesi tevhiddir. Doğru yolun göstericisi haktır. Peygamberleri diri bil. Namaz, oruç, zekat ve haccı unutma. Sabırlı ol ki amacına ulaşasın. Ve güzel inancı sonu gelmez bir hazine olarak gör. Minneti al ama minnet etme. Kendi üzerine minnetsize yol verme. Herkesin ekmeğini yeme ama herkese ekmek ver. Dilin ucuna asla güvenme. Amacına ulaşmak için gönlünü temiz tut. Kişilikten yoksun kimselerle oturma. En kötü ayıp olarak çok konuşmayı gör. Dervişin akrabalarını hoş karşıla. Öğren ve öğret. İlim senden uzakta olsa da talep et. Az konuş, az ye, az uyu,

ve zorluklarda sabrı kuşan. Geçmiş olana yazıklanma. Ömrü ganimet bil, sağlıklı olmaya şükret. Cihat, fena ve fakrdan nasibini al. Dünyayı görmüş bir sohbet arkadaşı bul. İlme maldan daha çok değer ver. Sultandan uzak dur ve onun azıcık iltifatını da çok gör. Bağışlamayı hiçbir şekilde esirgeme.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Güldeste, Mehmet Ali Özkan. Kişi kendine perde. 17. yüzyılın Nakşibendi mürşidlerinden İmam-ı Rabbani Kuddisse Sirruhu mektubatında şöyle der: kalbinde Hak Teâlâ'nın muhabbetinden gayri bir sevgi bulundurmayan ve ondan başka hiçbir muradı olmayan kimseye ne mutlu. Bu kimse dışarıda halk ile beraber ve onlarla meşgul olsa da iç dünyası bütünüyle Hak Teâlâ ile beraberdir. İşte kâin ve bâin olan, yani bedeniyle halkın içinde mevcutken kalbiyle onlardan uzak ve sadece Yüce Allah ile beraber olan sufi budur. Kâinle bâin tabiri şu manaya da gelebilir: zahiri itibariyle mahlukatla, yani sebeplerle bir arada olduğu halde batını itibariyle onlardan bütünüyle kopuk ve ayrı olan kimse. Kalpte aynı anda iki varlığın sevgisi birden barınamaz.

Bunlardan biriyle bir sevgi bağı kurulduğunda artık diğerleri için kalpte yer bulunmaz. Birden fazla şeyin arzulanması, yani kişinin mal, evlat, makam, övülme ve insanlar nezdinde üstün olma gibi tutkuları da aslında tek bir şeye duyulan sevginin tezahürüdür. O şey de insanın kendi nefsidir. Zira insan bütün bunları başkaları için değil, evvel emirde kendi nefsi için istemektedir. Kişinin bizzat kendi nefsine olan o ilgi ve sevgisi kesildiğinde, dolaylı olarak az evvel sayılan şeylere olan ilgisi de kesilir. Bu sırra binaendir ki kul ile Rabbi arasındaki tek perde alem değil, kulun bizzat kendi nefsidir denilmiştir. Nitekim alem sırf kendi zatı bakımından ele alındığında kulun arzu ettiği bir şey değildir ki onunla Rabbi arasında perde olabilsin. Burada kulun asıl arzusu yine kendisidir. Dolayısıyla en büyük perdede her şeyden evvel bizzat kendisi olmak durumundadır. Kul, nefsinin istek ve yönlendirmelerinden, hevasından kurtulmadıkça Hak Teâlâ'yı kamil manada isteyemez ve Rabbinin sevgisini kalbine hakkıyla yerleştiremez. Öncelikli olan, yine mektubatta şöyle denilmiştir: kulu Allah Teala'ya yaklaştıran, kurbiyet sağlayan ameller farz ve nafile olmak üzere iki kısımdır. Farzların mertebesi yanında nafilelerin itibarı yok hükmündedir. Zira vaktinde eda edilen tek bir farz ibadet, 1000 senelik nafile ibadetten çok daha hayırlı ve üstündür. İsterse bu nafile ibadetler namaz, oruç, zikir ve tefekkür kabilinden olsun ve en saf niyetle eda edilsin, durum yine böyledir. Hatta farzların edası esnasında riayet edilen herhangi bir sünnet ve edep dahi, yani müstakil nafilelere karşı bu üstünlüğe sahiptir. Nitekim Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh bir defasında sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra cemaati şöyle bir gözden geçirdi. Sahabi-i kiramdan birinin mescitte bulunmadığını görünce "Filanca kişi nerede?" diye sordu. Kendisine "O kimse gecelerini tamamıyla ibadette geçirir. Belki de uyku ağır basmış ve kalkamamıştır," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh onun hakkında şöyle buyurdu: "Halbuki bütün gece uyusaydı da sabah namazını cemaatle kılsaydı daha faziletli olurdu." Daha uygun olanı gözetmek ve tenzihen, yani hafif dahi olsa mekruhlardan sakınmak, bütün o nafile zikir, fikir, murakabe ve teveccühten kat kat üstündür. Şayet o iş bir de tahrimen harama yakın mekruh olursa durum nasıl olur? Varın kıyas edin. Eğer bir kimse zikir, fikir, murakabe ve teveccühünü bu fıkhi hassasiyetlerle birleştirebilirse, o kimse şüphesiz büyük bir kurtuluşa nail olmuştur. Bunun dışındaki her şey boşa kürek çekmekten ibarettir. Mesela zekat namına farz olan borçtan 1 lira vermek, nafile olarak dağlar kadar altın infak etmekten kat kat kıymetlidir. Aynı şekilde zekatı verirken bunu gerçekten hak eden fakire vererek işin edeplerine ve fıkhına riayet etmek de rastgele vermeye kıyasla o nispette değerlidir. Yatsı namazını gecenin son yarısına ertelemek ve sırf bu sayede gece namazına teheccüde kalkmayı temin etmek son derece çirkin ve yanlış bir iştir. Zira Hanefi ulemasına göre yatsı namazını bu vakte tehir etmek mekruhtur. Öyle görünüyor ki onların burada kastettikleri mekruh, tahrimi, yani harama yakın mekruhtur. Zira fukaha bir taraftan yatsı namazını gecenin ilk yarısına kadar ertelemeyi mübah gördükleri halde, diğer taraftan bu vakitten sonra kılmayı mekruh görmektedirler. Mübahın karşısında yer alan mekruhsa kural olarak tahrimidir. Şafii ulemasına göre ise yatsı namazını bu vakitte kılmak zaten hiç caiz değildir. Geceyi ibadetle ihya etme, bir takım manevi zevkleri, vecd hallerini tatma ve o vakitte bir kalbi toparlanma sağlama bahanesiyle yatsı namazını bu vakte ertelemek doğrusu çok çirkin bir bid'attir. Bu maksadı gerçekleştirmek için eğer geciktirilecekse sadece vitir namazının ertelenmesi kafidir ve üstelik vitir namazını tehir etmek müstahaptır. Böylece hem vitir namazı müstahap olan vaktinde eda edilmiş, hem de gece ibadeti ve kalbi toparlama maksadı tahakkuk etmiş olur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Aydın ve arkadaşları üzerlerine kapatılan kapıyı açamıyor, hiçbir şekilde dışarıya çıkamıyorlardı. Bu odada oldukları anlaşıldığı an işlerinin bitirileceğini de biliyorlardı. Hepsi işlerinden öleceklerse imanlı ölmek için dua etmeye başladılar. Dua etmeleri bitince son bir gayretle kapıyı bir kez daha zorladılar. Fakat faydasızdı. Kapıyı yerinden oynatamadılar. Dışarıdan Asilzade Peron'un gevrek ve çirkin kahkahasını duydular. Şaşkına dönmüşlerdi. Şimdi ne yapacaklardı? Salonun dışarıya açılan penceresinden içeriye kılıç sesleri, naralar, feryatlar geliyordu. Güvertede çok çetin bir savaşın devam etmekte olduğu muhakkaktı. Naxoslu Hasan'ın aklına bir şey geldi ve her halükarda muzip olmaktan asla vazgeçemediği için de bu fikrini hemen ortaya atmaktan çekinmedi.
1: Aydın Reis.
2: Evet.
1: Benim aklıma dahiyane bir fikir geldi.
3: Bu durumda bile zekanı övmeyi unutmuyorsun ya. Helal sana.
2: Söyle bakalım.
1: Ama önce biraz düşün.
2: Hasan, yeterince gerginiz değil mi?
3: Eminim dahiyanedir reis.
1: Evet.
2: Kesin öyledir. Söyle sen Hasan.
1: Hani diyorum ki, biz burada kapana kısıldık ama yalnız değiliz.
2: Nasıl ya?
1: Burada bir de kadın var bizim yanımızda.
3: Ne kadar da zekisin Naxos'tu. Bizim gücümüz yetmedi madem kapıya, bir de kadın mı omuz atsın diyorsun?
1: Ya. Haydi bire deyip omuz atsın kapıya diyordum tam da ben.
2: Danilo, bir açıklasın hele.
1: Eyvallah reis.
2: Sen de sabrımı zorlama kardeş. Anlat artık.
1: Hemen reis. Şu kadını bağırtsak. O bağırınca böyle bir asilzadeye bir şey olmasını istemeyip mecburen kapıyı açacaklardır.
3: Kadına lütfen hanımefendi birazcık ciyaklar mısınız mı diyeceğiz?
1: Hayır tabii ki. Biraz dayak.
2: Hayır. Bir kadının canını yakmak, dövmek bize göre değil.
4: Hepimizin basireti bağlanmış arkadaşlar. Tavandaki camı hiçbirimiz görmüyoruz.
5: Sahi ya, camı kırıp çıkabiliriz.
0: Hakikaten tavanda kocaman bir tepe camı vardı. Kalın olmasına rağmen kırılabilirdi. Naxoslu Hasan ortadaki dev yemek masasının üstüne çıkarak kılıcının tersiyle cama vurmaya başladı. Aydın mani oldu.
1: Hasan ne yapıyorsun? Yukarıdan duyarlarsa hepsi başımıza üşüşür. Tepeden

0: Saldırırlarsa da kurtulmamız imkansız olur.
1: Leş kargası gibi saldırırlar vallahi.
2: Peki ne yapmalıyız da camı gürültüsüzce kırmalıyız?
3: Kenarlardaki vidaları sökerseniz camı gürültüsüzce indirebilirsiniz.
4: Aydın ve arkadaşları biraz İspanyolca bildiklerinden kadının ne söylediğini anlamışlardı. Fakat onun kendilerine iyilik etmek isteyeceğine inanmadıkları için önce kulak asmadılar.
5: Bu kadın bize yol gösterecek değil ya.
1: Belki de korkudan doğruyu söylüyordu.
2: Dinlemekten başka çaremiz mi var?
1: Elbette var. Burada oturup beklesek bile nasılsa Hızır Reis bizi çıkarır.
5: Onlar savaşırken ben oturamam. Çıkalım.
6: Arkadaşlar, bu kadın bizi tuzağa itiyor olabilir.
1: Olmayabilir de.
4: Biraz düşündükten sonra kılıçlarının ucunu tornavida gibi kullanarak vidalara söktüler ve yavaşça camı açtılar. Temkinli bir şekilde kenara koyarak tedirgin de olsa dışarı çıktılar. Ve hayret, tam olarak kaptan köşkünün üstüne, kaptan köprüsüne çıkmışlardı. Dışarıda hiçbir tehlike yoktu. Peron'un karısı onlara doğruyu söylemişti.

Hızır, Aydın ve arkadaşlarının birdenbire ortadan kaybolduğunu görerek telaşlanmış, yanına 20 Levent alarak düşman barkasına atlamıştı. Kan gövdeyi götürüyordu. Ateşe verilen yelkenli tamamen yanmış, fakat ateş başka bir tarafa yayılmamıştı. Oruç Reis de güvertedeydi. Kan ve ateş içindeki mücadeleye bir Levent gibi katılıyor, Türkleri heyecana ve şevke getiren naraları birbiri arkasına sıralıyordu. Leventler bu naraları duydukça daha da cesaretleniyor, yorulmaya başlayan kollarına güç geliyordu. Vargas, Kaptan Köprüsü'nde arkadaşlarıyla beraber ok yağdırıyor, Leventler arasında zayiata sebep oluyordu. Köprüsünün merdivenlerine tırmanmak isteyen yiğitler, yukarıdan gelen ok yağmuru altında yaralanıyordu. Kaptan Vargas son derece kaypak olduğu için askerlerinin arasına katılmamış, kimsenin ateş edemeyeceği yüksek bir yere çıkıp sırtını emniyete aldıktan sonra güya savaşıyordu. Savaşın en kızgın bir anında Vargas'ın tepeden attığı bir ok, Oruç'un koluna isabet etti ve beyaz bintanı kısıma boyandı.

0: Eyvah Hasan! Oruç Baba yaralandı.
1: Deme ya!
0: Kızı reis görmesin.
2: Beni koru. Babanın yanına gidiyorum.
0: Tamam. Denize yakın yürü.
3: Bu arada Hızır, Oruç'un yüzündeki ifadeden onun yaralandığını anlamıştı.
4: Vah ağam!
5: Hey tulan kafir! Hemen geliyorum yanına. Bekle beni!
3: Şimdi intikam almak için kılıcı daha da korkunç bir inatla sallıyor, karşısına gelenleri bir anda yere seriyor ve kaptan köprüsüne çıkan merdivene doğru ilerliyordu.
2: Oruç Baba, gel seni götüreceğim.
6: Ben iyiyim Naksoslu.
2: Ne olursun, yaran kanıyor.
7: Baba lütfen, bizi sensiz mi bırakacaksın?
6: Bırakın beni evlatlarım, dövüşeceğim.
2: Yaranın sarılması lazım.
0: Kan kaybediyorsun.
6: Bırakın dedim yoldaşlarım.
3: Leventlerin tüm yalvarmalarına rağmen Oruç Reis bir türlü kılıcı bırakmak istemiyordu. İşte tam bu sırada gemiyi baştan başa dolduran bir ses duyuldu.
8: Yettim ulan!
0: Yaşa Aydın Reis!
3: Bu ses kaptan köprüsünden Vargas'ın hemen arkasından geliyordu. Aydın'ı orada gören Hızır birden rahatlamıştı. Kaptan köprüsüne gitmeyi bırakıp abi Oruç'un yanına ulaşmaya çalıştı. Aydın'a çok güveniyor, Vargas'ın işini bitireceğine inanıyordu. Nitekim öyle oldu. Aydın'ın narasından hemen sonra kaptan Vargas'ın feryat ederek köprüden güverteye yuvarlandığı görüldü.
9: Bak nasıl halletti 5 dakikada Vargas'ı.
0: He ya, gördüm.
9: Aslan bu be aslan.
0: Evet, onu da gördüm.
9: Sen olsan böyle alaşağı edebilir miydin?
0: Zaten bu sözlerinin arkasından bana bir taş atacağın belliydi.
9: Ne taşı? Gerçek bu be gerçek. Bak bak da Aydın'dan cenk etmeyi öğren.
0: Sen çok mu öğrendin sanki?
9: Elbette. Ben zaten doğuştan cengaverdim.
0: Ya ya. Sanki 10 dakika evvel

0: İspanyolun arasında kalıp da ben yetişmesem çıkamayacak olan sen değildin.
1: Ben mi?
0: Evet sen.
1: Ben onları 5 dakikada atlardım. Sen sevin diye çağırdım seni.
0: Eminim.
1: Evet öyle. Katiyen öyle.
0: Üstelik adamlar bacak kadar bir şeydi.
2: Hey arkadaşlar, böyle hararetli zaferimizi mi kutluyorsunuz? Ama daha neticeye ermedik. Davranın hele.

0: Bu elbise nasıl?
1: Çok yakıştı sultanım.
0: Bu renk beni biraz esmer göstermiyor mu?
1: İyi de zaten esmersiniz.
0: Aşk olsun.
1: Neden ki?
0: Esmerlik kötü bir şeymiş gibi söyledin.
1: Öyle olur mu efendim? Esmer olsun da çamurdan olsun derler.
0: Derler mi?
1: Tabii. Hatta birçok başka sözler de var esmerleri öven.
0: Ya var mı?
1: Tabii ki.
0: Çirkin olduğumu bile düşünmeye başladım.
1: Bunu düşünmesi gereken en son insan sizsiniz sultanım.
0: Ama artık Hızır benimle ilgilenmiyor. Belki de beni unutmuştur.
1: Hiç sanmıyorum.
0: Bunu düşünmek bana o kadar acı veriyor ki. Onu tamamen aklımdan çıkarsam da bu dertten kurtulsam istiyorum.
1: Onu aklınızdan çıkarmak mı? Bunu yapabilir misiniz?
0: Yapmam gerektiğine kanaat edersem yaparım. Ama en kötüsü de bu zaten. Neyin ne olduğunu, ne yapmam gerektiğini bilemiyorum.
2: Leventler, İspanyol donanmasına yaptıkları baskın neticesinde kendileri de kayıplar vermiş, fakat ani bir hamleyle Aydın'ın Vargas'ı yıkmasıyla birden zafer ellerine geçmişti. Aydın ve arkadaşları salondan çıkar çıkmaz doğru Kaptan Köprüsü'ne koşmuşlar, Vargas'la İspanyol zabitlerini gafil avlamışlardı.
3: Ben Vargas'a söylemiştim.
4: Ne söylemiştiniz Sayın Peron?
3: Türk korsanlarıyla başa çıkılmaz demiştim.
4: Fakat Vargas kendisine çok güveniyordu.
3: Fazla güvenmek fayda getirmedi görüldüğü gibi.
4: Gemilerimiz Ustika Adası'na doğru sürükleniyor. Biz de buna seyirci kalıyoruz. Bir şeyler yapmalıyız.
3: Canınıza kastınız varsa müdahale etmeye çalışırsınız.
4: Türklerden yana gibi konuşuyorsunuz Sayın Peron.
3: Hayır. Lakin sonucu ayan beyan görebiliyorum.
4: Yani sizce?
3: Evet Sayın Asilzade. Türklerin yeneceği kesindi.
4: Hiçbir asker savaşa yenilmek için girmez. Hele İspanyol askerleri daima galibiyet amaçlar.
3: Bu Vargas'ın hatası.
4: Askerler bunu onur meselesi haline getireceklerdir.
3: Aklı olan getirmez.
2: Kral Ferdinando'nun askerleri silahlarını derhal bıraktılar. Hayatlarında böyle bir korsan gemisine hiç rastlamamışlardı. Büyük İspanyol donanmasının gözünde birkaç Türk leventinin bir araya geldiği bir korsan gemisi olsa olsa küçük bir lokma olabilirdi. Oysa İspanyol askerlerinin zayiatı epey ağırdı. 20 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Türklerdense 5 şehit, 15 yaralı vardı. Hızır, Aydın, Murat ve Hasan şehitlerin üzerindeki şahsi eşyalarını alıp onların gözlerini elleriyle kapatırken oldukça hüzünlüydüler. Hızır bir an daldı. Rahmetli babası ne zaman şehitlikten ve şehitlerden bahsetse gözleri dolar, başka bir meselede de kolay kolay ağlamazdı.
5: Şehitlik bu dünyanın göreceği en güzel mertebedir oğlum.
6: Hem de öbür dünyanın değil mi baba?
5: Evet yavrum.
6: Şehitlerin canı acımaz mı baba?
5: Acımaz.
6: Kafaları kesilerek ölse de mi baba?
5: Evet evlat. Allah onlara acı hissettirmez. Allah için, vatan için, bayrak için ölenler ölmüş bile sayılmaz. Sadece bu dünyayı terk edip buradaki görevlerini bitirip cennete gitmişlerdir.
6: Ama ben şehit olmaktan korkarım baba.
5: Neden benim aslan oğlum?
6: Ben ölünce savaşlar kazandığımızı göremezsem diye.
5: Görürsün orucum. Şehit olanlar cennetten seyreder dinin ve devletin zaferlerini.

0: yüzünü algıladı, yaş süzülen sakallarını, ağladığını, daha sonra ne dediğini, neden ağladığını anlayabildi Hızır.
1: Reis, reis kuloğlu.
2: Ne oldu, ne? Söyle.
1: Reis, Vargas'ın kamerasının arkasındaki direğin dibinde.
2: Ne?
0: Aydın, Danilo'nun ağlamaktan söyleyemeyeceğini fark edip, zaten yorgun ve üzgün olan Hızır'ı daha fazla perişan etmemek için her zamanki sakin tavrına daha bir sakinlik katarak konuştu.
3: Başımız sağ olsun reis.
1: Allah'ım, Allah'ım.
3: Kuloğlu kardeşimiz şehitlerin arasında.
0: Hızır afalladı. Başını yana çevirdiğinde Oruç Reis'in ve Naksoslu Hasan'ın bir karartının üzerine eğilip dua okuduklarına fark etti. Az önce hatırladığı babasının sözleri tekrar aklına geldi. Kuloğlunun başına gitti, diz çöktü ve parmaklarıyla onun hala açık olan gözlerini kapatırken mırıldandı.
2: Zaferimizi seyret kardeşim. Selam götür diğer şehitlere de.

Malaga donanmasının 3 büyük gemisi denize indirilmiş, İspanyol ölüleriyle ağır yaralıları onlara bindirilmiş ve Türk gemisinde bulunan 2 cerrahla 8 tayfada yanlarına verilmişti.

0: Evlatlarım, cenk bitti. Şimdi bu askere düşmanınız değil, kardeşiniz gibi davranın.
1: Emrin olur reis.
0: Lipari adasına varana kadar gerekli bakım ve tedaviyle ilgilenilsin.
1: Elbette.
2: Af buyur Oruç Baba. Onları hem biz yaraladık, hem de neden iyileştirmek için en iyi doktorlarımızı peşlerine saldın?
0: Yaralandığımızda onlar da bizi yaralayacak kuvvetteydiler. Şimdi ise düşkünler, muhtaçlar.
2: Ama...
0: Ama değil. Cenk bitti Danilo.
1: Esirleri nasıl ayıralım Oruç Baba?
0: İspanyol askerleri ambarlara yerleştirilsin. Memur ve asilzadelerse aileleriyle beraber kamanalarına konulsun ve kapılara nöbetçiler dikilsin. Hasan.
3: Buyur baba.
0: Toparlandın mı evlat?
3: Elhamdülillah baba. Toparlanmayacak ne var ki? Kardeşimiz cennete gitti. Sevindik bile.
0: Aferin sana koçum. Hadi şu istif işiyle ilgileniver.
3: Derhal.
4: Hasan esirlerin bulunduğu bölüme geçip sorguya çekmeye başladı. Esirlere korkmamalarını söylediği, zarar görmeyeceklerini belirttiği halde onlar korkudan tir tir titriyorlar, bu muamele karşısında iyice şaşırıyorlardı.
3: Size zarar vermeyeceğiz. Biz barbar değiliz, bu böyle biline. Söyle bakalım, bizim size zarar vereceğimizden neden bu kadar korkuyorsunuz?
5: Bize korsanların ihtiyarları ve kadınları bile esir pazarında ucuza sattıklarını söylediler.
3: Bizden zarar görmeyeceksiniz. Sorularıma doğru cevap verin, zorluk çıkarmayın yeter.
6: Hasan, gemide 4000 duka altını bulunuyormuş.
3: Neredeymiş?
6: Yerini bilmiyoruz. Gemiyi iyice aramamız lazım. Zorlarsak şunlardan birkaçını, nerede olduğunu hatırlayan çıkar diyorum.
3: Bakın şimdi, bu gemi artık bizim. Mallarınız da bizim. Fakat sizler bizim konuklarımızsınız. Ganimet altınlarının saklı bulunduğu yeri bilen var mı aranızda?
5: Ben biliyorum. Kaptan altınları kendi kamerasında bulunduruyor.
3: Danilo, git bak bakalım.
4: Hakikaten birazdan Danilo altın torbalarıyla salona geldi. Esir kadınlara sorgu suali de Danilo yapıyor. O da mümkün olduğu kadar onları ürkütmemeye çalışıyordu.
7: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 23. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Şeyh Seyyid Taha-yı Hakkari. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. kuşaktan torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha Hazretlerinin çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri görülür. Zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha Hazretleri daha ilim talebesiyken bir gün Bağdat'a yakın bir yerde çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları "Bu su çok azdır, bununla abdest olmaz." deyince "Bu mahi caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır."

Siz ilim talebesisiniz. Bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar, buyurdu. Ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına, bakın bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır, diyerek elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları, bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz, dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid Hazretleri, Hindistan'a giderek Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip, layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allah-u Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip Hakk'a kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve Halife-i Ekmeli, yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid Hazretleri de bir daha ikinci ziyaretlerinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir-i Geylani Hazretleri, Mevlana Halid, zamanın alimi, evliyanın büyüğüdür. Hemen ona git, teslim ol, onun emrine gir, buyurdu. Taha Hazretleri, büyük dedesi Seyyid Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin manevi emri ve izni üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna geldi. Bu öyle bir gelişti ki pek az kimselere nasip olmuş, nasıl ve neler elde ederek gideceği bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahadesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri yetiştirme ve terbiye esnasında Seyyid Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeleri arasında taaccüple karşılanır. Hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehli beytine çok fazla bağlı olduğu halde Seyyid Hazretlerini daha göndermesindeki hikmet nedir, derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükût ederdi. Seyyid Taha Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanında 80 gün kaldıktan sonra velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafet-i mutlakayla şeriflendi. Seyyid Taha Hazretleri hilafetle müşerref olup Berde Sur'a hareket edeceği zaman Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi Hazretlerinden ayrılmış olduğunu hissedip atına binmek istediğinde üzenginin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında üzengiye yapışan ve onu tutan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olduğunu gördü. Estağfurullah dedi ve geri çekildi. Mevlana Halid Hazretleri Seyyid Taha Hazretlerine hitaben, "Bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum. Şimdi Resul-i Ekrem'in ehli beysine olan bağlılığım sebebiyle üzengini benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız," buyurdu. O da emir edepten üstündür sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri durdu. Elindeki dizginleri Seyyid Taha'ya verip, "Bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Terbiye ve yetişmemde kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınan olsun," buyurdu. Seyyid Taha Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berdesur'a geldi. Seyyid Taha Hazretleri, vefa ve sadakatte Hz. Ebu Bekir-i Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hz. Ömer'i,

ve Hilm'de Hazreti Osman'ı, Vilayet-i Kübra'da Hazreti Ali'yi radıyallahu anhum temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan biri gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Alnı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Taha Hazretleri kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyyid Abdullah Hazretlerine bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, "Vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler, amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler." O kabristanın bir yolu vardı. Seyyid Abdullah'ın kabri girişteydi, Seyyid Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin Seyyid Abdullah Hazretlerinin kabrinin yanından geçmesi lazımdı. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri 1269 miladi 1853 senesinde Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Seyyid Taha Hazretlerinin halifesi Seyyid Sıbhatullah Arvasi Hazretlerine göndermiş olduğu mektup şu şekildedir. Adı güzel, feyiz ve faide menbaı muhterem Molla Sıbhatullah. Selam ve dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz güzel mektubunuz geldi. Bizi sevindirdi. Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki, dünya ve ahiret saadetinin bu sermayesi olan fukaraya muhabbetiniz hiç sönmemiş. Kızıl kor gibi durmaktadır. Ve ayrılık günleri o muhabbeti hiç etkilememiş. İki şeyi muhafaza lazımdır. Şeriatın sahibine ittiba ve şeyhine ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu ikisi olunca ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halel olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istizraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-u Teala muvaffak eylesin. İkinci olarak duacınızın hallerini sorarsanız, Allah-u Teala'ya hamdolsun ki sevdiklerimizin istediği şekildedir. Kardeşimin oğlu birkaç kimseyle birlikte huzurunuzda şereflenmek istiyor. İzin var mıdır diyorsunuz. Buyursunlar. Fakat kendinizi onlara karşı yetersiz göstermemek şartıyla. Her zaman geliniz. Canınızın istediği kadar kalınız. Ne zaman gitmek isterseniz gidersiniz. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı Seyyid Taha Halidi Nakşibendi.

0: Reklamlar.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Çerçeve. Çerçeve.
1: Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Çerçeve'ye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisinde almaya devam ediyoruz. Efendim, bu hafta Çerçeve'ye sınav takvimi geliyor. Malumunuz olduğu üzere çocuklarımızın yoğun bir gündemi olacak. Ailelerin tabii ki yoğun bir gündemi olacak. Bu hususlarla ilgili bizim de söyleyeceklerimiz olmalı diye düşündük ve hem ailelerimizin hem de yavrularımızın heyecanını paylaşaraktan bir takım tavsiyeleri, bir takım önemli meseleleri çerçeveye almak istedik. Bununla ilgili de çok kıymetli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. Önce kavram haritasına bakalım. Haritanın ardından Biltek Okulları Genel Müdürü Muhammed Raşit Güngör'le birlikte programımızı, çerçevemizi başlatalım efendim. Buyurun. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş İyi ki geldiniz, sefalar. Ayaklarınıza sağlık. Hocam, şimdi bu sınavları konuşmak bizi de aslında birazcık heyecanlandırıyor. Ne kadar da biz hayat işte bir maraton değil, çocuklar bir yarışçı değil desek de bu gerçeği ıskalamak da doğru değil.
2: Evet.
1: O yüzden meseleyi bütün gerçekliğiyle ele almak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sizin gibi ciddi bir eğitim müessesesinin başında bulunan ciddi bir eğitimciden bu meselenin aslını, ondan sonra çocuklara düşen tarafı, ailelere düşen tarafı birlikte değerlendirelim istiyorum. Bir de İnşallah. Çocuklarımıza somut tavsiyeleriniz önemli bizim için. İsterseniz LGS'den başlayalım. Nedir bu LGS? Niye insanlar liseye gitmek için sınava girmek zorundalar hocam?
2: Evet, öncelikle sınava girecek hem LGS'ye hem üniversite imtihanlarına girecek bütün öğrencilerimize başarılar dileyerek, muvaffakiyetler dileyerek besmeleyi çekmiş olalım. Tabii ki çok büyük bir heyecan. Yani neredeyse 3 milyona yakın insanı ilgilendiren, aileleriyle beraber daha da fazla belki insanı ilgilendiren

0: iki hafta sonu aslında ülkemizde yaşanacak. Ve hakikaten bunun öncesinde böyle bir konuyu ele almak da, böyle bir katkıyı sunmak da çok önemli. Allah razı olsun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı, bu imkanı sağladığınız için. Tabii liselere giriş sınavı şu an LGS olarak geçiyor. Yani siz de hatırlayacaksınızdır hocam. Bizim de öğrenciliğimiz zamanından beri çeşitli isimlerle, işte orta öğretimin kurumları sınavı, OKS, TEOK farklı isimlerle aslında yıllardır uygulana gelen, hem üniversite imtihanlarında, işte ÖSS vardı önceden, şimdi adı YKS oldu. Yıllardır uygulana gelen bir süreç. Tabii programın içinde de konuşacağız ama aslında bu sınavlar bu eğitim sürecinin bir takım sonuçları. Yani tabii biz şu anda sonuca yakın olduğumuz için sonuç üzerinden gidiyoruz ama çok önemli bir sürecin neticesinde karşımıza gelen, önümüze koyulan bir takım imtihanlar. Tabii bu çok kritik, çok önemli, çok heyecanlı. Okulun aslında temel vazifesi evlatlarımızı, çocuklarımızı hayata hazırlamak. Takdir edersiniz ki aslında hepimiz yaptığımız işlerde dönem dönem sınavlara tabi oluyoruz. Yani önümüze çoktan seçmeli bir takım soru kitapçıkları koyulmasa da çeşitli seçenekler arasında belirlenmiş sürelerle bazı kararları vermek ve o kararların da sonuçlarına da sonrasında katlanmak üzere aslında bu hayatın genel çerçevesinde hepimizin
1: yani önünde. Yani dünya bir imtihan yurdudur diyoruz kısaca. Eyvallah. Değil mi hocam?
0: Eyvallah, aynen o şekilde. Tabii söz konusu evlatlarımız olunca biraz daha böyle yüreğimiz sızlayabiliyor. Yani onların bu süreçte döktükleri ter, akıttıkları ter hepimizin malumu. Bu da bizi hem bir taraftan heyecanlandırıyor, onları da heyecanlandırıyor. İşte VTR'de de geçti, işte kaygı dediğimiz farklı kavramlara bizi taşıyor. Ama diğer taraftan baktığımızda da hakikaten okul bir hayat simülasyonunun antrenman edilmesi, idman edilmesi ve bir hazırlık, bir ciddiyetle karşılanması. Dolayısıyla aslında bu sınavlar, bu eğitim süreçlerinin sonucunda bu gençlerimizin belki de hayatlarında ilk defa böyle önemli bir süreçle karşı karşıya kaldıkları bir konu olduğu için her ne kadar zaman zaman belki daralıp sıkılıp kıssak da bir şekilde karşımıza çıkan ve çıkmaya da devam edecek olan şeyler, çalışmalar. Tabii ki çokça tartışılıyor. Yani sınavsız bir üniversite, sınavsız bir lise mümkün mü? Elbette mümkün. Fakat bunlar kalktığında bu sefer bunun yerine farklı argümanlar koyacaksınız. Koymak durumunda kalacaksınız. Tabii ki bunları koyduğunuzda da yine aslında benzer stresler, benzer gayretler gerekecek. Dolayısıyla işin o taraflarına hani çok fazla takılmadan mevcut olanda o muvaffakiyeti ele geçirmek için gayret etmek gibi kavramlarda inşallah ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
1: Tabii ki yani burada gerçeğe insan gözünü kapatırsa kendine zarar verir. Bir defa biz kendi gerçekliğimizin farkında olmak zorundayız. Ama bu alternatifleri düşünmeyeceğimiz anlamına gelmiyor bence hocam. Ya da tartışmayacağımız anlamına gelmiyor. Niye böyle söylüyorum? Şimdi biz hep konuştuğumuz eğitimde fırsat eşitliği denen bir mesele var. Bir kavram var malumunuz. Şimdi bu sınavlar çok erkene aslında çekilmiş durumda. Yani ilkokuldan sonra bir sınav telaşı başlıyor. Proje okullarıyla birlikte başlıyor. Ve iyi okul, kötü okul ayrımı tırnak içinde imkanları bakımından işte proje okulları ayrı özel bir yerde duruyor. Bazı özel okullar yine ayrı özel bir yerde duruyor. Ailelerin ve çocukların gündemine çok erken giriyor. Daha doğrusu ailelerin gündemine çok erken giriyor. Çocuklar da bu gündeme aslında zorlanmış oluyor. Evet. Ve bugünün işte 5. sınıfı zannediyorum bizim yaşlarımızın ilkokul 3'üne falan tekabül ediyor. Yani 10 yaşındayken biz 4. sınıfa yeni geçmiş oluyorduk bizim yaşlarımızda.
0: Tekrardan toparladılar onlar şimdi 72 ay muhabbeti olunca. Evet. Tekrardan yine aslında eski noktaya doğru yani geldi.
1: Ve aslında yaş olarak çok küçük. Çünkü ben düşünüyorum ilkokul 3'teki zamanımı düşünüyorum, dönemlerimi düşünüyorum. Bir de aynı yaşlarda çocuğum

0: var. Onun şu anki yaşadıklarını düşünüyorum. Gerçekten çok zorlayıcı bir süreç var önümüzde. Çocuğun bunu içselleştirmesi, bu yani bir defa sınav meselesini ne zaman anlatmaya başlayacağız? Belki de ailelere buralardan yaklaşmak lazım. Evet. Yani şu anda sınav döneminde olan çocukları konuşacağız. Bu programda bunu konuşacağız. Ama diyelim ki ortaokul proje sınavlarına girecek çocuk için bu gündem ne zaman başlıyor hocam? Aileleri biz nasıl yönlendireceğiz? Bence buradan bir başlayalım, sonra çıkarız LGS'ye falan.
1: Eyvallah. Yani temelde aslında şu an sınavların geldiği yeri iyi analiz edersek, okumayı iyi yaparsak, özellikle bu Maarif modelle birlikte de bunu desteklemeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Şu anda temel anlamda okuduğunu anlayan, anladığını analiz edebilen, yorumlayabilen öğrenciler ve kimseler yetiştirmek isteyen bir sistem var. Tabii ki burada hani bizim sıkça gündemimizde işte sınav zordu, sınav kolaydı, sorular zordu, sorular kolaydı vecesiyle geldiği için konu işte oradaki 90 dakikada, 100 dakikada öğrencinin yaptıklarıyla, ettikleriyle sınırlıymış gibi algılayabiliyoruz veya bu şekilde gündemimize gelebiliyor ama şimdi oradaki mesela diyelim ki liselere geçiş sınavına girecek bir öğrenci, biz bunu yani kaç yıllardır sınav sistemi ne kadar değişirse değişsin hep bunu ifade etmişizdir. Yani 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel anlamda okuma becerileri, matematik becerileri, anlama, analiz etme becerilerinin oturmuş olması aslında hepimiz açısından, bütün toplum açısından önemli. Çünkü artık liseye geçtiğinde karakterinin bu sefer inşa olacağı bir sürece girmeye başlıyoruz. Dolayısıyla burada bu karakter inşasından söz edebilmemiz için müdrik idrakının açılmış olması gerekiyor evlatlarımızın. Hı hı. Tabii ki dediğim gibi bu sınav süreçleri, sınav türleri, bunlar ayrı bir tartışmanın konusu olarak masaya getirilebilir ama neticesinde hiçbir şey başı boş bırakılarak yetiştirilemez, ilerletilemez. Yani tamam. Bugün bir çiftçi bile diktiği bir mahsulün türüne göre yıllara sari programlar yapmak zorunda. Yani bir işte ceviz ağacı dikiyorsanız onun ne zaman meyve vermeye başlayacağı bellidir. Belki 3. yılın, belki 4. yılın, 5. yılın sonunda meyvesini alacaksınızdır ama işte onun otunu temizlemeniz, tarlasına bakmanız, suyunu zamanında vermeniz, bunların neticesinde 5. yılın sonunda hasat zamanı bir şey beklersiniz.
0: Doğru.
1: Yani ben ne kadar acaba bir ürün, mahsul elde edeceğim. Tabii ki bu süreçte İşte soğuk vurabilir, çeşitli şeyler olabilir, farklı imtihanlarla karşılaşabilirsiniz. Ama neticesinde o 5 yıllık sürecin bir sonucudur o hasat mevsimi. Dolayısıyla hani bu evladımı nasıl yetiştirmeliyim diye bir soru soruyor, kelam ki vardır. Hani işte annesinin karnına düştüğü andan itibaren aslında çocuğun eğitimi dediğimiz süreç, o idrak dediğimiz süreç, daha doğrusu işte hani terbiye, talim gibi kavramların özellikle terbiye kısmı daha anne karnına düştüğünde ilk etaptan itibaren aslında başlıyor. Ya hocam bunlarla yani bu kadar ta LGS 8. sınıfta işte 10-12 yıl sonra olacak bir sınav için böyle bir hazırlık, yani tabii ki böyle bir şeyden söz edilemez. Ama bir insan yetiştirmek olarak biz mevzuya bakarsak aslında bu sınavlarda normal rutininde bir takım şeyler haline gelmiş olur bizim için. Çünkü mevzuya geniş planda baktığımızda hiçbir zaman evladımızı bu takdirde gireceği bir sınavla ne biz değerlendiririz ne de başkaları değerlendirir. Ha, günün sonunda tabii ki orada aldığı puanla bir okula girecek, o okuldaki bir ortam var, iklim var. O iklim için, o ortam için o okulu istiyor. Dolayısıyla ekstra bir gayret göstermek gerekebiliyor. Tabii bu da zaman zaman zorlu, zaman zaman yorucu bir atmosfere dönüşebiliyor. Ama temelinde hani onu ailelere düşen kısımlarda belki biraz daha konuşmak lazım. Bunu normalleştirecek olan veya oradaki kaygıyı, stresi hep birlikte yönetecek olduğumuz ailemizin içerisindeki o meselelere bakış açısı, gayret, çaba, işte okuma, anlama gibi konuları aile içerisindeki değerlendirmelerimiz

0: daha çok burada belirleyici oluyor. Dediğim gibi özellikle LGS'nin stres ortalamasının biraz daha yüksek olması hem yaşları itibariyle çocuklarımızın böyle bir şeyle karşı karşıya kalmaları hem de telafisi olan bir sınav değil. Yani YKS'de Allah göstermesin bir baş ağrınız tuttu veya hastalandınız, o gün gerçekten iyi hissetmiyorsunuz. Evet, belki bir sene daha beklemeniz lazım ama tekrardan bir sınava girebiliyorsunuz. Fakat LGS'de bu tek bir sınav olduğu için biraz daha kaygı eşiği daha yüksek olabiliyor. Hakikaten bu kaygıyı normale, yani normalize etmenin, olması gereken seviyeye çekmenin de en büyük destekçisi, en büyük faktörlerinden bir tanesi. Oğlum, kızım, işte sana inanıyorum, sana güveniyorum ve senin her şeyinle yanındayım. Sadece sözle değil, süreç içerisinde bunu gösteren bir iklimin evde, okulda oluşuyor olması. Dolayısıyla sınav hazırlığı nereden başlar? Birinci sınıfta işte okuma yazmayla başlar. İşte ikinci sınıfta yine okuduğu kitaplarla, yaptığı çalışmalarla başlar. Hani bu demek değildir ki biz çocuklarımızı test kitaplarına boğalım, İşte çoktan seçmeli sorularla her cümerc edelim, böyle yoğuralım. Bu zaten çoğunlukla neticesinde istediğimiz sonuçları bizim önümüze koyamayabiliyor. Evet, belki istediği bölümü kazanan bir öğrencimiz oluyor karşımızda. Ve fakat bakıyoruz ki yani ama evladım işte şunu da yapsan, biraz bu sefer sosyalleşsem mi gibi, bu sefer farklı mevzularla uğraşıyoruz. Biliyorsunuz bizim geleneğimiz, dini mümin İslam, hepsi bir denge üstüne kurulu. O denge çerçevesinde yıllara sari böyle bir düşünce olduğunda aslında bir seneye sıkışıp kalmış ve kaygı dolu bir sınav hazırlığı bizi beklememiş oluyor. Diğer açıdan baktığımızda tabii ki şimdi biz çocuklarımıza ne dersek diyelim, onlar günün birinde hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalıyorlar, kalacaklar. Dolayısıyla bu sınavlarda da bu simülasyonu, bu anlamda yaşamaları aslında bizim anlatmak isteyip belki anlatamadığımız birçok şeyi de o vesileyle onlara anlatmamız için bizim için birer fırsat. Hani işte bir treni bir dakikayla kaçıran bir insanın pişmanlığı diye bahsedilir ya, yani her işin kendine has bir vakti var. Siz aylık bir dergi çıkartıyorsanız bunu o vakte yetiştirmeniz lazım veya işte okulda sezonluk bir takım çalışmalar yapmanız lazım. Bunların her birisi dediğim gibi bizim de hayatımızda, kendi işimizde yetiştirmemiz gereken işler var. Bu minvalde bu sınavların öğrenciler üzerinde, evlatlarım üzerinde aslında böyle bir zaman algısıyla ilgili de böyle önemli kritik faydaları olduğunu acizane düşünüyorum. Burada temelde bizim karşımıza çıkan aslında sorunun yani başlangıç noktası çok doğru. LGS hazırlığı sadece 8. sınıfta veya proje okulları sadece 4. sınıfta olacak bir çalışma değil. Veya YKS hazırlığı sadece 12. sınıfta olacak bir çalışma değil. Ben bazen hem kendi evladıma hem okuldaki öğrencilerime onu diyorum, senin işin ne? Bazen duruyorlar böyle, ya nasıl yani hocam, senin işinin adı ne? Öğrencilik, öğrenmek, talebelik. O zaman bunu icra eden bir nesil, bir evde bir genç, evde bir evlat, bunu icra eden bir evlat yetiştirmeye bizim odaklanmamız bence en temelde 4'ten 5'e geçerken, 8'den 9'a geçerken, üniversite imtihanına geçerken her zaman bize lazım olan şey bence bu. Anahtar bence bu. Yani çünkü özellikle günümüzde, yani bizlerin öğrenci olduğu zamanlarda hala daha bu şekilde hem çalışıp hem okumak zorunda olan kardeşlerimiz mutlaka vardır. Ama ekseriyette artık öğrencilerin tek işi öğrencilik. Yani ve bunu da çok iyi yapmaları bekleniyor. Bence de bu beklenti yerinde bir beklenti. Hiçbir şey kendi başına başıboş yaratılmış da değil. Hem ülkemiz adına, milletimiz adına, devletimiz adına her bir ferdimizin böyle güzel bir çerçevede yetişmesi için bence bunlar birer fırsat olarak görülebilir.
1: Yani şimdi evet, doğru, haklısınız. Zaten şöyle bir şey de var. Yani Türkiye artık gelecek vizyon açısından baktığımızda

0: Dünya Ligi'nde artık sayılan, yani Dünya Ligi'nde dünyadaki büyük birkaç devletten birisi sayılan, bölgesel güç olarak ayrı, işte insani yardım anlamında ayrı, işte yapılan sanayi yatırımları vesaire ayrı ayrı, Türkiye başka bir lige doğru artık yelken açıyor. Tabii ki burada aslında bu ülkenin vatandaşlarının da yarışacağı alanlar, çıktıkları arena, uluslararası bir arena diyebiliriz. Evet. Buradaki kopmaları mümkün olduğunca minimize etmek lazım. Buraya mümkün olduğunca entegre olmak lazım, hazır olmak lazım. Buralarda da güçlü olmak lazım, katılıyorum. Ama işte dediğimiz gibi bu hayat telaşesi içerisinde her zaman böyle bir hikayeyle, bir işte vatandaşlık sorumluluğu gibi gelmiyor. Evet. Daha ziyade stresiyle geliyor, çaresizliğiyle geliyor. Bir de bu mesela marif modelini de başka bir zaman bence konuşmalıyız. Çünkü evet, çok iyi bir yere doğru çekerken bir taraftan da birçok tecrübeyi, anne babalar açısından söylüyorum, aslında sıfırlayan bir tarafı da oldu. Niye? Çünkü her şeyin adı değişti, her şeyin yöntemi değişti. Evet. Dolayısıyla çocuğa destek olma mekanizmaları eriyor burada. Bunu ayrıca bir parantez içi konuşması olarak kabul edin lütfen. Başka bir programımızda da bunu konuşalım. Şimdi sınava gireceğiz. Sınav önemli dedik. Bir uyarı haberimiz var. O haberi paylaşalım kıymetli seyircilerimizle de. Önemli çünkü.
1: Tabii.
0: Evet efendim. LGS sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A milli futbol takımımızın Avustralya milli takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 7'de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Tüm bu hususlar doğrultusunda 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. Merkezi sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum, yani sözel bölüm oturumu saat 9.30'da, ikinci oturum sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacaktır dedik. Bunu da paylaşmış olduk. Buradaki hassasiyet kıymetli bir hassasiyet hocam. Yani bir yıllık bir emeğin birkaç saat içerisinde işte kağıda döküldüğü bir zaman diliminden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Burada okul çevrelerindeki davranışlar, o saatin sınav saati olduğunun bilincinde olmak, bunlarla ilgili siz neler söylersiniz?
1: Evet, yani hakikaten bu açıklama çok önemli. İşte az önce siz de ifade ettiniz. Evlatlarımız için önemli bir zaman dilimi. Öğrencilerimizin önemli bir bölümünü, aileleriyle birlikte baktığımızda toplumun önemli bir bölümünü direkt etkileyen bir mevzu. Dolayısıyla özellikle zaten o gün biz okul çevrelerinde de çeşitli tedbirler hem güvenlik güçlerimiz alıyor hem de okul çevrelerinde oturan aileler de sağ olsun yıllarca oralarda olduğu için birçoğunluğu bunları da biliyorlar. İşte kaymakamlıklar, valilikler buna göre etkinlikleri düzenliyor. Aslında birçok tedbirler alınıyor. Burada bizlere de düşen şahsi planda oralardan gelip geçiyorsak belki bir tık gaza az basmak, kornaya basmamak gibi böyle çok insani hassasiyetleri zaten Allah razı olsun önemli oranda bu noktada toplumumuz illaki bir yakını birisi bir sınava girdiği için yakın zamanda, çünkü yıllardır bu böyle, bunu gösterdiklerini düşünüyorum. Ama tabii ki bu hatırlatma ve bu şey çok önemli, çok kıymetli.
0: Biz galiba seçim dönemi vesaire atlattık sınav döneminde, değil mi? Yanlış tabii, hatırlamıyorsam tabii. Ama milli maç atlatmadık hiç hocam. İlk defa bir milli maça.
1: Yani kaç yıl sonra tabii
0: milli maçta imtihan olacağız.
1: Dünya bakalım. Kupası'na gidildiği için yani böyle bir gündemde bu gençlerimize nasip oldu. Tabii orada esasında sınava giren çocuklarımızın aileleri de okul çevresinde olduğu için onlar zaten gerekli güvenlik tedbirlerini de bu anlamda sağlıyorlar.
0: Sükunetle inşallah.
1: Sağlıyorlar. Yani burada şunu ben aslında belki şunu söylemek lazım, yani bir eğitimci olarak diğer kısımları toplumsal anlamda

0: Zaten herkes o nezaketi göstereceğine inanıyorum. Evladımız içeride sınavda, biz dışarıda rahat olalım. Yani rahat derken işte tabii orada Kur'an'larını okuyanlar, dualarını edenler, çok güzel tablolarla da karşılaşıyoruz. Çok böyle hakikaten bu toprakların özündeki, kalbindeki o iman nurunu, iman şuurunu, içerideki o mücadeleye dışarıdan böyle manevi bir desteği anne babalar zaten sağlamaya çalışıyor. Ama burada özellikle yine denge kelimesini kullanmak istiyorum. Yani evlatlarımız sınava girerken, bir de şimdi LGS'de şöyle bir şey var. YKS'de işte birinci gün TYT sınavı, ertesi gün AYT sınavı. Orada bir akşam geçiyor. O akşam da çok önemli. Ama şimdi LGS'de 45 dakikalık bir ara var. Yaşlarından dolayı hani böyle bütüncül bir sınav yerine orada evet, biraz daha öyle pedagojik anlamda böyle bir çocukların su içeceği, bir ihtiyaçlarına gidereceği bir ara koyulmuş durumda. Tabii bu da bizim başımıza imtihan olmasın. İşte çocuğumuz o ara verildiğinde yani işte ilk oturum nasıl geçti, şöyle mi oldu, böyle mi işaretledin, kaç tane var, kaç tane yok. Çok fazla böyle ortamı ve gerilimi arttırmadan, işte yanımızda suyumuz varsa suyumuz, çok fazla böyle alışkın olmadığı yiyecekleri vererek, ya işte acıkmışsındır şunu da ye bunu da ye gibi değil. Klasik anlamda dengeli bir şekilde o 45 dakikayı geçirmek lazım. Özellikle şimdi tabii kalabalık bir veli grubu oluyor. Oradaki bir takım işte fısıldaşmalar, konuşmalar veya göstereceğimiz bir reaksiyon. İlla ki başka arkadaşlarından mesela bir tanesi o sınav anında farklı bir durum yaşamıştır. O belki gözyaşlarıyla çıkıyor. Yani birçok şey orada olabiliyor. Bunlar evet, hayatın cilveleri. Evet. Bunların tamamına sükunet ve sekinetle yaklaşmak lazım. Serin olmak lazım. Eskiler öyle derler. Serin gelmek lazım. Bazen insanın hakikaten bir cümleden daha çok bir kucaklaşmaya, sırtının bir sıvazlanmasına, ya işte aslanım hoş geldin falan, kızcağızım hoş geldin, nasılsın, iyi misin, iyi hissediyor musun kendini? Hani böyle daha duygusal ve motivasyonel bir 45 dakika o arada geçirip, bazen de çocuklar konuşmak istiyor, yani söylemek istiyor. Söylemek istiyorsa da söylesin. Biz çok fazla yorumlarımızla, ya o da öyle mi yapılır? Yani mesela kendisi belki orada bir pişmanlığını yaşamak istiyor. Hani orada bir şeyleri düzeltmeye çalışmayalım. O 45 dakika bir şeylerin düzeltilebileceği bir 45 dakika değil. Orası daha çok böyle o motivasyonun sağlanacağı. Şimdi milli maçlarda var ya devre arasında, biliyorsunuz tabii ki bir takım taktiksel şeyler konuşulabilir ama çoğunlukla motivasyonel, çünkü günlerce haftalarca hazırlanılmış bir şey. O 45 dakikalık süreci çok sekinetle geçirmek lazım, serin geçirmek lazım. İşte sözel bölümün nasıl geçti, bak şurada şöyle yapmış, işte netin vesaire. Yani bunlar zaten öncesinde birçok defa konuşulmuştur. Gerek rehber öğretmenleri, gerek işte sınıf öğretmenleri, gerek bizler velileri birçok şey söylemişizdir. O 45 dakikayı daha serin geçirmek lazım. Çevresel faktörlerden, çünkü dışarıda bir korna çaldığında, yani çalıp geçtiğinde, belki o çocukların %99'u o kornayı duymuyor bile zaten o odaklanmadan. Ama onun peşine çıkacak bir kargaşa, niye basıyorsun kardeşim kornaya falan, devam ettirdiğimizde bu sefer daha işler büyüyebiliyor. Evet. Dolayısıyla serin gelmek lazım. Dualar tabii ki çok önemli, çok kıymetli. Hani orada birileri mesela konuşuyor. Bir tane çocuk diyor ki ya 5 tane zor soru vardı diyor. Oğlum sen yaptın mı? Kızım sen ne yaptın? Bak o A'ymış, B'ymiş. Hiç gerek yok. İkinci oturuma az bir vaktimiz var. Özellikle dediğim gibi ihtiyaç varsa onu gidermek. Böyle çok
1: motive etmek.
0: Motive etmek. Çok abartmadan böyle bir şeker varsa ağzına bir şeker alıp hani böyle enerjisini güncellemek. Mümkünse orada biraz böyle yürümek istiyorsa yürüsün. Çok oturdu, bir daha oturacak gibi, biraz daha böyle şeylere odaklanmak lazım.
1: Evet.
0: Çevresel anlamda LGS ile ilgili bu 45 dakika hakikaten çok önemli.
1: Bu iyi oldu. Ben bilmiyordum böyle bir uygulama olduğunu. Evet. Şimdi yeni mi bu arada? Hep mi böyleydi hocam?
0: Yani şöyle bir süredir böyle hocam. Tam ben de tarih vermeyeyim ama bir süre TEOG'dan sonra LGS'ye geçildiğinden beri böyle diye hatırlıyorum ben de.
1: Önemli. Muhtemelen

0: O arada yaşanan olumsuz pek çok tablodan haberdar oldunuz ki bu uyarıları aslında yapıyorsunuz.
1: Tabii yani şimdi zaman zaman ailelerin bahçeye girebildiği okullar oluyor, giremediği evet. durumlar oluyor. Çoğunlukta giremeye de biliyorlar. Ama işte hani orada dediğim gibi yani o arayla ilgili de mesela şey yaparken çok fazla böyle millette de değer yani aile bir de arkadaşlar da var sınava giren evet. başkaları da var. Çok böyle değerlendirmelere girmeye gerek yok.
0: Evet.
1: Biraz
0: bu önemliydi. Hocam üniversite sınavı ne oldu? Yani en son bıraktığımız evet. yerden nereye geldik?
1: Evet.
0: Şimdi buradaki sistemi birazcık dinlesek. Kaç tane sınav var? Şimdi burada iki sınav var anladığımız kadarıyla. Evet. Daha doğrusu iki oturum var.
1: Bir sözel bir sayısal oturum var LGS'de.
0: Evet. Üniversite giriş sınavı. İsmi nedir hocam?
1: YKS. Yükseköğretim Kurumları sınavı. YKS'de de birinci gün, iki günden oluşuyor. 20 ve 21 Haziran tarihlerinde sınavlar gerçekleşiyor. Burada TYT dediğimiz temel yeterlilik testi. Aslında adından da anlaşılacağı üzere. Buna bütün adayların girmesi zorunlu. Bu özellikle iki yıllık bölümlerde, bir takım meslek bölümlerinde temel kabul sınavı olarak kabul görüyor. Dolayısıyla buna bütün öğrencilerin girmesi zorunlu. Onun dışında AYT ve dil sınavları mevcut. AYT'de de alanda yeterlilik testi dediğimiz yani daha çok sayısal bölüm seçmek isteyenlerin matematik ve fen, fizik, kimya, biyoloji çözdüğü. Biraz daha eşit ağırlık bölümü dediğimiz bölümlerde matematik ve edebiyatın ele alındığı. Sözel bölümlerde edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe gibi bölümlerin ele alındığı alanda yeterlilik testi.
0: O ne zaman oluyor hocam?
1: O da ertesi günü 21 Haziran.
0: Ha, peş peşe oluyorlar.
1: Tabii arada işte bir gün var.
0: Bir gün TYT, bir gün AYT.
1: Bir gün TYT, bir
0: yani
1: gün
0: birinin AYT. Sonucuna göre değil mesela.
1: Yok tabii ki.
0: Anladım.
1: İkisine de girebilirsiniz.
0: Peki hocam şimdi diyelim ki TYT'den tek başına bölüm seçebiliyor mu arkadaşlar?
1: Seçebilir ama yani burada hani daha çok nitelikli bölümler dediğimiz işte öğretmenlik, tıp daha doğrusu 4 yıllık fakültelere girmek için çoğunlukla AYT'yi seçmesi lazım. Bazı spesifik bölümler olabilir TYT ile kabul eden ama genellikle 2 yıllık fakülteler TYT ile 4 yıllık fakülteler AYT ile alıyor diyerek özetleyebiliriz.
0: Çünkü burada da dediğiniz gibi yani bu hani bütün bir hayata yayacağız vesaire evet. diyoruz. Şimdi burada bir alan ayrışması var anladığım kadarıyla. Bu alan ayrışmasında erken bir dönemde zaten başlamış olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Bunu da anne karnında mı başlatıyoruz hocam yine? Alan ayrışmasını.
1: Ya aslında orada şöyle söylemek lazım. Biraz önce belki oradan devam edelim biraz önceki muhabbetimizden. Şimdi şunu biz biliyoruz. Yani hem akademik anlamda biliyoruz hem yaratılış anlamında yani dini mübin İslam'ın bize anlattığı şekilde biliyoruz. Herkesin bir cevheri var.
0: Evet.
1: Yani bu cevherin bulunup işlenmesi lazım. Tabii ki burada da iyi bir ustaya, iyi bir madenciye tabiri caizse denk gelmek çok önemli. Bunların en başında aile geliyor. Çünkü ilk çocuklarıyla karşı karşıya kalan, bebekliğinden itibaren onu gözlemleyebilen işte yani kimi çocuk işte parmaklarını mesela çok iyi kullanabiliyordur. Çok küçük yaşlarda kalem tutmaya başlayabilir veya böyle ince motor becerisi dediğimiz şeyler. Bunlar bazen de evlerde problem oluyor ya bizim çocuk işte kalemi tutamıyor falan yani.
0: Evet.
1: İşte belki
0: biri
1: biraz
0: tutuyor öbürü tutamıyor.
1: Tutamıyor belki. Yani iki kardeş arasında bile bunlar farklılıklar. Evet. Bu da işte yaratılışın hani getirdiği, gerektirdiği aslında herkesin bir cevheri var. Bu cevheri parlatmanın da ve şey yapmanın da yani ortaya çıkarmanın da en güzel yolu insanı olaylarla, insanlarla, meselelerle karşı karşıya bırakmak. Neticesinde bir annesi çocuğun nasıl mesela neyi sevdiğini yemek yerken nasıl yediğini bunları nasıl tespit edebiliyorsa aslında o yeteneği de tabii tespit etmek için mutlaka uzman görüşlerine ihtiyaç vardır. Ama bunu da aileler de üç aşağı beş yukarı araştırmak, bakmak gerek spor alanında gerek diğer alanlarda mutlaka daha yakın olduğu yani herkes futbolu sevecek, herkes basketbolu sevecek diye bir şey nasıl söyleyemezsek bu anlamda da kimisi mesela matematiği daha fazla sevebilir, kimisi edebiyatı daha fazla sevebilir veya bu alanlarla ilgili yol izlemek isteyebilir.

0: Aslında çok böyle keskin geçişleri olan şeyler de bence değil. Yani bir edebiyatçı iyi bir matematikte merakı da olabilir veya fiziğe ilgisi de olabilir. Ama mevzu kendi cevherini keşfettikten sonra aslında bütün mesele insan ayaklarının altına açılıyor. Bunu özellikle lise 3'e geçen öğrencilerde, lise 2, lise 3'e geldiğinde öğrenci çok daha net görebilirsiniz. Çünkü
1: Yani burada bir alana yatkınlık aslında bahsettiğiniz şey değil mi? Yani o sayısalcı, sözelci vesaire gibi değil mi hocam?
0: Ya işte bunlar bizde biraz çok fazla keskindi. Şu an biraz daha köşelendi. Yani daha böyle bence makul bir yere doğru gidiyoruz. Daha yani şimdi sayısal bölümde ya ben ne yapacağım edebiyatı diyorduk mesela bizim zamanımızda. Biraz daha o şekildeydi ama yani mutlaka onun oradaki şiirin, oradaki bilginin de evladımıza katacağı bir şey var. İşte sınava odaklandığımızda bunların tamamını ıskalıyoruz. Şu çıkıyor karşımıza. Diyelim ki LGS'de 90'da 90 yapmış ama bunun dışında hiçbir mahareti olmayan bir genç.
1: Üniversiteler en fazla bunun sıkıntısını yaşadılar hocam süreç içerisinde. Yani evet bir seçme imtihanı var ve bütün hazırlık bu imtihana dönük oluyor. Fakat gelen insanlar o sürece kadar hiçbir alan yeterliliği, hiçbir işte temel okuma yeterliliği, temel anlama yeterliliği, yani alana yatkınlıkla ilgili bir tecrübesi olmadığı için üniversitede aslında eğitim sıfırdan başlıyor biliyor musun hocam? Sıfırdan başlıyor. Çünkü yani ilkokul, ortaokul, lise aynı derslerin daha genişletilmiş, daha detaylandırılmış hali esasında baktığınız zaman. Ama üniversitede diyelim ki mimarlık okuduğunuzda bambaşka bir dünyaya adım atmış oluyorsunuz.
0: Mesela biraz çizim yeteneği giriyor işin içine. Tabii ki o tercihi yaparken
1: çizim yeteneği giriyor, matematik biliyor, geometri kabiliyeti orada devreye giriyor vesaire vesaire birçok mesele var yani.
0: Ama aynı
1: Şimdi.
0: zamanda da biraz sanat algısının ve
1: Kesinlikle.
0: bakışının da olması gerek
1: Biraz değil,
0: ki
1: bayağı olması gerekiyor. Tabii.
0: mimar
1: Tabii hocam
0: çıktığında
1: perspektif bileceksin vesaire birçok mesele
0: gibi
1: var
0: yani.
1: orada. Doğru.
0: Ya işte diyorum ya bunlar aslında böyle hani kalemle çizilmiş sınırlar gibi olmaması. Marif model biraz daha bunları sağlamak üzere bir çerçeve çiziyor, sunuyor. Tabi bunlar biraz daha belki 5 yıllarda, 10 yıllarda oturacak meseleler ama biz kendimiz şahsi planda bunu inşa edebiliriz. Çünkü yani birçok kaynak da mevcut şimdi hocam, eskisi gibi de değil. Yani hakikaten iyi içerikleri bulduğunuzda sizin çocuğunuz belki sayısala yatkın ama bugün tarih bilgisinin önemi de hiçbirimiz yadsıyamaz. Yani tarih bilmeden bir evladımızın, şimdi tarih bilmediğinde Harezmi'yi de bilmemesi anlamına geliyor aslında bir açıdan baktığınızda. Ama çok iyi bir matematikçi olmak istiyor. Ama Harezmi'yi bilmiyor. Harezmi'yi bilmesi yetmez. Yaşadığı dönemki belki işte coğrafi durum, o hangi devletin sınırları içerisinde yaşıyordu, orası işte Müslümanların ne kadar yoğunlukta olduğu bir yerdi.
1: Aslında eski eğitim mi kastediyorsunuz? Yani bizim babalarımızın, annelerimizin gençlik yıllarında aldıkları lise eğitimleri buna çok yakın eğitimlerdi. Bütün dünya ülkelerini ezbere bilmeleri, değil mi? Ülke bayraklarını bilmeleri, başkentleri
0: Ya
1: bilmeleri
0: tabii
1: mesela.
0: dikkatleri dağıtacak daha az şey vardı. Şu an çok fazla dikkat dağıtabilecek şeyler var.
1: Bu hususları da mesela bu dikkat dağınıklığı önemli ve sınav sürecinde yapılan hatalar da önemli. İsterseniz hiç bölmeyeyim ben sizi. Bir ara verelim. Aranın ardından
0: Tamam
1: bu
0: hocam.
1: konuları konuşalım.
0: Tamammış.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Kıymetli hocam, bu sınav meselesini konuşuyoruz. Şimdi arada

0: önce bir şeye dikkat çektiniz. Öğrenciler artık eski zamanlardaki gibi değil. Dikkat dağıtıcı çok fazla mesele var dediniz. Bu yani hastalık gibi olan dikkat dağınıklığı değil de çevresel şu anki değil mi? Ulaşılan teknolojik vesaire imkanları kastediyorsunuz sanırım.
1: Evet.
0: Hem bunu konuşalım hem de bu sınav sürecinde yapılan büyük hatalar neler diyelim. İkisini birlikte bir değerlendirelim isterseniz.
1: Eyvallah. Şimdi tabii özellikle bu ekranların hayatımızdaki yeri, bunlar çok sık hem gündemde hem de özellikle mesela aileyle ilgili konuların temelinde de dikkat ederseniz, biz de şimdi baştan beri hep aileyi işin içinde tutmaya çalışıyoruz bu süreçte. Ekranla ilgili konularda da hep öyle, işte aile yılı ilan edildi. Yani bu hakikaten sadece sınav süreçlerini değil, birçok şeyi etkiliyor. İşte kaydırarak geçtiğimiz hikayeler, durumlar, artık çeşitli mecralarda, çeşitli adlarla
0: bunlar, oyunlar var.
1: Oyunlar var. Yani bunlar hakikaten çok fazla uyaran içerdiği için dolayısıyla genel anlamda zaten çocuk olsun, yetişkin olsun dikkati belli bir noktada toplamak hakikaten zorlaştı. Hatta bununla ilgili yazarak düşünmek diye bir kavram bile belki ayrıca konuşmak gerekir.
0: O bende hep var zaten. Ben yapı itibariyle yazarak düşünebilen birisiyim. Oldu bitti öyleydim mesela.
1: Evet.
0: Bu önemli bir şey mi?
1: Bu çok,
0: yapılması gereken
1: tabii,
0: bir şey.
1: Bu çok önemli bir şey. Hatta tabii şimdi sürekli ekranda bir şeyler yazıyoruz. Bir kalem alıp bir kağıda onu yazmak. Çünkü o kağıtta o kalemin bıraktığı izler, bunların işte beynimizdeki nöronlardaki karşılıkları, sonuçta tuşlara bastığınızda o tuşların bir farklılığı yok, bir hissi yok yani. Dolayısıyla o hisle birlikte aslında yazarak bir şeyler düşündüğümüzde o his de, o çizgiler, o yazılar, bunların hepsi zaten bir sürü psikolojik analizleri yapılıyor, yazı falan. Yani bunların bilimleri var, incelemeleri var. Fakat tabii ekranlar çoğaldıkça, hatta artık belki yazmıyoruz bile, söyleyerek mesaj atıyoruz.
0: Tabii yani evde çocukların en büyük itirazı bu. Mesela bilirsiniz bazı öğrencilerinizin yazısı çok düzgündür. Bazısı da yazmakta çok zorlanır.
1: Nadirleşti artık yazısı düzgün.
0: Evet,
1: çok
0: şimdi
1: nadir.
0: Yazmakta zorlananlar da şunu söylüyorlar. Canım yani zaten hepiniz klavye kullanıyorsunuz, dijital vesaire. Onu öğrensek daha iyi değil mi? Niye zorluyorsunuz yazalım diye diyorlar ama bunun önemli olduğunu söylüyorsunuz.
1: Tabii kesinlikle. Çünkü zaten dediğim gibi yani bu ta eski kadim geleneklerde bile böyle ki o zaman ekran vesaire diye bir şey yoktu yani. Sınavda da hani sınavda yapılan hatalara bağlayacak olursak, özellikle çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz konularda hani zihinden işlem yapabilmek mutlaka çok önemli. Ama burada vaktimizi de fazla kaybetmeden, kaçırmadan, işte gerekirse önemli gördüğümüz bir yerin altını çizerek, gerekirse matematiksel işlemleri yazarak yaparak, çok basit hatalarla çok böyle ya ben bunu nasıl yanlış yapmışım gibi birçok fevaran olabiliyor.
0: Yani o zaman kural bir, kalem kullanmayı kesin olarak terk etmeyeceğiz.
1: Mutlaka.
0: Tamam.
1: Mutlaka. Yani çünkü o an az önce söyledik, özellikle LGS geri dönüşü olmayan bir yıllık neticemizi aldığımız bir sınav, mutlaka kitapçığımızın üstünde işlemlerimizi yapmaya gayret ederek.
0: Bu kontrol de ediliyor galiba değil mi hocam? Öyle bir
1: yani
0: anlamı
1: şöyle,
0: da var.
1: Orada farklı sıkıntılar olmadıkça kontrol edilmez ama hani sınavıyla ilgili bir şüphe olursa tabii ki dönüp bakılabiliyor bunlara. ama bizim hani diyelim ki işte bunlar süreyle de yarıştığımız sınavlar olduğu için bir soruya geldik ve işte orada 5 dakika 10 dakika bir de yapacağımıza inandığımız zaman bu zaten olur. Evet ben bunu çözebilirim. Şimdi ufak notlar alarak, ufak işlemler yaparak ama baktık çok fazla süremizi harcıyoruz. Üzerine bir işaret koyup hani tekrar geri dönmek üzere o soruyu geçmek lazım. Yapılan hatalardan bir başka hata da bu. Çünkü
0: hatta körlük bile oluyor olabilir değil mi? O anda gözümüzün önündeki bir şey göremiyor olabiliriz. Bu hayatta
1: tabii
0: da olabilen bir
1: tabii
0: şey.
1: Tabii ki, tabii ki. Dönüp bir daha bakmak lazım.
0: O zaman görme ihtimalimiz artabilir.
1: Evet. Yani %90 ben bunu nasıl görmemişim? Veya
0: diyeceğiz.
1: Sınavdan sonra da yani zaten biz mesela

0: söyleriz. Diyelim 85 net yapmış. 85 ile 90 net yapan arasında aslında temel anlamda çok büyük bir fark yoktur. Veya işte 65 net ile 70 net arasında da konuşabiliriz. Yani hep böyle yukarılarda değil. Mutlaka hani o dönüş tekniğini uyguladığında mutlaka birkaç soru daha o arada kendisi yakalayacaktır. Ama özellikle hani tam da bildiğimiz konular, bildiğimiz sorular, bu tamam, bu kesin böyledir. Çok fazla şüpheye de gerek yok. Biliyorsak biliyoruzdur. Ama en azından birkaç not alıp, birkaç işlem yapılması gerekiyorsa onları yapıp yazarak düşünmek mutlaka hem sınavda hem sınav sonrasında da o dikkatimizi, düşüncemizi toplayacaktır. Hatta yani tercih süreçleriyle bile ilgili mutlaka bilgisayarda listeler yapılıyor, şeyler yapılıyor. Ama önümüze bir temiz kağıt alıp o tercih süreçlerini programın sonucunda belki konuşuruz biraz. Mutlaka yazarak düşünmek lazım. Bu sınavda da çok önemli. Dediğim gibi fazla her şeyi yazın demiyorum. Yani süre kaybına sebep olacak bir yazmadan bahsetmiyorum. Ama zihinden ben bu işlemi yaptım, bu böyledir deyip de kenara da çekilmememiz lazım.
1: Yani okurken bile mümkünse kalemle okumak lazım değil mi hocam?
0: Yani sorulardaki mesela...
1: Özellikle hani aşağıdakilerden hangisi değildir, gibi. Hangisi yanlıştır vesaire.
0: Evet, zaten bu, mesela sınavlarda dikkat ederseniz ondan altı çizili.
1: Biz bir kere daha çizelim.
0: Evet, yani o şeye dikkatimizi vermemiz için o bize bir uyarıcı olarak sunulmuştur. Bazen altı çizili de olsa kaçırabiliyoruz. O yüzden bu dikkatimizi toplamada önemli bir unsur. İşte hani soruyla inatlaşmak olarak tabir edebileceğimiz aslında en büyük zaman hırsızı sınavda o sınırlı sürede belli sayıda soruya cevap vermemiz lazım. Sorularla inatlaşmayalım. Sınav öncesinde işte zaten şu anda az bir günümüz kaldı. Rutinimizi bozacak, dengemizi bozacak. İşte uyuma uyanma rutinlerinden yemek yeme rutinlerine kadar. Bunlar da çok büyük farklılıklar, çok büyük değişiklikler yaparak kendi ayarlarımızla tabiri caizse oynamayalım. Rutinimizi koruyalım. Onun dışında yani şunu başta unutmamak lazım hep birlikte. Birçok aile de bunu böyle söylüyordur aslında ama tabii ki çocuklar da hem yaşları itibariyle hem de o heyecan yani güzel bir şey aslında. Düşünsenize yani bir şeyi başarmak istiyor. Aslında bunu da yadırgamayalım.
1: Evet.
0: Niye heyecanlanıyorsun? Ya bir şey başarmak istiyor.
1: Yok aslında... hocam şimdi aileler daha heyecanlı. Yani öyle çocuğa çok eleştiri yapan bir aile olduğunu zannetmiyorum.
0: Evet yani o zaman çocuklar aileleri yadırgaması diyelim.
1: Evet.
0: Onlar da onların iyiliğini ve muvaffakiyetini görmek istiyorlar. Onlar da o şeyden daha böyle kaygıya kapılmasınlar. Anne baba olarak hepimiz başarılarını istiyoruz. Sonuçta hiçbir sınav ve dahi hayatımızda hiçbir olay bu can bu tende durdukça dönülmez veya çıkılmaz bir şey değil. Hepsi Allah-u Teala'nın bir takdiri olarak hem inancımız gereği böyle hem de eğitim gereği de böyle. Hiçbir şey yolun sonu değil. Allah ömür verdikçe, gayret ettikçe Allah bir kapıyı kapatırsa biliyoruz ki biz binlerce kapı önümüzde açacaktır. Aslında bu itikat, bu iman insanın gönlüne de ne kadar ferahlık veren bir şey. Buna da sığınmak lazım. Bu da çok rahatlatan bir şey. Tabii ki potansiyel baskı altında ortaya çıkıyor. Yani şimdi siz evet bir gemi kaptanısınız ama bir fırtına yaklaşırken ki haliniz, tavrınız, olaya yaklaşımınız bunlar hakikaten sizi kaptan yapan şeyler. Dolayısıyla aslında ben belki garip gelecek ama bu sınavların bu yönünü çok seviyorum. Çünkü dümende o öğrencim var. Hatta çoğu zaman diyorum bakın hiçbirimiz sizin yerinize bu sınava giremeyiz. Bu sizin yürütmek durumunda olduğunuz bir gemi ve işte hadi göreyim seni. Bismillah. Yola revan ol. Mutlaka bir şeyler çıkacak. Zaten hayat hikayemiz dediğimiz, kendi menkıbemizi inşa etmek dediğimiz olay bu değil mi? İlla ki bir sınavda başımıza bir şey gelecek. Yani ya çok işte istediğimiz, umduğumuz başarıyı elde edeceğiz veya o an bir şey tecelli edecek. Ama yıllar geçip döndüğümüzde onun hikmetini mutlaka anlayacağız. Ki bugün bir şeyler başarmış insanlara baktığınızda, büyüklerinize baktığınızda birçok tırnak içinde söylüyorum size başarısızlık hikayeleri anlatabilirler.
1: Öyle, öyle.
0: İşte biz bunları kendimiz biliyoruz. Evlatlarımıza da bunları bu şekilde anlatmamız. Yani bugün tüccar da olsa, bir işte mühendis de olsa, tamirci de olsa veya bir inşaat işiyle uğraşan bir kişi de olsa

0: Mutlaka geçmişte yaşadığı bir takım zorluklar, yaptığı bir takım hatalar vardır. Ama bugünkü başarısının temelinde o zaman aldığı sorumluluklar, yaşadığı olaylara karşı gösterdiği dirayet.
1: Yani sorun çözme becerisi diyoruz aslında,
0: evet,
1: değil mi?
0: Daha evet. Teknik tanımlı.
1: Hocam şimdi bu önemli dediğiniz, yani sınava nasıl bakacağız? Bunu konuştuk ama biz yine bu çok yapılan hatalardan birisi, bu heyecanla ilgili bir şey. İnsan böyle büyük ideallerine doğru koşarken, yani bunu bir spor müsabakası için de düşünebiliriz. Bir eğitim dönemindeki bir sınav için de düşünebiliriz. Hiçbir zaman kendini yeterli görmez aslında. Aslı olan da budur. Buna sürekli çalışmayı, son ana kadar zorlamayı getiriyor. Kastım son gün ders çalışmak. Şu son süreçlerde hala ders çalışmaya, soru çözmeye devam etmek. Bu yine yanlışlar arasında diyebilir miyiz hocam buna?
0: Yani şöyle, diyelim ki bir aydır açsınız. Yani bir günde bir aylık yemeği yiyemezsiniz.
1: Evet.
0: Bu nasıl mümkün değilse, tabii ki almanız gereken bir takım gıdalar, yani işte su içmeden olur mu, nefes almadan olur mu? Mutlaka bu çalışmaları sürdürmekte fayda var. Bir takım özetler çıkarmışlardır. Yıl boyunca bir takım notlar almışlardır. Birçok deneme sınavlarına girmişlerdir. Burada yaptıkları, şu an mesela birçok dijital platform var. Yıl boyu yapamadığınız soruları arşivliyor. Biz de okulda bu tarz mesela kişiye özel kitap uygulamaları. Birçok çalışma var. Bunların zaten temel amacı, artık maratonun sonuna doğru geldikçe ne kadar koştuğumuz kadar nasıl koştuğumuz. Yani burada bir taktik geliştirmek de önemli. Doğru yerlere bakmak da önemli. Dolayısıyla bu elemeleri yaparken veya bu bakış açılarımızı oluştururken mutlaka başımızda zaten eğitimci hocalarımız var, öğretmenlerimiz var. Onlardan da bu yönlendirmeleri almak mühim. Ama işte yani ben işte gece şu saatlere kadar şu hafta çalışayım, böyle yapayım dediğim gibi orada rutini bozmamak lazım. Çünkü bunu bozduğumuzda uyku düzenimiz bozulur. Uyku düzenimiz bozulduğunda bu sefer hakikaten bildiklerimizle ilgili de bir takım sorunlar yaşamaya başlarız. Dengeli gitmek özellikle bu son haftalarda hepsinden önemli. Yaptığımız, yani daha önceki sınavlarda yaptığımız, eksik olduğumuzu düşündüğümüz yerler varsa bunlara dönüp bir bakmak önemli. Geçmiş yıllardaki soruları mutlaka elden geçirmişlerdir. Bunları tekrardan irdelemek,
1: bu son haftalarda.
0: Tabii ki. Yani mutlaka bu zamana bırakmamışlardır ama mutlaka tekrardan üstünden geçmek lazım. İşte falan konuda daha önceki yıllarda 5 tane soru çıkmış. Bu konudan tekrar soru geleceği kesin. Yani zaten belli, müfredat belli, soruların çıkacağı yerler belli, kazanımlar belli. Buralarda zorlandığımız bir yer varsa bununla alakalı kilit sorular öğretmenlerimize sorarak veya işte kendi notlarımızdan buralara biraz daha odaklanılabilir. Ama dengeli olmak yine burada da çok önem arz ediyor.
1: Evet.
0: Sınav... Hani şu da değil yani hocam, aha, lafını böldüm. Ya tamam, son hafta ben çalışmıyorum. Öyle bir şey kesinlikle olmaz yani. Bu tabiata da aykırı. İdmanımızı kaybetmeyeceğiz ama kendimizi de sıkıntı ve strese sokacak yanlış uygulamalardan uzak duracağız. Bir de moralimizi bozacak ortamlara, kişilere de çok şey yapmayalım yani. Çok yakın durmayalım. Gerek yok.
1: Çok inzivaya da çekilmeyelim.
0: Evet.
1: Hayattan kopmayalım ama bir taraftan da moral bozacak ortamlara girmeyelim diyorsunuz. Hocam şimdi bu sınav kaygısı ve stresiyle nasıl mücadele edileceğiyle ilgili bir de görüş aldık. Psikolojik danışman Furkan Kıroğlu bize görüş bildirdiler.
0: Eyvallah.
1: Dilerseniz Furkan'ı bir dinleyelim. Akabinde devam edelim hocam.
0: Evet Furkan hocam.
2: Sınav kaygısını anlamadan önce aslında kaygı kavramını anlamak gerekiyor. Anksiyete kelimesiyle ilişkili bir kavram. İnsanın bir olay hakkında, bir süreç hakkında aslında endişelenmesi, bir stres hali yaşaması, belki vücudunun belli reaksiyonlar göstermesi diye özetleyebiliriz aslında. Sınav kaygısı ise sınavın sonuçlarıyla alakalı, ya başarılı olamazsam gibi, gerçekçi olmayan veya herhangi bir sürece istinaden geliştirmiş olduğumuz düşüncelerden sonra yaşadığımız gerginlik hali. Bazı sınav kaygısı yaşayan öğrencilerde ellerde titreme, terleme, mide ve sindirim problemleri gibi farklı problemlere de şahit olabiliyoruz. Burada sınav kaygısı

hayatını yenmek için öncelikle iyi bir hazırlık süreci gerekiyor. Akabinde sınav anını bol bol kopyalamak gerekiyor. Yani bu da benzer deneme süreçlerinden geçmek, çıkmış soruları bolca çözmekten geçiyor. Aynı gerçek sınav halini tekrar tekrar yaşarsak, bolca soru çözüp aynı sınavdaymış gibi bir psikolojiye kendimizi sokarsak, sınav anı da diğer

0: kolay gelecektir. Sınav esnasında sınavın sonuçlarına odaklanmamak da çok önemli. Özellikle ya bu sınavı başaramazsam gibi düşüncelere odaklanmak yerine sınav esnasında bu soruyu nasıl çözebilirim zihni getirmek. Yani aslında anda kalmak bize daha yararlı olacaktır. Burada da nefes egzersizlerinden yararlanabiliriz. Kaygılandığımızı hissettiğimiz an sınav içerisinde derin derin nefes teknikleriyle 4 saniye alıp 4 saniye tutup 4 saniye vermek suretiyle çok kısa bir kere bile yapacağımız nefes egzersizi sınav içerisinde bizim tekrardan normal bir şekilde odaklanabilmemizi sağlayacaktır. Tabii ki her zaman önce hazırlık diyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar.
1: Evet, Furkan Kıroğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizi kırmıyor gerçekten çerçevenin, özellikle gençlerle ilgili başlıklarında hep yanımızda oldu. Bu programda da bizi bu şekilde yalnız bırakmamış oldu.
2: Eyvallah.
1: Söylediği şeyler de çok kıymetli hocam, öyle değil mi?
2: Hocam zaten alandaki literatürdeki en önemli kavramlara çok güzel dikkat çekmiş. Yani onun söylediklerini somutlaştırmak adına mesela ben de öğrencilerime yıllarca verdiğim bir tavsiye. Tabii herkesin kendisince burada bir metodolojisi vardır ama mesela şöyle bir şey ben önerirdim hep. Burada 2-3 farklı yöntem olabilir. Bu illa böyle olsun diye söylemiyorum. Mesela bazı öğrenciler soruyu çözer çözmez işaretler. Soruların tamamını çözüp sonra işaretlemek bu kesinlikle doğru değil. Kesinlikle böyle bir şey yapmasınlar. Ama ben şöyle bir taktiği her zaman benimsemişimdir. Faydasını da gördüm. Burada tabii kişinin kendini tanıması. Yani o anki hissiyatın tanıması. Diyelim ki önümde 2 sayfa açık. İşte burada 4 tane 5 tane soru var. Şimdi sınav anında ister istemez şu şekilde odaklanıyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Şimdi sürekli böyle durduğunuz için duruş yani o heyecanla birlikte ve o şeyi çözme isteğiyle birlikte odaklanıyorsunuz. Sürekli böyle durduğunuzda aslında biraz bedenen de nefes almanız daha zor. İşte ön lob dediğimiz daha kimyasal, biyolojisel şeyler de girilebilir ama bu sayfayı bitirdiğimizde şöyle bir doğrulup bir nefes alıp ondan sonra hem de böyle bir genel pozisyonda, kompozisyonda görmüş olursunuz. İşte geçtiğiniz soru var mı? O sayfanın bir fotoğrafını. Çünkü zihnimiz aslında bizim tahmin ettiğimizden çok daha iyi çalışıyor. Yani o sorulara baktığında. Ve ondan sonra bu sayfanın kodlamasını yapma şeklinde bir yöntem ben öğrencilerime tavsiye ediyordum. Ama tabii biraz LGS'de belki hani her sorudan sonra işaretlemek daha faydalı olabilir öğrenci için. Burada tamamen kendi alıştığı yöntemi gütmesi önemli. Burada şunu söyleyelim. Ama mutlaka diyelim bu sayfayı bitirdi, kodlamasını bitirdi. Şöyle bir doğrulup yaptığında bunu sınav süre kaybı olarak görmesin. Çünkü bir diğer sayfada yeni bir cenk onu bekliyor zaten. Ve oraya da bir tazelenmiş, yeniden besmele çekmiş, Bismillah demiş olarak girer. Hakikaten bu nefes işi çok önemli. Hocam hani hep hayat içinde denilir ya sayılı nefes. Bu nefes işi çok önemli. Böyle güzel bir nefes aldığında insanın hem o oksijenle kanının buluşması, hücrelerinin buluşması, bir tazelenmesi birçok şey ifade ediyor. Hem genetik olarak, biyolojik olarak hem tasavvufi olarak birçok anlamı var. Bunun dışında da ya olabilir tamam mı sınavda 3 soru üst üste çözemedim mesela. Okudun olmadı işaretledin. Okudun olmadı işaretledin. Okudun olmadı işaret. Olabilir. O anda bir anda bütün kötü duygular çığ düşer gibi üstümüze düşmeye başlar ya. Yani burada mümkün mertebe bu tarz durumların da olabileceği. İşte o zaman hemen doğrulup bir nefes almak lazım. Yeniden bir Bismillah demek lazım. Ve o sorularla inatlaşmamak lazım. Devam et. Zaten bir süren var. Diğer sorularda belki de 10 saniyede, 15 saniyede çözeceğin sorular olacak. Oraya tekrar dönmek suretiyle ya bitti işte yapamıyorum bak zaten yapamıyorum. Gerek yok. O süre içerisinde zaten sınavdan sonra bunları düşünmeye çokça vaktimiz olacak. Ama
1: Evet.
2: sınav anında kalemimizi sallamaya gayret etmeye devam edip vazgeçmememiz lazım. Bir de zaten arada

0: başta da söyledim ama ayrı bir madde olarak da bunu söyleyelim. Mutlaka deneme sınavlarındaki metodumuzu izleyelim. Yani işte sözel
1: sınav. Yeni bir şey yapmayalım diyorsunuz.
0: Evet. Yani sınavda yeni bir taktiğe girişmeyin. Yani bunun tuttuğu var mıdır? Belki tutabilir ama %90 sizi zor durumda bırakabilir. İşte ben önce Türkçeyi bitiriyorum. Yani
1: taktik bitti, şimdi oyun zamanı gibi bir şey oluyor. Değil evet. Mi? Taktik yani. Bundan önceki taktikti. Taktik. Oturttunuz artık. Onu evet. Sahada uygulamanız gerekiyor aslında, değil mi?
0: Kesinlikle. Yani işte Türkçeden başlıyorsanız veya işte özellikle sayısal bölümde mesela bu tercih çok önemlidir. Fen var, matematik var. %90 burada eğitimci arkadaşlarım da bana katılacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda bir fikir birliği var. Önce fen bilgisi testini çözmelerini biz öğrencilere genel anlamda tavsiye ederiz.
1: Neden hocam?
0: Yani şöyle, matematikte biraz daha işlem ve benzeri i̇şlem konular daha fazla yoğun olduğu için bir de
1: zamanın yönetmesi bakımından.
0: Evet, çünkü matematiğin kendini kaptırabileceği bir tarafı da var. Bir matematikçi olarak yani o sorularla inatlaşma durumu orada biraz daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla fen bilgisi testinde hem biraz daha hayatın içinde hani konular evet, fen bilgisi evet. olduğu için daha seri bir şekilde orayı bitirip ondan sonra şöyle saate bir bakıp matematik soruları zaten 20 tane soru var önünde. İşte diyelim ki bir saati kaldı. Orada da mutlaka yani şimdi bir de şu da tabii girdikçe detaylar bitmez ama şimdi diyelim ki bize 20 tane soru sorulacak. Bu 20 sorunun 20'si de zor değil. Yani sonuçta bu bir sıralama sınavı. Onun içerisinde tabii ki belli oranlarda ölçme değerlendirme kriterlerine göre zorluk derecelerinde farklı sorular var. Farklı konulardan farklı sorular var. O yüzden 3 tane soruyu üst üste yapamamış olabilirsin. Senin kitapçığında belki o şekilde denk gelmiş olabilir.
1: Tabii yapamayacağım, belki sadece 3 soru vardı. Onlar da ilk 3'e gelmiş bile olabilir.
0: Geldi. Tabii. Yani burada kesinlikle moral bozacak bir şey yok. Orada senin zaten ortalamalarda, denemelerde yaptığın bir realite var. Mutlaka o kitapçıkta karşılaşacağın sorularda seni ferahlatacak. Yani 10 saniyede, 15 saniyede geçeceğin sorular olacak. Onları görmeye devam et. Efendime söyleyeyim. O yüzden matematiği feni önce bitirip matematiği sonra çözün diye.
1: Sözel tarafta var mı böyle bir önce?
0: Ya sözel tarafta tabii Türkçenin ciddi bir yoğunluğu var. Türkçeyi önce bitirmek daha mantıklı görünüyor. Dediğim gibi
1: tam ama, tersi işliyor orada değil mi aslında?
0: Evet. Evet. Ama dediğim gibi burada mesela diyelim ki bir öğrencimiz sene başından beri her zaman matematikte başlıyor ve bu taktik çalışıyorsa bunu da biz böyle dedik diye bozmasın lütfen. Ama mutlaka o süre ve sorulara takılma tuzağına düşmeden süreci yönetmeye çalışsın.
1: Evet hocam, şimdi bizim zamanımızda da hayatın aslında merkezi olmaya başlamıştı sınavlar. Çünkü artık annelerimiz babalarımız okumuş evlat istiyorlardı.
0: Evet.
1: Senin gerekirse ceketimizi satıp okuturuz.
0: Okuturuz.
1: Cümlesinin muhatabı bizlerdik, hatırlarsınız hocam. Biz de o zaman şunu görmüştük. Gerçekten de bilgiyi edinmek, işte yorumlamak kadar sınavda ne yapacağını bilmek de önemli. Hatta sınavda ne yapacağını bilmek daha önemliydi. O zamanlar hatırlarsınız dershaneler vesaireler vardı. Sadece sınava odaklı bir şey anlayışları vardı, eğitim anlayışları vardı. Dershanelerin işlevi de sınavı öğretiyordu sana.
0: Evet.
1: Şimdi bilmeden yapabileceğin de bir şey değil açıkçası. Bunu özellikle bu ortaokul sınavına giren çocuklarda görüyoruz. Çok da tatlı sahneler oluyor. Yavrum biliyor aslında hepsini ama sınav tecrübesi o kadar yok ki.
0: Evet.
1: Sadece bildiklerini yapıyor. Süre yetmedi baba, süre yetmedi anne diyor. İşte bunu da öğrenmek lazım. Biz hatta o kadar çok ileri gitmiştik ki arkadaşlara tabii ki olumsuz örnek olmak istemem. Daha sınav esnasında puanımızı hesaplayabiliyorduk aslında. O kadar yetenekliydik. Çıktığımızda da mesela üniversite gerçekten imtihandan çıktığımda da hemen çıkar çıkmaz aldığım puanı söylemiştim ve o puan da gelmişti. Eyvallah. O kadar artık profesyonel oluyorduk. Yapa yapa olunuyor hocam.
0: Eyvallah.
1: Her şey insan için. İnsan da o kadar büyük bir varlık ki Cenab-ı Rabbül Alemin insanı o kadar güzel yaratmış ki.

0: Hani yeryüzünde Allah diyen son kalp durmadıkça kıyameti koparmayacağını buyuruyor Rabbül Alemin. Bu şu demek, ya bir kişi varsa, yani inanmış bir kişi varsa o bütün dünyayı değiştirebilir demek aslında. Eyvallah. Potansiyel olarak. Yani bu sınavlar vesaireler bu çocukların çok rahat, çocuklarımızın, gençlerimizin zehir gibiler, çok rahat halledebilecekleri şeyler. Yeter ki kendilerini böyle konumlandırsınlar. Şimdi ben bir kısa bir ara için yine müsaade alayım sizden. Aranın ardından yine devam edelim inşallah hocam. Tamam. Olur mu?
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Evet kıymetli hocam, öğrencilerin nasıl bakacağıyla ilgili sizin de tavsiyeleriniz olacaktır. Bir de veliler var. Velilerin durumunu da konuşalım. Yani veliler nasıl destek olacaklar? Maddi, manevi. Evet. O meseleye de birazcık girelim. Sonra da artık bu sınavla ilgili somut tavsiyelere biraz geçeceğiz. Tercihler vesaire meseleleri var. Önemli konular. Programın son bölümünde bunları değerlendirelim istiyorum. Velilere ne diyeceğiz hocam?
2: Evet, bir önceki bölümden aslında bir cümle kalmıştı. Onunla ben devam edip ondan sonra velilere geçmek istiyorum. Tabii ki bu aslında hem velilere hem de öğrencilerimize bir çağrıdır, bir söylemdir. İşte ortaokula giriş sınavında, yani proje okulları sınavlarında, LGS'de, TYT'de, AYT'de bir okulu kazanmanız demek her şeyin tamam olduğu anlamına gelmez. İstediğiniz bir noktaya bu meseleyi taşıyamamış olmak da her şeyin bittiği anlamına gelmez. Yani bunu bu iki uç görüşten, üç düşünceden kesinlikle uzak duralım. Mevcutta, yani bu sınav geçtikten sonra her olanda bir hayır mutlaka vardır. Ama ondan sonraki yürüdüğümüz yolu da bu zamana kadar yürüdüğümüz yollardan ibret alarak, ders çıkararak, yani bundan sonra önümüzdeki meseleyi çözmek için atacağımız adımları son yıla, son aya, son haftaya değil, işte 4 yıllık, 3 yıllık planlamalar yaparak, programlar yaparak bu çalışmalarımızı yürütelim. Tabii ki bunları yaparken başta kendimize dua etmeyi unutmayalım. Kendimiz için istediklerimizi arkadaşlarımız için de isteyelim. Dualarımıza arkadaşlarımızı da katalım. Öğrenci kardeşlerimize tavsiyelerimizden. Çünkü hakikaten herkesin iyiliğini samimiyetle ve gönülden istemek aslında iyiliklerin belki de başı. Yani buna, bu yüce gönüllülüğe, bu erdeme de hep birlikte yürümeye gayret edelim. Bunu yaparken de kendimize de dua etmeyi unutmayalım. Ya Rabbi, ben muvaffak olmak istiyorum, başarmak istiyorum. Bana yardım et. Allah'tan niyazda bulunmak. Yüce Rabbül Alemin'in huzurunda bu anlamda bir talepte bulunmak. Zaten talebe kelimesi, talep etmek. Hem ilmi talep etmek, hem iyiliği talep etmek, hem güzel ahlakı talep etmek. Bunlar öğrencilerimiz planında gerçekten çok önemli. Onun dışında velilerimize geçecek olursak da yine dua bahsinden açılmış oldu. Bir anne baba

0: işte annesinin karnına düştüğünden itibaren aslında çok büyük bir aciziyet içerisinde. Çünkü annesinin karnında ve hiçbir müdahalede bulunabiliyor muyuz anne karnındayken?
1: Evet.
0: Ama hakikaten o süreçleri hepimiz hatırlayalım. O kadar çok dualar ediyoruz ki, hatta bu sevinçli haberi etrafımıza duyurduğumuzda onlar da bize birçok dualar ediyor. Sağlıcakla kucağınıza alın, güzel ahlaklı olsun, salihlerden olsun, saliha kimselerden olsun. Birçok dua alıyoruz, birçok dua ediyoruz. Sonrasında evlatlarımız büyüdükçe biraz daha her iş bir şeyler yapıp etmeyle hallolacak gibi geliyor bize. Ama kadim bir sözümüz var. Diyor ki tahtını yapabilirsin ama bahtını yapamazsın. Allah baht ahlak güzelliği versin. Bunlar hep bizim dilimize pelesenk olmuş dualar.
1: Evet.
0: Hakikaten bahtını da yapacak olan Yüce Rabbül Alemin, o yaptığımız işin içerisine. Bugün ticarette uğraşıyoruz. Çiftçiler işte bir şeyler ekiyor, dikim yani hasat için Allah-u Teala'ya dua ediyor. Tüccar dükkanını sabah açarken besmeleyle açıyor. Ya Rabbi rızık senden diyerek dua ediyor. Malumunuzdur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam baba duası için peygamber duası gibidir demiştir. Annelerimiz zaten yüce gönülleriyle, şefkatliyle, merhametiyle dualarını hiç dillerinden düşürmüyorlar. Babalarımız da aynı şekilde dua zırhıyla evlatlarını kuşandırıp, dua zırhıyla evlatlarını yola revan edip, özellikle biliyorsunuz müminin müminin arkasından yaptığı dua. Belki onların haberi olmayacak ama işte onlar adına seccademizin başında döktüğümüz iki damla gözyaşı belki o evladımızın birçok derdine derman olacak. Çünkü bizim inancımızda da itikadımızda da tabii ki gayret, önce gayret, sonrasında da himmet, yardım, Allah Teala'dan nusret inşallah gelecektir. Duayı mutlaka, duaya sarılalım, dua edelim evlatlarımıza. Bu aslında hani evlatlarımız için gösterdiğimiz o koşulsuz sevginin, Yüce Rabbül Alemin'in yeryüzüne indirdiği merhametin de bir tezahürü olarak bizler hep inanmışız, bu şekilde biliyoruz. Ve dualarımız da onların hem gıyabında hem yanlarında ettiğimiz gibi bu sevgimizi de onlara hissettirerek, onları bir kucaklayıp, bir saçlarını, sırtlarını sıvazlayıp, oğlum, kızım, sen bizim için hakikaten Allah'ın bir emaneti olarak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden bir emaneti olarak çok değerlisin, biriciksin diyerek onları motive etmek, bu sevgiyi onlara yansıtmak. Bu sevgiyi yansıtırken de ya biz şunu biliyoruz, bütün insanlar Yüce Rabbül Alemin katında biliyorsunuz ancak üstünlük takva ile, her birisi kul olarak, ümmet olarak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak her birisi ayrı bir kıymette. Herkesin bir cevheri var. Elma ile armudu kıyaslamayalım. Buna gerek yok. Bu hakikaten çok kırıcı olabiliyor zaman zaman. Biz tabii ki iyiliğini düşünerek, yani bak işte şöyle böyle izah etmeye çalışıyoruz ama temelde burada kalan tortu, o kıyaslanma hissi, gerçekten hiçbirimizin de yetişkin olarak bile bizi biriyle kıyaslasalar bizim hoşumuza gitmez.
1: Tabii.
0: Çocuklarda bazen de şimdi hakikaten biz belki farkında değiliz, belki de farkındayız ama annemizin babamızın bir kelimesi, bir cümlesi, düşünün yıllar sonra, bu hayat geçici, göçüp gittik bu dünyadan, oğlumuz kızımız arkamızdan babam bana böyle demişti, annem beni böyle sevmişti diye, değil mi? Böyle hatıralar. Dolayısıyla burada kıyaslama tuzağına da düşmemek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile biliyorsunuz diyor ki iki günü birbirine denk olan ziyandadır. Yani iki kişiyi kıyaslamıyor. Herkesi kendi içinde değerlendiriyor. Bizi de böyle bakmamız lazım mevzuya. Kendi evladımızın gelişimi için bir şeyler söyleyelim. Ama kıyaslamaya mümkün mertebe girmeyelim. Elbette kendi içimizde bir takım kaygılar, çekinceler olabilir. Niye? Çünkü gözümüzden sakınıyoruz evlatlarımızı.
1: Evet.
0: İyi bir okula gitsin, iyi bir arkadaş çevresi olsun. Oğlum, kızım, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Elbette nasihat edeceğiz. Nasihat etmemek olmaz. Ama bunu yaparken de o kaygı eşiğini çocukların yükseltecek şekilde değil, yine o sevgi tonuyla, sevgi diliyle ifade etmek lazım. Kendi içimizdeki farklı kaygıları çocuklara da yani mefkure yüklemekle, bir şuur yüklemek, idrak yüklemekle bu kaygı yüklemeyi çoğu zaman maalesef birbirine karıştırabiliyoruz.

0: biliyoruz. Buna dikkat edelim. Onun dışında hakikaten hangi dönemde olursa olsun anne babalar çok ciddi fedakarlıklarla bu süreçleri yönetiyor, yürütüyor. Bugün taşrasından şehrine herkes hakikaten fedakarlık olmadan, zaten anne babalığın temeli fedakarlık. Bunları da masaya koyarken veya koymayalım mümkün mertebe, koyarken de incitmeden, yani bir farkındalık oluşturmak istiyorsak da bunları dikkatli bir şekilde ortaya koyalım. Ben mesela LGS sınavına girerken hakikaten Allah razı olsun babamını, oğlum sen gayret ettin, Allah'ın izniyle gir çık dediğini unutmuyorum. O sene hakikaten, yani biz de işte bu sınavlardan şu anda neredeyse sınavlara girmeyen kimse neredeyse kalmamıştır herhalde, yaklaşık
1: evet, evet.
0: 40-50 yıldır üniversite imtihanları uygulanıyor, LGS imtihanları uygulanıyor. Hasılı kelam, o anda edilen bir çift söz bir ömür boyu o çocuğun arkasında dağ gibi duracak. Hiç korkmasınlar, evlatlarının arkasında, yanlarında sıkı sıkı dursunlar. Bu her şeyden büyük bir katma değer üretecektir. Hem gönüllere ferahlık, hem Allah-u Teala'nın rahmetini, merhametini celbedecektir diye anne babalarla ilgili de böyle ifade etmiş olalım.
1: Allah razı olsun. Hocam, bunların hepsi çok kıymetli bilgiler. Gerçekten de özellikle yani çocuğu kıyaslama meselesi oldu bitti bir hastalık gibi.
0: Evet.
1: Sürekli birileriyle kıyaslanır. Bazı talihsiz anne babalar kendisiyle kıyaslamayı bile tercih eder.
0: Evet.
1: Biliyorsun lan, çocukluğum biz böyle değildik,
0: bizim
1: biz
0: zamanımızda.
1: Şöyleydik, bizim zamanımızda meselesi. Ama ne kadar da olsa anne baba her zaman çocuğun iyiliğini düşünüyordur. Bunu da altını çizmek lazım. Bütün o konuşmalar, o hissi konuşmalar, neticesi çok iyi olmasa bile yapıldığında hep çocuğun iyiliği için söylenmiş cümlelerdir. Onu da söyleyelim ki yani annemize babamıza karşı da böyle olumsuz yorumlar yapmış olmayalım. İçimizde evet, böyle bir şey birikmesin.
0: Mutlaka.
1: Peki hocam, şimdi LGS ve TYT'de başarıyı belirleyen önemli faktörü sorsak, bilgi mi, disiplin mi, psikolojik hazırlık mı, ne dersiniz?
0: Evet, yani aslında bunlar bir faktör gibi, bir hepsinin şeyde bir yeri var, karşılığı var, önemi var. Yani bilgi olmadan bu işlerin olması mümkün değil. Ama az önce de ifade ettik, yani bir ayda yiyeceğiniz yemeği bir günde yiyemezsiniz. Bunları bir disiplin çerçevesinde, daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yani disiplin deyince böyle öcü gibi bir şey anlaşılıyor maalesef. Aslında disiplin hakikaten insanın bir tertip, bir nizam üzere olması. Hayatının, ömrünün, yani sadece sınav dönemlerinde değil, dediğim gibi biz aslında bu sınav dönemlerini bu anlamda bir fırsata da çevirebiliriz. Bir çalışma alışkanlığı kazandırılması, bir uyku alışkanlığı kazandırılması, bir beslenme alışkanlığı kazandırılması. Bunların hepsi bunun için bir fırsattır ve özellikle bu yaşlar karakterin de inşa edildiği, fıtratın da bu anlamda bir noktaya evrildiği yaşlar olduğu için disiplinden de vazgeçemeyiz. Buradaki psikolojik hazırlık da aslında az önce biraz hem duayla hem çocuklarımıza iletişimimizle bahsettiğimiz o süreçteki o mefkurenin inşa edilmesidir. Hani psikolojik hazırlık diye belki biraz şey bir kavram olarak kalabiliyor ama bir mefkurenin inşa edilmesi bence hepsinden önemli.
1: Yani bir amacı olacak değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet, bir amacı aslında olacak. Bir amacı
1: yani
0: olacak.
1: Yani bütün bunları niye yapıyoruz toplamda? Çünkü insanın bu dünyada bulunmasının bir sebebi var. Yapıp ettikleriyle bir sınava doğru hazırlık içerisinde ve bir şey olması için bu dünyaya geldi. O olacağı şey ilk başta bir meslek, bir unvan, bir şey değil. Bir şey olması lazım. O meslek, hatta şöyle, bütün sahip olduklarını çıkardığında geriye kalan şey senin ne olduğundur ya.
0: Evet.
1: Bütün meslekler, işte efendim sahip olduğun mülkler, ailen, arkadaşların, dostlarını çıkardığında sen kimsen, o senin olduğun şeydir. O diğer her şey onu beslediği anlamda, değil mi? Anlamlıdır.
0: Evet.
1: Meslekse de bu böyledir. Birazcık daha o amacı doğru yüklemek. Yani bunu niye yapıyorsun? Yani niye doktor olacaksın efendim? Yani niye mühendis olacaksın? Sadece geçim kaygısı mı? Bu çok tuhaf değil mi?

0: Öyle değil mi? Aslında bunu herkes içten içe biliyor. Yani sadece geçinmek için, bütün bu çabanın sadece geçinmek için olduğunu düşünsene hocam. Ya sistemsel bir felaket değil mi?
1: Evet, evet. Aslında biraz da bu duygusal temellendirmeyi yaparken aileler olarak zorlanıyoruz. Çünkü günümüzde çocukların gördüğü ve duyduğu farklı şeyler var. Bizim anlatmak istediğimiz, göstermek istediğimiz farklı şeyler olabiliyor. Bu aradaki açmaz zaman zaman işte farklı iletişim kazalarına sebebiyet verebiliyor. Ama temelinde şöyle bir anahtar, ben genelde öğrencilerim için de bunu çokça kullanırım. Hani sizin en hayırlınız insanlara en çok faydası olandır diye bir biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düsturu var. Hı hı. Şimdi bizim özellikle genç yaşlarımızda insanlara nasıl faydalı olabileceğimizle ilgili elimizde net cevaplar olmayabilir her zaman.
0: Doğru.
1: Bunu bilemeyebiliriz.
0: Doğru.
1: Ama bu niyeti inşa edebildiğimizde evimizde, hı hı, ailemizde, okulumuzda, sınıfımızda, bindiğimiz otobüste. Şimdi bunun üstüne bakın birçok şey kurabiliriz. Otobüse bindiğinde bir yaşlıya, bir büyüğe yer vermek. Çünkü evet, sen ona evet, faydalı olman, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olman demek aslında.
0: Evet.
1: Kaldı ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni İstanbul'a meftun eden şey neydi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiydi. Öyle değil mi? O müjdeye mazhar olmayı annesi Akşemseddin Hazretleri lalaları onun kulağına fısıldadı, onu anlattı. Onun kalbinde o bir yer etti. O mefkure, o amaç bir vücut buldu. Allah-u Teala'nın da muradı öyle tecelli etti. Aslında birçok kez kuşatıldı. Aslında hepimizin de güzel bir örnek. Birçok kez kuşatıldı. Herkes oraya meftun oldu. Onun için gayret etti, cenk etti, cihat etti. Ona nasip oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir müjdesi de var. Bu müjdeye hepimiz de tutunabiliriz. Sizin en hayırlınız insanlara en çok faydası olandır. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da kulun yardımındadır. Aslında bu minvalde hakikaten elimizde çok zengin tavsiyeler var. Dinimiz bu anlamda günlük hayatın içerisinde tamamen bir boşluk bırakmadan aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bizim önümüzde duruyor. Bu argümanları da evlatlarımızla birlikte konuştuğumuzda işte bugün mesela Harezmi kitabının başına diyor ki Müslümanlar miras hukuku konularında ciddi hatalar yapıyorlardı. Kardeşin kardeşe hakkı geçiyordu. Buralardaki hesaplamalarda yanlışlık olmaması niyetiyle diyor ben bu denklemleri inşa ettim. Biz bugün bunu 6. 8. sınıftaki öğrencilere cebirsel ifadeler konusunu sunarken hakikaten bu ilimler aslında çok güzel niyetlerle ortaya konmuş. Oradaki o psikolojik hazırlığı, amaçsal, kavramsal dolguyu yaptığımızda bu sefer öğrenci, hani klasik şeydir yani hocam bu matematik bizim günlük hayatta ne işimize yarayacak? Aslında bunların da cevaplarını ne yapıyoruz? 3 aşağı 5 yukarı yavaş yavaş dolduruyoruz. Bugün matematik dediğimizde muhakeme yani mukayese yani kıyaslama iki olgu arasında iyi ve kötü arasında doğru yanlış arasında veya önümüzde iki yol var hangisinden gideceğimiz anlamında bunlar bizim önümüzü aydınlatıyor ki işte yarın bir doktor olduğunuzda bir operasyona girdiğinizde orada hangi kararı hangi çabuklukla ve hangi doğrulukla vereceğinizin önemi aslında işte bu yıllarda atılan bu disiplin ve bilgi bir meseleye yaklaşım esasını geliştirmekten geçiyor. Bir de bunlar tabii ki hiçbir şey bir anda olmuyor. İşte bizler büyüklerimizden bir şeyler gördük. Şimdi biz onu evlatlarımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Onlar kendi evlatlarına tatbik etmeye çalışacaklar. Yıllara sari daha iyiye gitmesi için aslında ufak da olsa çabalar, ufak da olsa, ufak da görünse adımlar hakikaten bunlar günün sonunda toplam anlamda bir manayı ihtiva ediyor.
0: Aslında damlaya damlaya göl oluyor.
1: Damlaya damlaya göl oluyor. Burada hepsini bir bütün olarak ele almak lazım. Burada belki ailelerle hani önemli oranda çünkü bilgiyi öğretmenlerinden edinmeye çalıştıkları, tedris ve talim etmeye çalıştıkları, tahsil etmeye çalıştıkları. Biliyorsunuz eskiden okuma eylemine tahsil deniyordu. Çünkü orada bir alacağınız var. Almanız gereken bir ilim var. O ilimi hocanızdan tahsil

0: iletmeye çalışıyorsunuz. Ama özellikle disiplin ve psikolojik hazırlık noktasında da evlerimizde bu ortamları inşa edip ilim yuvalarına çevirip evlerimizi süreci birlikte takip ettiğimiz bir atmosfer oluşturabiliriz.
1: Şimdi şöyle bir 10 dakikaya yakın bir zamanımız var.
0: Evet.
1: Sınav meselesine, bu tercihlerle ilgili meselelere de bakalım. İsterseniz önce bir verilerimiz gelsin ekrana. Yıllara göre değişen aday sayısı ve üniversiteye yerleşen adayların sayısı. Bunlar üzerinden bir okuma yapalım. Video öyle de geldiğinde. Şöyle 2018 yılında 2.381.412 aday başvurmuş. Sınava başvurmuş. 710.000 kişi yerleşmiş. 2024 ve 2025'te 2023-2024'te 2022'de 3 milyonu aşmış hocam başvuran sayısı.
0: Evet.
1: Yerleşen sayısı da yani 1 milyonu hiç bulmamış. En fazla 2024'te 987 bine ulaşmış. 2025 yılına baktığımızda da 2.560.000 başvuru var ve 778.298 de yerleşim var. Bu aradaki farkı nasıl yorumlayacağız? Özellikle 2024-2025 buradaki değişim ne oldu hocam? Neden azaldı? Hem başvuru hem yerleşenler. Bu yılki tabloda neler var?
0: Ya aslında bu şu anda rayına oturuyor gibi, yani işte 2019-2018 öncesi yerine oturuyor gibi bir okuma yapabiliriz ilk başta. Burada özellikle işte sınavsız bazı bölümlere giriş veya TYT ile giriş gibi hususlar veya bazı bölümlerdeki kontenjan sıralamalarının değiştirilmesi önemli bir çerçeve çizdi, önemli bir etken oldu. Tabii bunun yanında işte mezun olup tekrardan kendini görmek isteyen, işte tekrardan belki bir değişiklik yapar mıyım diye düşünerekten üniversiteye, bölümlere, çeşitli bölümlere girmeye çalışan insanlar oldu. Özellikle 4+4+4 sisteminden sonraki süreçte işte bazı yığılmalar, bazı işte oradaki lise dönemlerinin uzaması ile ilgili durumlar vardı. 2004 YKS, 2025 YKS derken bunlar da artık normal bandına oturmaya başlıyor. Tabi barajın işte kaldırılması, YKS'deki baraj puan uygulamasının 2022-2024 arasında işte şansımı deneyeyim diyerekten sınava girenler vardı. Bu bir pasif aday kitlesi dediğimiz bir kitle oluşturuyordu. Yani tabii ki oradaki rekabetçi durum aslında 1 milyon, işte 1-1,5 milyonluk bir kısmı hani genel anlamda kapsıyordu her zaman.
1: Yine aynı değil mi?
0: Ya yine aynı aslında. Çok bir değişiklik yok. Hani burada gerçekten işte 12. sınıf olup veya mezuna bırakmış olup hazırlananlar da yine 3 aşağı 5 yukarı durumlar aynı. Zaten bir sıralama sınavı olması hasebiyle yani bizim burada kendi önümüze bakıp gayretimizi ortaya koyup ona göre işte LGS ile ilgili de aynısını söyleyebiliriz. Yani işte sınav zordu, sınav kolaydı. Sonuçta o sınav herkese aynı. Hatta zorsa sınav gerçekten çalıştığını düşünen öğrenciler için daha iyi bir avantaj. Bunlar sonuçta sıralama sınavları. Bunu
1: yani
0: unutmamak lazım.
1: Diğer yıllara nazaran zor veya kolay olması öğrencinin yerleşeceği okulu etkilemiyor mu?
0: Şöyle, orada işte yüzdelik dilim devreye girdiği için yani girenler arasındaki sizin sıralamanız aslında önemli. Yani puanlar düşer, puanlar çıkar. Yüzdelik dilimlere odaklanmak lazım. Özellikle LGS'de. Dediğim gibi yani sınav zor olabilir. İşte matematiği full yapacak şu kadar kişi vardır. O bu kadar kişiye düşer. İşte sen normal denemelerde 15 yapıyormuşsundur veya normal denemelerde senin seviyendeki herkes 15 net yapıyormuştur. Hepiniz bu sefer 13 nete düşmüş olabilirsiniz. Ama bu herkes için aynı olduğundan dolayı, herkes aynı sınava girdiği bir sıralama sınavı olduğunu unutmamak lazım.
1: Peki hocam, şimdi LGS'ye önümüzde girecek gençler ve bir de seçim süreci olacak. Aileler burada LGS sonrası lise seçimi yaparken hangi kriterleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor?
0: Evet, Yani

0: Özellikle ilkokulda bu anlamda mesela işte öğretmen denir, ortaokulda biraz daha ilgi denir, lisede arkadaş denir. Temelde böyle bir çerçeve çizebiliriz. Yani tercih yapmadan önce mümkünse tercih edecekleri liseleri gidip bir yerinde görmek. Eğer mümkünse okulun içerisine girip koridorlarında dolaşıp panolarına, sınıflarına şöyle bir bakmak, oradaki atmosferi bir teneffüs etmek. Varsa okulun bir kütüphanesi veya işte böyle çeşitli laboratuvarları, buraları müşahede etmek. Bunlar özellikle lise anlamında karar verirken öğrencilerimiz için çok belirleyici faktörler. Tekraren söylüyorum, özellikle öğrencimizin gideceği lisedeki arkadaş ortamı ve oradaki eğitim yaklaşımıyla alakalı çok iyi bilgi sahibi olunması gerektiğini düşünüyorum. Neticesinde çok iyi bir okul olabilir ama bizim öğrencimize uygun mu? Bizim öğrencimiz burada nasıl performans gösterebilir? Allah-u Teala umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin.
1: Amin.
0: Ama hakikaten iyi bir yol arkadaşı, iyi bir
1: Hı.
0: çevre, iyi bir atmosfer arayacağımız ilk madde olması lazım lise seçiminde.
1: Bu önemli ama bunu her zaman görebilmek mümkün değil. Yani okulu fiziken
0: Evet.
1: ziyaret etmek tek başına bunu karşılamıyor. Özellikle arkadaş çevresi
0: Evet.
1: için. Orada galiba biraz daha araştırmaya devam etmek lazım. Oraya çocuğunu gönderen ailelerden birilerine ulaşmak lazım. Sanki değil mi? Biraz böyle çabalamamız
0: Biraz
1: lazım.
0: dersimize çalışmamız lazım abi
1: Evet,
0: burada.
1: evet.
0: Biraz burada dersimize
1: Yani
0: çalışmamız
1: şimdi bu
0: lazım.
1: kadar tabii koşturuyoruz. Neticede ondan sonra da çocuk bir yere yerleşse bile ondan sonra da artık ne yaptığı, kendisinin ne yaptığı çok önemli hale geliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yine dönüp dolaşıp aslında niyetimiz tabii ki bir sohbet etmek değil. Niyetimiz tabii ki bir nasihat vermek değil annelere, babalara. Biz burada istişare
0: Evet.
1: ediyoruz. Yani Ümmet Muhammed'in önemli bir gündemini burada istişare ediyoruz. Bunun adı bugün eğitim. O yüzden her yönden bakıyoruz. Ama asıl olanın bir şey olmak, meslek sahibi olmak değil, insan olarak bir kimliğe bürünmek olduğunu, değil mi?
0: Evet.
1: Gözden hiçbir zaman aslında kaçırmamamız gerekiyor. Dünyanın en iyi üniversitesine de girse ya da tam tersi en kötü okula da gitse ki başarı hikayelerinin pek çoğunda biz zaten o imkansızlıkları görmüyor muyuz hocam?
0: Eyvallah.
1: Yani kaç kişi böyle özel okullara şuraya buraya gidebilmiştir o başarılı insanların? Çok az değil mi?
0: Eyvallah.
1: Yani her yerden çıkabilir. Özel okuldan da çıkabilir. Nitekim sizin okullarınızdan çok ciddi oranlar mesela geçen senelerden yerleşim
0: Eyvallah.
1: oranları çok ciddi çok kritik oranlar vardı mesela değil mi hocam?
0: Tabii
1: Yani
0: %97'ye yakın üniversite imtihanında elhamdülillah öğrencilerimizi yerleştiriyoruz. Tabii burada
1: ve iyi
0: işte
1: bölümlerde hepsi değil
0: iyi bölümlerde ya temel anlamda Mustafa Hocam az önce bu bölüm başında konuştuk ya aslında bir yere kazanmış olmanız bir şeylerin daha yeni başladığı bir an.
1: aynen öyle.
0: Esas mevzu ondan sonra başlıyor. Siz
1: Evet.
0: bugün en iyi liseye de gitseniz, en iyi fen liselerine de gitseniz, en iyi özel okullara da gitseniz, siz gayret edemedikten sonra kimse sizi alıp bir yerden bir yere götüremez. Hayatta da bu böyle aslında. Yani dediğim gibi biz hayatta karşılığı ve realitesi olmayan şeyleri bazen okullardan bekliyoruz. Yani okul, öğretmen veya bir kitap veya bir şey. Tamam bazı anlatılarda işte hani bir kitapla karşılaştım, şöyle oldu gibi cümleler var ama neticesinde o kitapla buluştuktan sonra, o öğretmenle karşılaştıktan sonra, o okula gittikten sonra sizin yapıp ettikleriniz mevzuyu şekillendiriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o uyumu yakalamak, yani o araştırmayı yaparken o uyumu yakalayabilmek çok önemli. Tabii ki işte biraz da baht meselesi yani. Allah büyüklerimiz bize hep ne dedi? Yavrum Allah insanlarla karşılaştırsın. İyi insanlara karıştırsın. İyi insanlarla olasın. İşte Fatiha suresi. Salihlerle beraber olun. Tavsiyesi, emri. Dolayısıyla yani hakikaten ya hocam biz lise tercih yapıyoruz, üniversite tercih yapıyoruz. Bu dedikleriniz nasıl olacak? Bugün bir okul işte sadece okul değil. Bakıyorsun okul sonrası atölyeler. İşte biz okulda mesela işçilik çalışmalarını bu konuda önemsiyoruz. Kız öğrencilerimizle atölye çalışmalarını önemsiyoruz.

0: yaşıyoruz. Bunları da mutlaka okulların içerisinde
1: arasınlar değil mi?
0: Kulüp faaliyetleri olarak özetleyebileceğimiz, yani burada ne türden kulüp faaliyetleri yapıyorsunuz dediğinizde zaten o okulun kimliğini 3 aşağı 5 yukarı siz analiz etme fırsatı bulacaksınız. Kaldı ki nitekim işte üniversiteyi kazanacak, üniversiteye yerleşecek kardeşlerimiz, işte Mostar Gençlik, Nazenin Gençlik yıllardır bunun için çaba sarf ediyor. Niye? Çünkü okul dışında da üniversite öğrencisinin bir hayatı var. Lise öğrencisinin bir hayatı var. Buraları zenginleştirecek, buralara...
1: Hatta o hayat o kadar önemli ki, yani senin çalışmanı doğrudan etkiliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden de bir arkadaş vardı, biz öğrenciyken uzun yıllardır öğrencilik yapıyor, bilmem kaçıncı üniversitesine girmiş, öyle insanlar vardır biliyorsunuz. Evet. Çoğunlukla üstün zekalı diyebileceğimiz sınıftan oluyorlar. Sürekli bir öğrenci alır mısınız minibüse bindiğinde, işte öğrenci indirimi var mı? Bir gün böyle çok yadırgamış o halini ve demiş ki abi bir insan alır mısın demiş minibüse, tamam mı? Geldi onu anlattı. Çok gülmüştük ama çok derin bir mana vardı.
0: Evet.
1: Öğrencilik önemli bir kimlik. Evet, bir iş yani. Sizin evet. Nasıl öğretmenseniz çocuğumuz da öğrenci.
0: Vazifesi öğrenmek.
1: Fakat yani siz sadece öğretmen değilsiniz işte. Yani evet. Muhammed Raşit Güngör dediğimizde sadece öğretmenden bahsetmiyoruz. Bir baba olarak bir varlığınız var. Bir işte eş olarak bir varlığınız var. Amca olarak, abi olarak, arkadaş olarak öyle değil mi? Bir kul olarak, ümmet olarak bir karşılığınız var. Ondan sonra işte bu öğretmenlikte bunu yaşatmanız zaten mesele oluyor. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Yani dolu dolu tavsiyelerle bizleri çok aydınlattınız gerçekten.
0: Allah razı olsun.
1: Çocukların sınav döneminde ben bir daha sizi alacağım. Yani çocuklar büyüyüp işte lise imtihanına falan geldiğinde daha erken bir vakitte inşallah. Teşrif ederseniz. Teşekkür ediyorum efendim.
0: Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Kalplerine, gönüllerine sekinet, huzur diliyoruz. İnşallah umduklarına nail olsunlar, korktuklarından emin olsunlar. Ama ne olursa olsun şunu unutmasınlar, mutlaka Rabbül Alemin en hayırlı kapılarını onların önüne açacak. Bu itikattan hiç vazgeçmeyelim inşallah.
1: Allah razı olsun. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yeni konu ve konuklarla inşallah birlikte olacağız. Allah'a emanet olun.
2: Çerçeve. Çerçeve.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Tekasür suresinin tefsirini işlemiştik. Bugünkü dersimizde Asr suresinin tefsirini işleyeceğiz. Asr suresi de bir önceki sureler gibi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Kendisi 3 ayetten oluşur. Musannif Hazretleri sureyle alakalı ön bilgilendirmesinde şöyle buyuruyor. Suretul Asri Mekkiyetun, Asr suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki bir suredir. Ve kad caet fi gayetil icazi vel beyan, icaz ve açıklanma konusunda son hadde ulaşmış. İcaz dediğimiz şey az olan kelimelerle çok mana ifade etmek. Bu manada bu sure en yüksek seviyeye ulaşmıştır. لِتَوْضِيحِ سَبَبِ سَعَادَةِ الْاِنْسَانِ اَوْ شَقَاوَتِهِ. Çünkü bu surede insanın sa'id mi yani cennet ehli mi veya şakî mi yani cehennem ehli mi olduğunun sebeplerini açık bir şekilde zikretmiştir. وَنَجَاحِهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاتِ اَوْ خُسْرَانِهِ وَدَمَارِهِ. Bu dünya hayatındaki kurtuluşunu veya da ziyanda ve husranda olmasını açıklamıştır. Aksama Teala bil asri. Sureye başlarken Allah Teala asra yemin eder. Asır dediğimiz şey وَهُوَ الزَّمَانُ الَّذِي يَنْتَهِ فِيهِ عُمُرُ الْاِنْسَانِ. İnsanın ömrünün kendisinde son bulduğu zamana asır denir diye söylemiş. لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْنَافِ الْعَجَائِبِ وَالْعِبَرِ الدَّالَّ عَلَى قُدْرَةِ اللّٰهِ وَحِكْمَتِهِ. Çünkü bu zamanda hayret verici çeşitli olaylar vardır ve aynı şekilde Allah Teala'nın hikmetine ve kudretine delalet eden ibret alınacak meseleler vardır. Ala enne cinsel insani fi hasaratin ve nuksanin. Allah Teala asra yemin eder. Ne üzerine yemin eder? İnsanoğlunun eksiklik içinde, husran içinde olduğu üzere yemin eder. İlla men uttusife bil evsafil erba'a. Ancak gelecek olan dört vasıfla, dört sıfatla vasıflanan kimseler husranda veya ziyanda değildir. Vehiye, bu dört sıfat nelerdir?

El-iman, birincisi iman etmek. Vel-amelü salih, ikincisi salih amel işlemek. Vel-tevasi bil-hak, birbirine hakkı tavsiye etmek. Vel-i'tisam bis-sabr, ve sabra tutunmak. Vehiye usasul fazile, bu fazilet esaslarıdır. Ve esasu din, dinin esaslarıdır. Ve lihada kâle l-imamu Şafii rahimahullahu teâlâ, bundan dolayı İmam Şafii rahimahullah şöyle buyurmuş. Lev lem yunezzilillahu siva hâzihi sûre, şayet Allah Teala bu sure dışında başka hiçbir sureyi indirmeseydi, lekefetin nas, sadece bu sure insanların ibret alması için insanlara yeterliydi. Vel asr, innel insane lefî husur. Ey uksimu biddehri ve zaman, bu ayette Allah Teala zamana yemin ediyorum diye buyurur. Lima fihi min esnafil garaibi vel acaib, çünkü bu zamanda çeşitli hayret verici olaylar vardır. Vel ibar vel izat, yine insanlara nasihatler ve ibret alacakları şeyler vardır. Ala ennel insane fi husranin, Allah Teala yemin ediyor. Ne üzerine yemin ediyor? İnsanoğlunun husranda olduğu üzerine. لِأَنَّهُ يُفَضِّلُ الْعَاجِلَةَ عَلَى الْعَاجِلَةِ, çünkü insanoğlu hemen olan şeyi, yani dünya hayatını, sonradan olan şeye, yani ahiret hayatından daha değerli görür. وَتَغْلِبُ عَلَيْهِ الْأَهْوَى وَالشَّهَوَاتِ, insanların nefislerinin hevaları, istekleri ve şehvetleri insana galebe çalar. Bundan dolayı insanlar husrandadır, eksikliktedir, ziyandadır. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas efendimiz şöyle buyurmuş. El asru, ayet-i kerimede geçen el asr kelimesi, huve'd dehru, zaman manasındadır. Yani zamana yemin olsun ki manasını veriyor. Aksama taala bihi, Allah Teala zamana yemin etti. Liştimalihi ala esnafil acaibi, bu hayret verici olayların çeşitlilikleri kendisinde olduğu için, kendisinde barındırdığı için zamana yemin etmiştir diye buyuruyor İbn Abbas efendimiz. Ve kâle el-Katâde radıyallahu anh de şöyle buyuruyor. El-asr huve âhiru sa'atin nehâr. O ise farklı bir mana veriyor. Ayet-i kerimede geçen asır kelimesi gündüz vaktinin son vakitleridir diye söylüyor. Akseme bihi kema akseme bid-duha. Allah Teala duha vaktine, yani gündüzün ilk vakitlerine yemin ettiği gibi gündüzün son vakitlerine de yemin etti. Lima fihima min delailil kudretil bahire, çünkü diyor o vakitte Allah Teala'nın kudretine apaçık deliller vardır. Vel izatil baliğe, ve bir de insanları hidayete ulaştıracak son derece etkili nasihatler vardır o vakitte bakan bir kimse için. Ve innema aqsama taala biz-zamani, Allah Teala zamana burada yemin etti. لِأَنَّهُ رَأْسُ عُمْرِ الْاِنْسَانِ, çünkü zaman insan ömrünün başıdır. فَكُلُّ لَحْظَةٍ تَمْضِي فَاِنَّهَا مِنْ عُمْرِكَ وَنَقْسٍ مِنْ اَجَلِكَ كَمَا قَالَ قَائِلٍ, bütün zaman, bütün anlar geçer, geçicidir. Her biri senin ömründen bir eksikliğe götürür, ecelinden azaltmaya gider, eksikliğe gider. Nasıl ki şairin dediği gibi. İnna lenefrahu bil ayami naqta'uha. Biz zamanların geçmesiyle seviniyoruz. Ve kullu yawmin mada naqsun min el ajali. Oysa ki her geçen zaman ecelde bir eksikliktir. Yani insanın sonuna insanı daha da yaklaştırır. Kâle'l Kurtubi rahimehullah, İmam Kurtubi tefsirinde şöyle buyurmuş. Aksem Allahu azza ve celle bil asr. Allah Teala diyor, asra burada yemin etti. Ve huve'd dehr, manası da zaman manasında alıyorlar. Lima fihi minet tenbihi bi tasarrufil ahvali ve tebeddüliha. Çünkü kendisinde hallerin, durumların değişkenliğine dikkat çekmiştir. Ve ma fiha minet delaleti alessani'i, aynı şekilde yaratıcının varlığına kendisinde bir delalet olduğuna dikkat çekmiştir. Ondan dolayı Allah Teala burada asra, yani zamana yemin etmiş diye söylüyor İmam Kurtubi rahimahullah. Ve kîle innehu kasemun bi salatil asri.

farklı bir görüş de var. Müfessirlerden bazıları da burada asırdan maksat ikindi vaktine, ikindi namazına Allah Teala yemin ediyor. Neden? لِأَنَّهَا اَفْضَلُ السَّلَوَاتِ Çünkü ikindi namazı namazların en faziletlisi olduğundan dolayı. Bu şekilde farklı farklı görüşler var bu ayetin tefsirinde. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ey cema'u beynel imani ve salihil a'mal. Yani insanlar husrandadır, insanlar eksikliktedir. Ancak kimler eksiklikte değildir? İman edip salih amel işleyenler. Yani imanla salih ameli bir arada toplayanlar. فَهَاُولَٰئِ هُمُ الْفَائِزُونَ İşte bunlar kurtuluşa erecek olanlardır. لِأَنَّهُمْ بَاعُوا شَهَوَاتِ الْحَيَاتِ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ Çünkü bu kimseler dünya hayatının şehvetlerini, isteklerini ahiret hayatına, ahiret nimetlerine tercih etmemişler. Yani ahiret nimetlerini dünya nimetlerine karşı tercih etmişler. وَاسْتَبْدَلُوا الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ بِالشَّهَوَاتِ الْعَاجِلَاتِ Yine o ebedi olan, salih olan şeyleri dünyada hemen bitecek olan şehvi şeylerle değiştirmişler. Yani baki olan salih şeyleri tercih etmişler. Acil olan, bitecek olan dünya nimetlerini tercih etmemişler. Bir de vasıfları saymaya ayet-i kerimede devam ediyor. Bir de o kimseler nedirler? وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ Ey اَوْسَى بَعْضُهُمْ بَعْدًا بِالْحَقِّ Bazıları bazılarına hakkı tavsiye ederler. وَهُوَ الْخَيْرِ كُلُّهُ Hak dediğimiz şey de hayrın tamamıdır. Yani birbirlerine hayrı tavsiye ederler. Bu da nelerdir? مِنَ الْاِيمَانِ وَالْتَصْدِيقِ İman etmek, tasdik etmek. Aynı şekilde وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ Allah Teala'ya kulluk etmek. Bir diğer vasıfları وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Ey وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْمَسَائِبِ Musibetlere, şiddetli başına gelen ağır olaylara sabrederler, birbirlerine tavsiye ederler. وَعَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ Aynı şekilde Allah Teala'ya kulluk yapmak üzerine sabretmeyi, haramlardan sakınmak üzerine sabretmeyi birbirlerine tavsiye ederler. حَكَمَ تَعَالَى بِالْخَسَارِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ Allah Teala ayetin başından şimdiye kadar insanların tamamının husranda olduğuna hükmetti. اِلَّا مَنْ اَتَى بِهَذِهِ الْاَشْيَاءِ الْاَرْبَعَ Ancak bu dört şeyi getirenler hariç. Bu dört şey nelerdi? وَهِيَ الْاِيمَانِ Birincisi imandı. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ İkincisi salih ameldi. وَالتَّوَاسِ بِالْحَقِّ Birbirlerine insanların, yani birbirlerine hakkı yani hayrı tavsiye edenler. وَالتَّوَاسِ بِالصَّبْرِ Ve bir de birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Bu dört şey olanlar husranda değildir diye buyuruyor ayeti kerimede. فَاِنَّ نَجَاتَ الْاِنْسَانِ لَا تَكُونُ illa اِذَا كَمَّلَ الْاِنْسَانِ نَفْسَهُ بِالْاِيمَانِ Neden bu dört şeyi saydı? Çünkü diyor insanın kurtuluşu ancak ve ancak insan nefsini imanla kemalete ulaştırırsa gerçekleşir. Bir de وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ Bunun peşi sıra amel-i salih işlerse. وَكَمَّلَ غَيْرَهُ بِالنُّصَحِ وَالْاِرْشَادِ Gayrını da yani kendisinin dışındaki insanları da onlara nasihat ederek, onlara doğru yolu göstererek onları kemalete ulaştırır. فَيَكُونُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَقِّ اللّٰهِ وَحَقِّ الْعِبَادِ Böyle yapan bir insan Allah Teala'nın hakkını ve kulların hakkını bir arada toplamış olur. Yani kendi üzerinde ne Allah Teala'nın hakkı kalır ne de kulların hakkı kalır. وَهَذَا هُوَ السِّرْ فِي تَخْصِيسِ هَذِهِ الْاُمُورِ الْاَرْبَعَةِ بِالذِّكْرِ İşte bu ayette bu dört şeyin özellikle zikredilmesindeki sır budur. فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْقَصِيرَةِ Bu kısa surede bu dört şeyin zikredilmesindeki sır tam olarak budur. Çünkü iki şeyle kendi nefsini kemalete ulaştırır insan. Onlardan biri imandır, diğeri ise salih ameldir. Diğer iki şeyle de kendisinin dışındaki insanları kemalete ulaştırır ki onlara hakkı yani hayrı tavsiye ederek ve sabrı tavsiye ederek. Bu şekilde Asr suresinin tefsirini bitirmiş bulunduk. Şimdi Humeze suresinin tefsirini işleyeceğiz. Humeze suresi de Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Bu sure 9 ayetten oluşur. Musannif Hazretleri şöyle buyuruyor.

Suratul Humezeti Mekkiyetun. Humeze suresi Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. وَقَدْ تَحَدَّثَتْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَعِيبُونَ النَّاسَ وَيَأْكُلُونَ اَعْرَادَهُمْ بِالطَّعْنِ وَالْاِنْتِقَاسِ وَالْاِزْدِرَاءِ بِالسُّخْرِيَّةِ وَالْاِسْتِحْزَاءِ فِعْلَ السُّفَهَا. Şu kimselerden bahseder. Bunlar insanları ayıplarlar. Onların onurlarını çekiştirirler kendi aralarında. Aşağılama yoluyla veya da küçümseme yoluyla veya da alay ederek yaparlar bunları. Bu akılsız kimselerin yapmış olduğu fiillerdir. Kema zemmetillezine yeştegilune bi cemii'il emvali ve tekdisi's saravat. Aynı şekilde bu sure dünya mallarını biriktirip biriktirmeyle meşgul olanları zemmeder, yani azarlar. Ve dünyadaki servetleri biriktirmeyle zamanını harcayanları azarlar. Keennehum muhalladune fi hadihil hayat. Sanki bu insanlar, mal biriktirenler, bu dünya hayatında ebediyen kalacakmış gibi, ölmeyecekmiş gibi dünya malının peşine düşerler. يَظُنُّونَ لِفَرَطِ جَهْلِهِمْ وَكَثْرَةِ غَفْلَتِهِمْ اَنَّ الْمَالَ سَيُخَلِّدُهُمْ فِي الدُّنْيَا. Onlar cehaletleri aşırı bir derecede cahil olduklarından dolayı ve çok gafil olduklarından dolayı bu malların onları dünya hayatında ebediyen tutacaklarını zannederler. Halbuki durum böyle değil. وَخُتِمَتِ السُّورَةُ بِذِكْرِ عَاقِبَةِ هَاُولَٰئِ تُعَسَاءَ الْاَشْقِيَةِ. Bu sure en sonunda bu şakî olan, günahkar olan, bahtsız kulların akıbetini bizlere anlatarak bitirir. حَيْثُ يَدْخُلُونَ نَارًا لَا تُخْمَدُ اَبَدًا. Ebediyen sönmeyecek bir ateşe atılacaklarını bizlere bildirir. تُحَطِّمُ الْمُجْرِم۪ينَ وَمَنْ يُلْقَ ف۪يهَا مِنَ الْبَشَرِ. O ateş kendisine atılan insanları ve günahkar olan kulları yok eder. لِأَنَّهَا الْحُطَمَ نَارُ سَقَرْ. Çünkü bu Hutame diye isimlendirilen cehennem ateşidir. Bu surenin ilk ayetinde Allah Teala şöyle buyurur. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Ey azabun şedidun. Veyl kelimesinin manası şiddetli bir azap vardır. Ve helakun ve dimarun. Helak ve yok etme vardır. Likulli men ya'ibun nas. İnsanları ayıplayan herkes için. Ve yet'anu fi e'radihim. Onların onurlarını, onurlarına dil uzatanların hepsi helak olur. Onlara şiddetli bir azap vardır. Ev yelmezuhum sırran bi'aynihi ev hacibihi. Ya da açık açık söylemeyip göz ve kaşlarıyla gizli bir şekilde onlara işaret yapıp onları küçümseyenler için şiddetli bir azap ve helak vardır. قال المفسرون. Müfessirler bu ayetin tefsirinde şöyle buyurmuşlar. Nezaletis sure fil Ahnes bin Şureyk. Bu sure Ahnes bin Şureyk denen bir adam hakkında nazil olmuştur. لِأَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْوَقِيعَةِ فِي النَّاسِ. Çünkü bu insanların gıybetini çokça yapandır. İnsanların arkasında çokça konuşandır. يَلْمِزُهُمْ وَيَعِيبُهُمْ. Onları ayıplar, onları küçümser. مُقْبِل۪ينَ وَمُدْبِر۪ينَ. İster yüzlerine karşı, isterse arkalarından. Yani zaman zaman yüzlerine karşı, zaman zaman arkalarından insanları ayıplar, insanları küçümser. Bunun hakkında nazil olduğunu söylemiş müfessirler. Ama وَالْحُكْمُ عَامٌ. Ayetteki hüküm ise umumidir. Hüküm bir tek ona taalluk etmiyor. Yani sadece o azap çekecek, diğer ayıplayanlar, küçümseyenler, onurlarına laf atanlar, gıybet yapıp arkasında konuşanlar azap çekmeyecek diye bir şey yok. Buradaki hüküm umumidir, yani geneldir. لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُسُوسِ السَّبَبِ. Çünkü ayetlerde itibar edilen şey lafzın umumiyetidir, yani genelliğidir. Sebebin özel olması önemli değildir. Ayet şöyle devam ediyor. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. Ey, اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا كَث۪يرًا وَاَحْسَاهُ. Bu kimseler kimlerdir? Bu kimse çokça malı toplar, biriktirir ve onları sayar. وَحَافَظَ عَلَى عَدَدِهِ. Sayısını muhafaza eder. لِيَلَّا يَنْقُسَ. Malı eksilmesin diye, azalmasın diye. فَمَنَعَهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ. İşte bu

durum böyle yapması onu hayır işlemekten engeller. Çünkü hayır verirse ona göre malı ne olur? Eksilir. Kâle Tabari rahimahullah. İmam Tabari şöyle buyuruyor. Ey ahsa adedehu ve lem yunfikhu fi sebilillahi teala. Kendi malının sayısını tutar, sayısını hesaplar, onu Allah yolunda infak etmez. Ve lem yuaddi hakkallahi fihi, Allah Teala'nın oradaki hakkını eda etmez, yerine getirmez. Velakinnehu cema'ahu fe ev'ahu ve hafazahu. Ancak bu kimse ne yapar? Onları toplar, bir yerde biriktirir ve onları muhafaza eder. Yani malın köleliğini yapar. Yahsabu enne malahu ahladah. Ey yazunnu hazel cahil li farati gafletihi. Bu cahil kimse gafleti çok olduğu için, aşırı bir derecede gafil olduğu için şöyle zanneder. Enne malahu seyatrukuhu muhalladan fid dunya la yamut. Onun malları dünyada onu ebediyen bırakacak. Hiçbir zaman ölmeyecek. Böyle zannediyor. Kella le yunbadanna fil hutame. Ey لِيَرْتَدِعَ اَنْ هَذَا الظَّنْ. Bu kimse bu zannından sakınsın, geri dursun. فَوَاللّٰهِ لَيُطْرَحَنَّ فِي النَّارِ اللَّتِي تُحَطِّمُ كُلَّ مَا يُلْقَ فِيهَا وَتَلْتَهِمُهُ. Allah'a yemin olsun ki bu kimse ateşe atılacak. Hangi ateşe? Kendisine atılan her şeyi yakıp yok eden ve onu parçalara ayıran ateşe Allah'a yemin olsun ki bu kimse atılacak. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. Ayette onların hutameye atılacağını bizlere Allah Teala bildirdi. Peki devamında tekit olsun diye o durumun ne kadar büyük olan bir olay olduğunu bizlere göstermek için Allah Teala bir sonraki ayette soru edatıyla getirdi. Ey وَمَا الَّذِي أَعْلَمَكَ مَا حَقِيقَةُ هَذِهِ النَّارِ الْعَذ۪يمَةِ. Bu büyük olan ateşin hakikatini sana bildiren şey nedir? İnneha al-hutama allati tuhattimu al-izan. Bu hutam edinilen ateştir. Kemikleri bile yakıp yok eder. Ve ta'kulu al-luhum, etleri yer. Yer burada mecazi kullanılmış. Yani etleri yakar, yok eder. Hatta tahjumu al-qulub, ta ki kalbe hücum eder. Summa fassaraha biqawlihi. Daha sonra Allah Teala şu ayeti kerime ile sorduğu soruyu tefsir eder. Narullahil muqadah. Ey hiye narullahil musa'ara. Bu Allah Teala'nın tutuşturulmuş olan ateşidir. Bi emrihi teala ve iradetihi. Bu ateş Allah Teala'nın emri ve iradesiyle tutuşturulmuştur. Leyset kesairin niran. Diğer ateşler gibi değildir. Fe inneha la tuhmadu ebeda. Çünkü bu ateş ebediyen sönmez. Ve fil hadisi aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şerifte şöyle buyurur. Uqida alennâri elfe senetin hatta hmarret. Ateş 1000 sene boyunca yakıldı ta ki kızarana kadar. Thumma uqida aleyha elfe senetin hatta biyaddat. Daha sonra 1000 sene daha yakıldı ta ki beyazlaşana kadar. Thumma uqida aleyha elfe senetin hatta sveddet. Daha sonra 1000 sene daha yakıldı ta ki kararıp siyah olana kadar. Fehiye sevda muzlime, işte bu ateş siyah ve karanlıktır diye buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Elleti tattali'u alel ef'ideh. Ateşin vasıflarını saymaya devam ediyor Allah Teala. Ey elleti yubligu elemuha ve vec'uha ilel kulubi hatta te'kuleha. O ateşin azabı, acısı kalplere kadar ulaşır ta ki o kalbi de yakar, yok eder. قال القرطبي رحمه الله. İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. Ve khussal afide bizikri. Ayet-i kerimede kalbi özellikle zikretti. Bunun sebebi nedir diye? لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. Çünkü acı kalbe ulaşırsa onun sahibi, o kalbin sahibi ölür. فَاِنَّهُمْ فِي حَالٍ مَنْ يَمُوتُوا وَهُمْ لَا يَمُوتُونَ. Çünkü o cehennemde olanlar ölen kişinin haline gelecekler ama cehennemde, ahiret hayatında ölüm yok. Yani ölmeyecekler. وَهُمْ لَا يَمُوتُونَ dedik. Onlar ölmeyecekler. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Allah Teala A'la suresi 13. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى. Bu kimseler o cehennemde ölmeyecekler.

0: ve dirilmeyecekler. Fahum izen ahya fi ma'nel amwat. O zaman onlar cehennemdekiler diridirler ama ölü mesabesindedirler. Her azap çektiğinde bir insanın normal hayatta öleceği seviyeye gelip ölmeyip tekrar tekrar o acıyı yaşayacaklar. İnneha aleyhim mu'sade. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inne cehenneme mutbikatun mughliqatun aleyhi. Cehennem onların üzerine kapanacak. La yedhulu ileyhim ruhun ve la reyhan. Onlar üzerine ne bir rahatlık ne de bir rızık gitmeyecek. Fi amedin mumeddede. Ey ve hum mevthukune fi selasil ve aglal. Onlar zincir ve prangalara vurulacaklar. Tuşeddu biha eydihim ve erculuhum. Onların elleri ve ayakları onlarla bağlanacak. Ba'de itbaki ebuabi cehennem aleyhim. Cehennemin kapıları onların üzerine kapandıktan sonra onların elleri ve ayakları zincir ve prangalarla bağlanacak. Fakat yeisu minel hurucu. Öyle olacak ki onlar cehennemden çıkmaktan ümidi kesecekler. Bi itbaqil abwabi aleyhim ve temaddudil amedi. Oradaki kolonların uzamasıyla, onlara karşı uzaması ve kapıların kapanmasıyla o derinlikte onlar çıkmaktan ümidini kesecekler. Lil idani bil huludi ila gayri nihayetin. Bu da onlara orada ebediyen kalacaklarını bildirmek içindir. Allah-u Teala bizleri cehennem azabından muhafaza etsin. Bizleri rızasına uygun ameller eden kullarından eylesin. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir Semerkant Radyo Hayatın Kalbine

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Tarihte hayatının tamamı en ince teferruatına kadar tespit edilen tek peygamber ve tek insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Peygamberler silsilesinin insanlığı hakka ve hayra yönlendirme hususunda birer emsal teşkil edebilecek davranış mükemmelliklerinden ancak muayyen miktarda hatıra günümüze intikal edebilmiştir. Halbuki ahir zaman nebisi aleyhissalatu vesselam Efendimizin en basitinden en girift ve mükemmeline kadar bütün fiil, söz ve ifadeye aksettiği kadarıyla duygu dünyası an be an takip edilmiş ve tarihe bir şeref levhası halinde kaydedilmiştir. Üstelik bunlar Allah'ın lütfuyla asırlar ötesinden kıyamete kadar gelecek son insana kadar intikal etme mazhariyetine erdirilmiştir. Hayatın türlü iptila, musibet ve sürprizleri karşısında kendimizi fitneden bertaraf edebilmek için şükür, tevekkül, kadere rıza, belalara sabır, azimet, şecaat, fedakarlık, kanaat, gönül zenginliği, diğergamlık, cömertlik, tevazu, hadiseler karşısında dengeyi bozmama ve benzeri yüksek ahlaki vasıfları en güzel bir şekilde hayatımıza tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Bütün bu hususlarda numune olması için de Cenab-ı Hakk'ın bütün bir beşeriyete armağan ettiği en büyük mürşid-i kamil, zarif, temiz, nezih ve örnek hayatıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Resulü'nün hayatı kıyamete kadar gelecek bütün nesillere örnektir. Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında "Ey Resulüm, muhakkak ki senin için tükenmeyen bir mükafat vardır. Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin" buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıreti ve mübarek şahsiyeti sırf insan idrakine sığabilen tezahürleriyle dahi beşeri davranışlar manzumesinin zirvesini teşkil eder. O irşat vazifesini insanlık içinde bizzat kendisi örnek olmak suretiyle tamamlayan zirve bir peygamber ve numune-i imtisal bir şahsiyettir. Allah Celle Celaluhu o mübarek varlığı Kur'ani tabiriyle üsve-i hasene, yani en mükemmel bir örnek şahsiyet olarak bütün insanlığa takdim etmiştir. Ayet-i Kerime'de buyurulur: "Andolsun ki sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını uman ve Allah'ı çok zikreden müminler için Resulullah'ta üsve-i hasene, en mükemmel bir örnek vardır." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hayatının her safhasında her bakımdan müstesna bir güzellik ve mükemmellik sergilemiştir. Gerek öz halinde, gerek tafsilatlı olarak bütün davranış güzellikleri ondadır.

Dolayısıyla her insan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli hayatı ve sünnet-i seniyyesinde kendisine örnek alabileceği davranışların en güzelini ve en mükemmelini bulabilir. O sallallahu aleyhi ve sellem din liderliğiyle örnektir. Devlet reisi olarak örnektir. İlahi muhabbet bağına girenlere örnektir. Rabbin nimetlerine gark olduğu zamanlar şükür ve tevazu ile örnektir. Zor zamanlar ve mekanlardaki sabır ve teslimiyetiyle örnektir. Ganimet karşısındaki cömertliği ve istinasıyla örnektir. Aile efradına şefkatiyle örnektir. Zayıflara, kimsesizlere, kölelere merhametiyle örnektir. Mücrimlere affı ve müsamahasıyla örnektir. Eğer servet sahibi zengin bir kişiysen, bütün Arabistan'a hakim olan, bilumum Arap ulularını kendisine muhabbetle rağm eden o yüce peygamberin tevazu ve cömertliğini tefekkür et. Eğer zayıf tebaadan biriysen, Mekke'de zalim ve gasıf müşriklerin nizam ve idaresi altında yaşayan peygamberin hayatından örnek al. Eğer muzaffer bir fatihsen, Bedir ve Huneyn'de düşmanla galebe çalan cesaret ve teslimiyet peygamberinin hayatından ibret al. Allah göstermesin, eğer mağlubiyete uğradığın olursa, o zaman da Uhud harbinde şehit düşen veya yaralanıp yere yatan ashabı arasında sabır ve şecaatle dolaşan mütevekkil peygamberi hatırla. Eğer muallimsen, mescitte suf ve ashabına ince, rakik ve hassas gönlünün feyizlerini aktararak ilahi emirleri öğreten peygamberi düşün. Eğer talebeysen, kendisine vahiy getiren Cibril-i Emin'in önünde edep, dikkat ve iştiyakla oturan peygamberi tasavvur et. Eğer öğüt veren bir vaiz ve emin bir mürşid isen, Mescid-i Nebevi'nin içinde ashabına sohbet ederek hikmetler saçan peygamberi dinle, onun tatlı sesine kulak ve gönül ver. Eğer hakkı müdafaa ve tebliğ etmek, onu tutup kaldırmak istiyorsan ve bu hususta seni destekleyen bir yardımcın dahi yoksa, Mekke'de her nevi yardımdan mahrum bir haldeyken, zalimlere hakkı ilan edip, onları hidayete davet eden peygamberin hayatına bak. Düşmana galebe çalıp onun belini kırdınsa, karşındakinin inadını kahredip ona üstün geldinse, batılı perişan edip hakkı ilan ettinse, Mekke'nin fethi günü galip bir kumandan olduğun halde mukaddes beldeye büyük bir tevazuyla devesi üzerinde secde edercesine giren şükür halindeki peygamberi göğsünün önünde canlandır. Eğer çiftlik sahibi bir kişiysen ve oradaki işlerini yoluna koymak istersen, Beni Nadir, Hayber ve Fedek arazisine malik olduktan sonra onları ıslah ve en iyi şekilde idare edecek şahısları iş başına getiren dirayetli peygamberden örnek al. Eğer kimsesiz biriysen, Abdullah ve Amine'nin yetimleri, ciğer pareleri olan biricik masumu, Nur'dan yetimi düşün. Eğer yetişmiş bir gençsen, Mekke'de amcası Ebu Talib'in sürüsüne çobanlık yapan peygamber namzedi gencin hayatına dikkat et. Eğer ticaret kervanlarıyla yola çıkan bir tacirsen, Şam'a ve Yemen'e giden kafilelerin en ulusu olan zatın ahvalini mülahaza et. Eğer kadı ve hakimsen, Mekke

oluları birbirine girip vuruşacağı sırada Hacer-i Esved'i Kabe'deki yerine koyma hususunda onun adil ve firasetli davranışını düşün ve tekrar gözünü tarihe çevirerek Medine'de Mescid-i Nebevi'de oturup darlık içindeki fakirle varlık sahibi zengini huzurunda müsavi tutarak insanlar arasında en adilane bir surette hüküm veren o peygambere bir bak. Eğer bir zevç isen, Hazreti Hatice'nin ve Hazreti Ayşe'nin zevci olan o mübarek zatın temiz siretine, derin hissiyatına ve şefkatine dikkat et. Eğer çocuk babasıysan, Fatıma-tü Zehra'nın babası ve Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in dedesi olan bu zatın onlara karşı davranışlarındaki ahvalini öğren. Senin sıfatın ne olursa olsun, hangi ahval içinde bulunursan bulun, akşam sabah her vakit ve anda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kendin için en mükemmel bir mürşit ve en güzel bir rehber olarak bulursun. O öyle bir mürşittir ki onun sünnetleri vasıtasıyla her yanlışı düzeltebilirsin. Çığırından çıkan işlerini yoluna koyar, umurunu ıslah edersin. Onun nuru ve rehberliği sayesinde hayatın handikaplarından kurtulup gerçek saadeti bulursun.

Gerçekten onun sireti nadide ve zarif çiçeklerden, mis kokulu güllerden derlenmiş bir bukete benzer. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, cemiyetin birbirine zıt noktalarında bulunanlara dahi en mükemmel örnektir. Mesela bir mahkumun hayatı hakime, hakimin hayatı da mahkuma misal teşkil etmez. Aynı şekilde bütün ömrü maişet mücadelesi ve yokluk içinde kıvranmakla geçen bir fakirin hali de varlık içinde yüzen bir zengine numune olamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı her iki tarafa da örnek takdim eder. Zira Cenab-ı Hak onu insan topluluğu içinde acziyet bakımından en altta bulunan, yetimlikten başlatarak hayatın bütün kademelerinden geçirip kudret ve salahiyet bakımından en üst noktaya, yani devlet reisliği ve peygamberliğe kadar yükseltmiştir. Efendimizin ömrü boyunca yaşadığı devreler, insan hayatındaki her türlü met ve cezir tecellileri için pek çok ideal davranış örnekleri sergiler. Bu sebeple onun hayatı, hangi kademe ve vaziyette bulunurlarsa bulunsunlar, bütün insanlara kendi iktidar ve istidatları nispetinde taklit edebilecekleri fiili müşahhas ve mükemmel bir örnek teşkil etmiştir. Peygamberler ve onların izinden yürüyen alimlerin dışında, insanlığa kurtuluş yolunu gösterme ve onlara örnek birer rehber olma iddiasındaki bütün insanlar ve bilhassa her şeyi kendi aciz, akıl ve idrakleriyle izaha kalkışan filozoflar, bu hususta daima nakıstırlar. Zira peygamberler, ilahi vahye dayandıkları için, birbirlerini tasdik eden hidayet rehberleri olarak gelmişlerdir. Halbuki hakikati bulma yolunda insanlara rehber olmayı hedefleyen filozoflar, teyidi ilahiden mahrum oldukları ve nefislerinin sultası altında kifayetsiz akıllarıyla düşündükleri için birbirlerinin sistemlerini çürüterek ve birbirlerini tekzip ederek gelmişlerdir. Bu yüzden de ne kendilerini ne de toplumları irşat edebilmişlerdir. Mesela Aristo, ahlak felsefesinin bir takım kanun ve kaidelerinin temelini atmış olmasına rağmen, vahiden mahrum olduğu için onun felsefesine inanıp bunu tatbik ederek saadete kavuşmuş bir tek kimse göremeyiz. Çünkü filozofların kalpleri tasfiye, nefisleri tezkiye görmemiş, fikir ve fiilleri vahyin müstesna yardımlarıyla olgunlaştırılmamıştır. Vahiyle terbiye edinmemiş zihni melekeler ve kalbi temayüllerin insanoğlunu sürükleyebileceği badirelerden kurtulmanın yegane vasıtası, ahir zaman nebisiyle beşeriyete sunulan kabli metin, yani tutunacak en sağlam kulp olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın sinesindeki hakikatlerin en müşahhas ve fiili örnekleri de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zengin siretinde mevcuttur. O halde yaratılış gayesine gerçekleştirmeye mecbur olan insanoğlu için en lüzumlu iş, feyiz-i Kur'an ve sünnet kaynağıyla istikametlenmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve sünnet, dünya ve ahiretin saadet reçetesi, varlık nurunun ebedi hatırasıdır. O, biz ümmetine Kur'an-ı Kerim ve sünnet gibi iki büyük rehber bırakmıştır. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Risalet vazifesine başlamadan önce kendisini sevdirmiş, şahsiyeti halkın kendisine "Sen el emin ve es sadıksın" demek mecburiyetinde kaldığı bir

mükemmellik arz etmiş ve o tebliğine bu kimlik tespitinden sonra başlamıştır. Halk onun güzel seciyesini, iyiliğini, doğruluğunu peygamberlik gelmeden çok önce bilebilmekte ve onu sevmekteydi. Ona El Emin ünvanını vermiş olan kavmi, Kabe tamir olunurken Hacer-i Esved'i yerine koyma hususunda ihtilafa düştükleri zaman onun hakemliğine itirazsız teslim olmuşlardı. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sıdk hali üzereydi ki henüz ona iman etmediği devrede büyük bir peygamber düşmanı olan Ebu Süfyan dahi Bizans İmparatoru Heraklius'un hiç sözünde durmadığı oldu mu sualine hayır, o verdiği her sözü tutar ifadesinden başka bir şey söyleyememiştir. Ayrıca Peygamber Efendimizin amansız bir düşmanı olan Ebu Cehil ve arkadaşlarının günün birinde ona "Ey Muhammed, vallahi biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim katımızda sadık ve doğru bir kişisin. Lakin biz senin getirmiş olduğun şeyi yalanlıyoruz" demeleri cahiliye Araplarının Efendimiz'e ne derece itimat ettiklerini göstermektedir. Bu hadise üzerine şu ayet-i kerime nazil olmuştur. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Yani en azılı düşmanları dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunu vicdanen kabul etmelerine rağmen sırf nefsaniyetleri sebebiyle onu reddetmişlerdi. O alemler sultanının müşrikler tarafından bile Muhammedül Emin elinden ve dilinden herkesin emniyet ve huzur içinde olduğu kimse şeklinde vasıflandırılmasının sebeplerine ışık tutan bir hadise de şudur. Hayber Savaşı'nın cereyan ettiği günlerde Yahudilerin safından Yesar isimli bir çoban Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bir süre sohbetten sonra İslam'a girdi ve Müslümanlara katılmak istedi. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona önce koyunlarını sahiplerine iade etmesini ve ondan sonra kendilerine katılmasını emir buyurdu. Üstelik savaşın uzadığı ve Müslümanlar arasında erzak sıkıntısının baş gösterdiği bir anda. Hiç şüphesiz bu emir en zor zamanda bile mesuliyet, vazife şuuru ve emanete riayetin emniyetini sergileyen pek manidar bir misaldir. Peygamber Efendimizin bu yüce hal ve ahlakından gerçek istifade ise Miraç hadisesinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in "O dediyse doğrudur" ifadesindeki teslimiyet haline ermek de mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki sayısız adalet, merhamet ve rahmet tezahürleri bütün cihana kıyamete kadar bir numune-i imtisaldir. O eşsiz kandilin aleme saçtığı parlak nuru seyredebilen insaflı hiçbir göz, onun hakikatini en azından vicdanen de olsa inkar edemez. Nitekim iman etmediği halde hakikate boyun eğmek mecburiyetinde kalan nice yabancı ilim erbabı dahi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fazilet ve muvaffakiyetini vicdanen tasdik halinde olmuşlardır. İşte asıl fazilet odur ki düşman bile onun hakkını teslim, tasdik ve itirafa mecbur kala. Hazreti Peygamber'in fazilet ve dirayeti kendisi

İnanmayanlarca bile hep tasdik edile gelmiştir. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müstesna sıreti, muhtelif işlerin her birine ayrı ayrı cevap verecek ahlaki mükemmelliği kendinde toplamıştır. O, yeryüzündeki bütün insanların eğitiminin esas noktasını teşkil eder. O, nuru arayanların yoluna nuru serper. Onun hidayeti, doğru yolu arayan herkese aydınlatıcı ve şaşırtmaz bir ışıktır. O, bütün beşeriyetin yegane mürşididir. Onun irşat halkası, insanlığın bütün tabakalarından her taifeyi toplayan bir külliye halindeydi. Bütün milletler, lisanlarının, renklerinin ve sınıflarının farklılığına, içtimai durum ve kültürlerinin çeşitliliğine rağmen orada toplanıp birleşiyordu. Herhangi bir insanı oraya girmekten men eden hiçbir kayıt mevcut değildi. Orası sadece bir kavme mahsus olmayıp, insanın sırf insan olmak hususiyle ele alan bir ilim ve irfan merkeziydi. Orada zayıfla güçlünün birbirinden farkı yoktu. Hazreti Peygamber Efendimiz'e tabi olanlara bir bakın. Aralarında Habeşistan Kralı Necaşi, Me'an ulusu Ferve, Himyer Reisi Zülkıla, Firuzi Deylemi, Yemen ulularından Merakebut, Umman valilerinden Ubeyt ve Cafer gibi mümtaz şahsiyetleri görürsünüz. Tekrar bir nazar atfedecek olursanız, bu hükümdar ve reislerin yanında Bilal, Yasir, Suheyb, Habbab, Ammar, Ebu Fukeyhe ve emsali kimsesizleri, Sümeyye, Lübeyne, Zinnire, Zehdiye, Ümmü Abis gibi cariye ve hamisiz kadınları bulursunuz. Onun yüce ashabı arasında üstün akıl, parlak fikir ve metin rey sahibi olanlar bulunduğu gibi, en ince işlere liyakatli, dünya esrarına vakıf olan, memleketleri liyakat ve dirayetle idare eden kimseler de vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, şehirlere idare ettiler, vilayetlere hükmettiler, insanlar onların sayesinde saadete kavuştu. Adaletin zevkini tattı. Onlar halk arasında selamet ve sükuneti yaydı. İnsanları birbirleriyle kardeş gibi kaynaştırdı.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: O, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta ferdin ve toplumun yapısını oluşturan can damarlarından birini anlatacak, kütüphanelerden ve onların Osmanlı'dan günümüze uzanan serüveninden bahsedeceğiz. Türkler tarihin her döneminde kitap sevgisiyle tanınmış medeniyetler kurmuşlardır. Ve bu durum tahta harfler kullanılarak dünyada ilk matbaayı kurmuş olan Uygurlarla başlamıştır. Uygur Türklerinde zengin bir yazı geleneği bulunmaktadır. İslam dinini kabul eden Türkler, bu dinin bilginlerin kalemindeki mürekkebi, şehitlerin kanı kadar aziz tutan zihniyeti sayesinde kitaplara olan yakınlıklarını bir kat daha arttırmışlardır. Başlangıcı İslam uygarlığı dönemini aldığımızda, Türklerin kütüphanecilik geçmişinin 900 yıllık bir geçmiş olduğunu görürüz. İlk Müslüman Türk devletlerinden Samanoğullarının Buhara'daki saraylarında kurmuş oldukları söylenen kütüphaneleri çok meşhurdur. Ünlü bilgin İbn Sina'nın pek çok eserini burada kaleme aldığı söylenmektedir. Yine bir Türk İslam devleti olan Gaznelilerin bilginlere ve sanatçılara değer veren büyük hükümdarı Gazneli Mahmud'un saray kütüphanesi de oldukça ihtişamlıydı. Selçuklular, beylikler ve tabii ki Osmanlılar döneminde kütüphane kurma geleneği oldukça yaygındı ve devrinin ihtiyaçlarını

cevap verir nitelikteydi. Birer tarihi hazine olarak o dönemlerden pek çok yazma eser günümüze kalmıştır. Ve bunların bazılarının üzerinde ait oldukları Selçuklu kütüphanelerinin isimleri halen yazılı durumdadır. Dönemin bazı önemli kütüphaneleri de bugün hala ayaktadır. Diyarbakır ve Mardin'de Artuklular, Kastamonu'da Candaroğulları ve Erzurum'da Saltuklulardan kalma kütüphaneler beylikler döneminde kurulmuşlardır. Sadreddin Konevi'nin Konya'da kurduğu kütüphane ise Selçuklu döneminin Anadolu'daki en önemli kültür merkezlerinden birisidir. İslam dünyasının pek çok yerinden bilginler bu kütüphanedeki eserlerden yararlanmak üzere Konya'ya sık sık gelmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı döneminin bu bahsedilen kütüphaneleri devlete bağlı kuruluşlar değildi. Bunlar özel vakıflar aracılığıyla kurulmuş olup gerek medrese öğrencilerinin gerekse halkın ihtiyaçlarını yeteri kadarıyla karşılarlardı. Bugün elimize geçen kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bu kütüphanelerdeki sistem oldukça ileri düzeydeydi. Kütüphaneler Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde cami ve tekke gibi mekanların içinde düşünülmüş. Kütüphaneler, geleneksel sosyal hayatın çevresinde döndüğü bu mekanlarda vakıf statüsünde kuruluyordu. Eğitime yardımcı kurumlar olarak çalışıyor, toplumsal yarar amacında yoğunlaşıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yüksek eğitim kurumları olan medreselerde sistemli bir kütüphane geleneğine ilk zamanlar pek rastlanmaz. Bu tip bir yapılaşmaya ilk olarak İstanbul'un fethi zamanında rastlanır. Fatih Sultan Mehmet, bilimsel ve sanatsal çalışmalara olan düşkünlüğü ve sanatçılara olan koruyuculuğuyla tanınan bir hükümdardı. Daha şehzadeliği zamanında kitap toplama işine büyük emek sarf etmişti. Manisa'da bulunan büyük kitaplığı İstanbul alınmadan önce Edirne'ye getirtmiş ve İstanbul'un fethinden sonra da yeni başşehrine taşıtmıştı. Yaptırdığı yeni sarayında kurduğu kütüphane, İstanbul'un ilk kütüphanesi olmuştu. Halka açık ilk kütüphane bu dönemde açıldı. Eyüp Külliyesi'nde açılan vakıf kütüphanesi halkın hizmetine sunuldu. Dönemin kültür başşehri olan İstanbul, açık görüşlü Sultan Mehmet zamanında kütüphanelerle doldu. Fatih, İstanbul'da tam 12 kütüphane kurdu. Tarihçi Halil İnalcı'a göre o, İstanbul'un sadece devletin başşehri olarak değil, aynı zamanda İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olmasını da isteyen bir padişahtı. Dolayısıyla ilk Osmanlı kütüphaneleri medreseler bünyesinde kurulmuştur. Bilinen ilk Osmanlı kütüphaneleri Bursa ve Bolu'da kurulmuş olan iki medresenin içinde oluşturulmuştur. Kültürel gelişmenin fetret döneminde durma noktasına geldiği Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda 2. Murad'ın padişahlığı döneminde yapılan medreseler, camiler ve tekke kütüphaneleri sayesinde yeni bir Osmanlı kültür hayatı oluşur. 2. Murad'ın 1430'da Edirne'de kurduğu Darül Hadis Medresesi'nin vakfiyesine göre burada 71 cilt yazma eser bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra bu şehrin İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olması için uğraştı. Bu sebeple bazı Bizans kiliselerini medreseye çevirdi. Bazı kişisel kitaplarını da buralara bağışladı. Hakkında kesin bilgi olan ilk kütüphane, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 yılında yaptırılan Eyüp Camii'nde bulunan kütüphanedir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet 1463-1470 yılları arasında Fatih Camii'ni yaptırarak etrafına 8 medrese kurdurdu. Bizans kiliselerinde bulunan sınıfları buraya getirtti. Amaç, camide merkezi bir kütüphane kurarak kullanımı kolaylaştırmaktı.

Ayrıca Topkapı'da Edirne'den gelen kitaplardan oluşan bir koleksiyon kurdu. İstanbul ve devletin diğer yerlerindeki devlet adamları ve ünlü bilginler tarafından kurulmuş kütüphaneler de vardı. Bunlar genellikle Edirne, Bursa, Amasya ve Konya gibi kültür merkezlerindeydi. İkinci Bayezid, Edirne ve Amasya ve İstanbul'daki külliyelerinde birer kütüphane kurdurmuştur. Bunun dışında devrin devlet adamlarının, bilginlerinin gerek İstanbul'da, gerekse Anadolu ve Rumeli'de kütüphaneler kurdukları bilinmektedir. Alaeddin Muhyiddin, Atik Ali Paşa, Eftalzade Ahmet Çelebi ve Muslihiddin Çelebi İstanbul'da birer kütüphane kurmuşlardır. İnegöl'de İshak Paşa, Edirne'de Noktacızade Mehmet, Manastır'da İshak Çelebi, Prizren'de Suzi Çelebi, Amasya'daki Hatuniye kütüphaneleri bunlardan sadece birkaçıdır. 1. Selim döneminde kütüphane konularında önemli bir aşama kaydedilmemiştir. Lakin oğlu 1. Süleyman'ın saltanatının ileriki yıllarında İstanbul ve diğer şehirlerde kütüphaneler kurulmuştur. Bu dönemde kurulan medreselerin 16'sında birer kütüphane bulunmaktadır. 16. yüzyılın sonuna doğru medreselerin bünyesinde kurulan kütüphanelerin sayısı artmıştır. Bu kütüphanelerin pek çoğu önceki yüzyılda kurulmuş kütüphanelerin benzeridir. Bu dönemde farklı iki kütüphane vardır. İlki Mahmut Bey tarafından Cihangir Camii bünyesinde 1593'te kurulan kütüphanedir. Bu kütüphanenin özelliği kitapların birkaçı hariç tamamının Türkçe olmasıdır. İkincisi 3. Murat tarafından İstanbul'da Rasathane bünyesinde kurulmuş, sadece astronomi ile ilgili eserler içeren bir ihtisas kütüphanesiydi. İlk bağımsız kütüphane İstanbul'da Köprülü Fazıl Mustafa Paşa tarafından 1678'de kuruldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Amcazade Hüseyin ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi tarafından kütüphaneler kuruldu. Bu üç kütüphane aynı yüzyılda medrese kütüphanelerinden hem koleksiyon hem de personel bakımından farklıydı. Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak bilinen Sultan 3. Ahmet'in saltanatının ikinci döneminde kütüphanelere büyük özen gösterilmiştir. 3. Ahmet sarayda ve yeni camiin yanında, Veziri İbrahim Paşa ise İstanbul'daki medresesinde ve memleketi olan Nevşehir'de kütüphaneler kurmuşlardır. 1. Mahmut döneminde kütüphanelerin daha hızlı geliştiği görülür. Ayasofya, Fatih, Galatasaray kütüphaneleri bu dönemde kurulan en önemli kütüphanelerdir. Ayrıca günümüze kadar gelen birçok kütüphanede de 1. Mahmut dönemine tarihlenir. Hekimoğlu Ali Paşa, Hacı Beşir Ağa, Ayasofya, Atıf Efendi ve Fatih kütüphaneleri bunlardandır.

18. yüzyılın sonuna doğru kurulan kütüphanelerin çoğu farklı bir özellik taşımaz. Nevşehir'de Karavizir, Isparta'da Halil Hamit Paşa, Konya'da Yusuf Ağa, Kayseri'de Raşit Efendi, Kütahya'da Vahit Paşa ve Burdur'da Derviş Paşa bu dönemin kütüphaneleridir. II. Mahmut yaptığı yeniliklerin bir parçası olarak kütüphaneleri de devletin kontrolü altına almaya çalışmıştır. Fakat devletin kütüphanelere müdahalesi kontrolle sınırlı kalmış, ancak Tanzimat'ın ilanından sonra kütüphanelerde köklü değişiklikler yapılmıştır. Tanzimat'tan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar vakıf kütüphaneleri gelişmelerini sürdürmüş, ancak bu devirde Batı'nın tesiriyle yüksek öğrenim kurumlarının birçoğunda Türkçe ve yabancı dilde, özellikle Fransızca olarak yayınlanmış kitaplardan oluşan kütüphaneler kurulmuştur. Neticede Sultan Fatih ve sonrasında küçük Anadolu şehirlerinde de ihtiyaca cevap vermek amacıyla kütüphaneler kuruldu. Tanzimat'ın son yıllarına dek vakıf kuruluş olma durumunu koruyan kütüphaneler zamanla yeni açılardan değerlendirilmeye başlandı. Kütüphane hizmetleri ilk olarak bu dönemde bir devlet hizmeti ve sorumluluğu olarak görülmeye başlandı. Ancak Cumhuriyet dönemine kadar yapılan çalışmalar pek yetmezdi.

yeterli olmadı. Münif Paşa, Sadrazam Ali Paşa'ya bir layiha sunarak acilen bir millet kütüphanesi açılmasını tavsiye etti. Ve kısa bir bekleyişin ardından Osmanlı'da devlet eliyle açılmış ilk kütüphane olan Kütüphane-i Umumi, yani bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı. İlk devlet kütüphanesi açıldığında tarihler 1882'yi göstermekteydi. İkinci Meşrutiyet döneminde ülkenin değişik şehirlerinde peş peşe millet kütüphaneleri açıldı. Bu dönemde ilk etapta yapılan çalışmalarda Osmanlı'dan kalan zengin bir yazma eser mirasına sahip olduğu görüldü. Bu yazma eser koleksiyonunun bir benzeri daha yoktur. Bu miras gerek büyüklük gerekse içerik bakımından muazzam bir değer taşımaktadır. Ancak bu zenginliğin yanında bir de işin hoş olmayan tarafları vardır. Bu kitapların bakımıyla görevlendirilecek uzman elemanlar kısıtlıdır. Bu konuyla ilgilenen bir yüksek okul henüz açılmamıştır. Devlet ve halk kütüphanelerinin sayısı yetersizdir ve yenilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önemli konu da yazma eserlerin yurt dışına kaçırılmasıdır ve bu konuda önlem almak gerekmektedir. Gerçekten de Türkiye günümüzde İslami ve bütün ilimlerde el yazması eserlerin en çok bulunduğu ülkedir. Arşivlerdeki evrak dışında Türkiye'de 300 bin cilt civarında yazma olduğu tahmin edilmektedir. Ortalama olarak bunların 160 binden fazlası Arapça, 70 bin cilt kadarı Türkçe, 13 bin ciltten fazlası Farsçadır. Yunanca, Ermenice, Süryanice yazmalar da vardır. Türkiye'deki yazma eserlerin 160 bin kadarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 35 kütüphanede yer almaktadır. Yazma eser kütüphanesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren kütüphanelerden 7 tanesi İstanbul'dadır.

Bu kütüphanelerde yaklaşık olarak 105 bin adet el yazması eser mevcuttur. İstanbul Eminönü ilçesinde Süleymaniye Külliyesi'nde yer alan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır. Cumhuriyet döneminde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun uyarınca, İstanbul'daki yazma eser kütüphaneleri Süleymaniye çatısı altına alınmıştır. 106 koleksiyonda toplam 80 bin cilt kadar yazma ve 120 bin basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12 bin cilt kadarı Türkçe, 50 bin kadarı Arapça, 3680 cildi ise Farsçadır. Bu koleksiyonlardan 46'sının Muhtasar Fihristi, Osmanlıların son devirlerinde basılmıştır. İçlerinde Ayasofya, Bağdatlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reis-ül Küttab, Süleymaniye, Şehid Ali ve Yeni Cami en değerli koleksiyonlardır. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ni dünya çapında yazmalar merkezi yapan da bu koleksiyonlardır. Türkiye işinden ve yabancı araştırmacıların kütüphanedeki eserlerden faydalanması için gerekli teknik donanım bulunmaktadır. Osmanlılarda kütüphaneler, cami, dergah ve medrese gibi yerlerde kurulurdu. Bu kütüphanelerdeki kitaplar 1918 yılında Süleymaniye Medresesi'nde toplandı ve Süleymaniye İstanbul'daki kütüphanelerin merkezi oldu. Burada 114 kütüphanenin kitapları bulunuyor. Fas'tan Hindistan'a, Orta Asya'dan Belgrad'a, Yemen'den Tataristan'a kadar bu coğrafyada yazılan, çizilen, ciltlenen, tezhiplenen ve çoğaltılan eserlerin en nihayetinde yer edindiği bir mekandır Süleymaniye. Bunun yanında Türk İslam kültürünün bin yıllık düşüncesinin yansıdığı eserlerin bir araya gelmiş

gerekmektedir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 80 bini el yazması olmak üzere toplam 120 bin kitap vardır. Risalelerle birlikte düşünülürse 150 binden fazla el yazması vardır. Bin yılını doldurmuş yüzün üzerinde eser, İbn Sina'nın, Farabi'nin, İbn Rüşd'ün, Piri Reis'in, Ebul İz'in ve İslam ulemasının büyük kısmının kitapları buradadır. Kütüphanedeki 120 bin kitabın 65 bini dijital ortama aktarılmış durumdadır. Geleneksel sanatların asıllarının bulunduğu yer Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Orada ebru, hat, minyatür, tezhib, cilt gibi sanat dallarından pek çok örnek bulunur. İstanbul'da Süleymaniye haricindeki yazma eser kütüphaneleri şunlardır. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, 1661 yılında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından kuruldu. Çemberlitaş'ta faaliyet gösteren kütüphanede 2775 cilt yazma eser, ayrıca 2810 adet basma eser yer almaktadır. Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, 1741 yılında hattat, şair, maliyeci Mustafa Atıf Efendi tarafından Eminönü Vefa'da kuruldu. 3228 cilt yazma ve 24563 adet basma eser bulunmaktadır. Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, 1763 yılında Koca Ragıp Paşa tarafından Laleli'de kuruldu. Eminönü'ne bağlı Laleli semtinde yer alan kütüphanede 1275 cilt yazma eser vardır. Nur-u Osmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 1775 yılında Sultan 1. Mahmud tarafından kuruldu. Eminönü'nde Nur-u Osmaniye Camii bahçesinde yer alan kütüphanede 5052 cilt yazma eser vardır. Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi, 1782 yılında kuruldu. Selim Ağa, Aziz Mahmud Hüdayi, Nurbanu Sultan, Kemankeş Emir Hoca koleksiyonları buradadır. Üsküdar'da yer alan kütüphanede 2952 yazma eser vardır. Yine İstanbul'da yazma eser bulunan diğer kütüphanelerse şunlardır. Millet Kütüphanesi, 1916 yılında Ali Emiri tarafından vakfedilen kitaplarla oluşturuldu. Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi'ndedir. Koleksiyonunda Ali Emiri koleksiyonundaki 4414 eserle birlikte toplam 10500 cilt civarında yazma eser vardır. Millet Kütüphanesi'ne bağlı olarak çalışan Fatih Çarşamba'daki Murat Molla Kütüphanesi Damatzade olarak da bilinir. 1775 yılında kurulan kütüphanede 2000 cilt kadar yazma eser bulunmaktadır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Beyazıt'ta bulunan bu derleme kütüphanesi 1882 yılında Kütüphane-i Osmaniye adıyla Osmanlı Devleti tarafından kuruldu. Toplam 11.098 cilt yazma esere sahip olan koleksiyonuna Veliyüddin Efendi koleksiyonuyla Kara Mustafa Paşa koleksiyonu da eklenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 1925 yılında kurulmuştur. II. Abdülhamit Han'a gelen yazmalarla Halis Efendi, Sahip Molla ve Rıza Paşa koleksiyonlarından oluşan 18.000 cilt, 6.963 Arapça, 1.614 Farsça, 9.941 Türkçe, az sayıda Almanca, Ermenice, Fransızca, İtalyanca, Rusça yazma bulunmaktadır.

Belediye Kütüphanesi 1929 yılında İstanbul Belediyesi tarafından kurulmuştur. Bu kütüphanede toplam 6543 adet yazma eser vardır. Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi. Kütüphanede 574 cilt yazma eser, 300 cilt kadar da takvim bulunmaktadır. Ayrıca iki özel kütüphanede de toplam 1500 cilt yazma eser vardır. İstanbul'daki bazı müzelerde de el yazması eserler bulunmaktadır. Yazma eserler ihtiva eden müze kütüphaneleri vardır. Şöyle ki, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Enderun Mektebi odalarında kurulmuştur. Topkapı Sarayı'nda 3. Ahmet, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Hazine, Emanet Hazinesi, Medine, Koğuşlar koleksiyonları vardır. Bu kütüphanedeki Arapça, Türkçe, Farsça yazmaların sayısı 13.405'tir. Çeşitli kitaplar ve albümler içerisinde 12. ve 17. yüzyıllar arasında tarihlenen 13.533 adet minyatür bulunmaktadır. 140 cilt içerisinde 7.200'den fazla Türk, Hint, Moğol ve Arap minyatürü vardır. Burası 1924 yılında doğrudan Müzeler Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Türk İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi, Süleymaniye'deki medreselerden birindedir. Müze olarak 14 Nisan 1914 tarihinde vakıflara bağlı olarak kuruldu. 1927'de Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde Topkapı Sarayı Müzesi'ne bağlandı. Toplam 2251 cilt Arapça, Farsça ve Türkçe yazma eser vardır. Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Topkapı Sarayı bahçesinde müze binası olarak 1902'de yapılan kısımla birliktedir. Bu müzeye eskiden Müze-i Hümayun denilirdi. Basma eser sayısı yazmalardan fazladır. 478 Arapça, 192 Farsça, 949 Türkçe, 38 müşterek dilde, 2 Çağatayca olmak üzere toplam 1659 cilt yazma eser vardır. Ayrıca Askeri Müze, Deniz Müzesi, Divan Edebiyatı Müzesi, Vakıf Hat Sanatları Müzesi, Sad Berk Hanım Müzesi'nde de yazma eserler vardır. Selçuklular döneminde her medresenin bir kütüphanesi ve şehirlerin de genel kütüphaneleri vardı. Kitapçı çarşıları ve yazı gereçleri satan dükkanlar, ulu camiler etrafında kurulur ve şehirler bu merkez etrafında yükselirdi. Merv, 13. yüzyılda yaşamış olan Yakut, Nizamül Mülk dahil birçok aileye ait 10 kütüphanenin bulunduğunu ve çoğundan rehinsiz kitap alınabildiğini yazmıştı.

Türkistan ve Harizmi kütüphaneleri meşhurdu. İbnül Sina, Buhara'da Samani hükümdarına ait kimsenin görmediği bir kütüphanede çalışmıştı. Meraga,

Nasiruddin Tusi'nin kurduğu kütüphanede 400 bin cilt yazma eser bulunduğu söylenir. Kirman Selçuklu hükümdarı Mugiseddin Mehmed'in her ilme ait 5 bin eser vakfettiği kayıtlarda yazılıdır. İbnül Esir, kervansaraylarda kütüphaneler bulunduğunu belirtmiştir. Osmanlılar zamanında ilk kütüphane Osman Bey tarafından İznik'te, ikincisi Lala Şahin Paşa tarafından Edirne'de kuruldu. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya yakınında yaptırdığı ilk medresenin yanında halka açık bir kütüphane kurdurttu. Ayrıca Fatih Camii Külliyesi'nde Zeyrek Camii Kütüphanesi, Eyüp Sultan Camii yanında da kütüphaneler kurdu. Medreselerin içinde ve dışında bir kütüphane veya kitaplık kurulurdu. Buralara kitaplar vakfedilirdi. Kitap vakfetme ve kütüphane kurma ve vakıf kitaplarının korunmasıyla ilgili özel vakfiyeler tanzim edilmişti. Osmanlılarda kütüphane mimarisinde kitapların sadece rutubetten korunması değil, ayrıca yangın ve depremden korunması da göz önüne alınıyordu. Kataloglar günümüzün modern kataloglarıyla yarışacak derecede bilimsel metotlarla hazırlanıyordu. Ayasofya Sultan 1. Mahmut Kütüphanesi, Ayasofya Müzesi'nin içerisinde 1736'da Sultan 1. Mahmut tarafından yaptırıldı. Okuma salonu, hazine-i kütüp ve ikisini birbirinden ayıran bir koridordan oluşur. Buradaki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledildi. Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi, Topkapı Sarayı'nın içinde 1719'da kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren toplanmış yazma eserler, Hristiyan el yazmaları ve basılı kitaplar toplandı. Kitapların rutubetten zarar görmemeleri için yapının altına yüksek pencereli bir bodrum yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Mimar Alexander Valloru tarafından yaptırılan arkeoloji müzesinin bir bölümünü oluşturur. 1907'de açıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı kapsar, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih ağırlıklıdır. Çalışmak için özel izin gerekir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, devlet eliyle kurulan ilk kütüphanedir. Kütüphane-i Umumi Osmaniye adıyla 1884'te açıldı. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra genişletildi. 1946'da kullanım alanı genişletildi ve 1974'te tekrar genişletilerek 1984'te yeniden hizmete girdi. Uluslararası fonda ilk katalog çalışması 1939'da bu kütüphanede başladı. 600 bin civarında kitap, 11 bin yazma, 25 bin süreli yayın, 50 bin Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce eser, 3 bin sesli kitap mevcuttur.

Köprülü Kütüphanesi. 1678'de Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa tarafından kuruldu. Bugün Arapça, Türkçe ve Farsça eserler olmak üzere 3000 civarında yazma, 1500 civarında basılmış eser bulunuyor. Kütüphane tasarımı olarak İstanbul'daki ilk bağımsız kütüphane örneğidir. Atıf Efendi Kütüphanesi. Şair Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741'de kuruldu. 3228 yazma, 25.000 civarında basılı eser bulunuyor. Mimari yapısıyla da dikkat çekicidir. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi. Koca Ragıp Paşa tarafından 1762'de yaptırılan bir külliyenin içinde bulunuyor. Günümüzde faaliyette değildir. Süleymaniye Kütüphanesi. Süleymaniye Camii'nin içinde Sultan 1. Mahmud'un isteği üzerine Sadrazam Mustafa Bahir Paşa tarafından düzenlenmiştir. Günümüzde kütüphane, Osmanlı Vakıf Kütüphanesi'nin yazma ve eski baskı derlemesinin bir araya getirilmesiyle Süleymaniye Külliyesi'nin 1. 2. medreseleri ve Sıbyan Mektebi'nde bulunmaktadır ve 1918'de açılmıştır.

1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra yazma ve basma koleksiyonlar buraya nakledilmiştir. Kütüphanede kurulan mikrofilm merkezinde 5000'in üzerinde mikrofilm bulunmaktadır. 1962'de kurulan cilt ve patoloji servisi, Türkiye'deki kütüphanelerin kitap, onarım, bakım ve ciltlenme işlemlerini üstlenmiştir. 80 bini yazma eser olmak üzere 120 bin civarında kitap bulunmaktadır. Esad Efendi Kütüphanesi 1845'te Vakanüvis Mehmet Esad Efendi tarafından yaptırıldı. Tarih ve edebiyat ağırlıklı kitapları 1914'te Süleymaniye ve Sultan Selim kütüphanelerine nakledilmiştir. Günümüzde faaliyette değildir. Hakkı Tarık Uz Kütüphanesi, Beyazıt Külliyesi'nde 1505'te yapıldı. 1960'ta Vakıflar Baş Müdürlüğü tarafından onarılarak Hakkı Tarık Uz Kütüphanesi olarak 1965'te açıldı. Bugün kitapları Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir.

Nuru Osmaniye Kütüphanesi. Nuru Osmaniye Külliyesi'nin içerisinde bulunmaktadır. Barok üslubunda Mimar Sinan Kalfa tarafından yapıldı. Kütüphanede 1. Mahmut, 3. Osman ve Bayram Paşa'nın yazma eserleri bulunmaktadır. Feyzullah Efendi Kütüphanesi. Mektep ve çeşme ile birlikte Feyzullah Efendi tarafından küçük bir külliye konumunda 1700'de yaptırılmıştır. Osmanlı, Yemen tarihleri, padişah divanları, fermanlar, levhalar ve matematikten tıbba kadar çeşitli bilimsel kitaplar bulunmaktadır. En önemli koleksiyonu, Feyzullah Efendi'nin 1699'da vakfettiği 2000'in üzerindeki kitaptır. Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi. Şeyhülislam Mirzazade Mehmet Efendi tarafından 1730'da yaptırılmıştır. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. 1718'de sarayın mutfak emini Selim Ağa tarafından bir mektepte birlikte yaptırılmıştır. Bu mektebin yerinde hala bir okul mevcuttur. Pertev Paşa Kütüphanesi. Şair Pertev Paşa tarafından Çiçekçi Camii içinde 1836'da yaptırılmıştır. Buradaki eserler Cumhuriyet'ten sonra Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi Kütüphanesi. Lütfi Bey tarafından 1890'da yaptırılmıştır. İki odadan oluşmaktadır. İSAM 1984'te kuruldu. Osmanlı sicilleri mevcuttur. Sermet Çifter Kütüphanesi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde 1978'de açıldı. 80 bin ciltlik kitap koleksiyonu, 1578 yazma eser, 1000 üzerinde nadide kitap mevcuttur. Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi. 1929'da kuruldu. 53 bin cilt kitap, 270 periyodik yayın mevcuttur. Yılda 800 bin arasında kitabı koleksiyonuna katıyor. Neolitik'ten Osmanlı dönemlerine kadar arkeoloji kaynakları, mimarlık tarihi, sanat tarihi, seyahatnameler, Osmanlıca kitaplar mevcuttur. Zamanla halk kütüphaneleri kurulmaya ve üniversitelerde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. Artık eski yazmaların tasnifi ve bakımları da daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Günümüze kadar içerik olarak oldukça zengin pek çok kütüphane kuruldu. Bu kütüphaneler gerek devlet eliyle gerekse özel sermaye tarafından kurulan yapılardır. Günümüz Türkiye'sinin en önemli kütüphanelerinden biri de Milli Kütüphane'dir. Tüm dünyada örnekleri görülen bir uygulama olan Milli Kitaplıklar kurma düşüncesi, Türkiye'de oldukça uzun zaman kamuoyunu meşgul eden bir tartışma konusu olmuştur. Oysaki tüm dünyada özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren milli kütüphaneler, bir ülkede yayınlanmış tüm kitapları ve ülke hakkında tüm dünyada yayınlanmış eserleri toplayacak şekilde dizayn edilirler. Ayrıca yayın katalogları, bibliografyalar,

yayınlayıp ülke kütüphaneleri arasında eş güdüm sağlayacak faaliyetler yürütürler. Kurulan her milli kütüphane, kurulduğu toplumun geçmişine ve bugününe ait tüm verilerin toplandığı yerler haline gelerek, o toplumun kültürel belleği gibi görev görür. Günümüz Türkiye'sinde 1946 yılında kütüphanenin kurulması için ilk adım atılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın küçük bir odasında milli değerlere bağlılığıyla tanınan şair Mehmet Emin Yurdakul'un iki kitabın kütüphane rafına konulmasıyla başlayan serüven, iki yıl sonra Milli Kütüphane'nin resmen kurulmasıyla hız kazanır. Günümüze gelindiğinde 1 milyona yaklaşan ciltli kitap sayısıyla zengin mikrofilm, nota, harita, ses bandı, afiş ve para koleksiyonlarıyla Milli Kütüphane, Türkiye'nin en kapsamlı kütüphanelerinden biri konumundadır. Türkiye kütüphaneleri, özellikle yazma eserler konusunda, dünya çapında haklı bir üne sahiptir. Tüm Orta Doğu'nun yazma eser koleksiyonlarına sahip olan Türk kütüphanelerinin en büyüğü ve kuşkusuz en önemlisi ise İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Kütüphanenin kuruluş tarihi 1918'dir. 16. yüzyıldan kalan, eski bir yapıya sahip olan, Süleymaniye Külliyesi'nin içinde kurulan bu kütüphane, özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte yazma eserlerin toplandığı bir merkez haline gelerek gün geçtikçe büyümüştür. Çok değerli 5 büyük yazma eser kütüphanesi doğrudan buraya bağlanmıştır. Özellikle de 1927 yılında çıkarılan bir kanunla, bazı dini merkezlerden getirtilen yazma eserlerle ve gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminin önemli koleksiyonerlerinin bağışlarıyla kütüphane koleksiyonu görkemli bir zenginliğe ulaşmıştır. Burada 120'ye yakın koleksiyon vardır. Bu koleksiyonlar 120 binin üzerinde yazma eser ihtiva etmektedir. Kütüphane 1961 yılından bu yana da bir yazma eser merkezi işlevi görmektedir. Oldukça nadide eserlerin meraklı araştırmacıların elinde fazla yıpranmasını önlemek amacıyla devreye sokulan mikrofilm servisi 1950 yılından bu yana hizmet vermektedir. Öte yandan bu bölümde çoğaltılan eserlerin mikrofilmleri başka ülke kütüphanelerinde bulunan yazma eserlerinkilerle değiş tokuş yapılarak kitaplığın arşivi de zenginleştirilmektedir. 1962 yılında kurulan onarım bölümünde ise yüzyılların tahribine dayanamayan eserlerin onarımları yapılmaktadır. Türkiye'nin ilk üniversite kitaplığı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi de Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birisidir. Üniversite kitaplıkları, toplumlarda en üst düzey eğitim işlevi gören üniversitelerin çalışmalarına yaptıkları katkı bakımından önem taşırlar.

1924 yılında ilk binasına taşınan kütüphane, Türkiye'de yayınlanan her kitaptan birer adet edinen 6 kütüphaneden birisidir. Bu kütüphaneyi kendine özgü kılan yönü, hem eski yazma eser koleksiyonlarının hem de güncel eserler bölümünün zenginliğidir. Yazma eser koleksiyonları içinde devrinin önemli aydın simalarından biri olan İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu ve Yıldız Sarayı kitaplığından Atatürk'ün emriyle getirtilen eserler oldukça değerlidir. Sahip olduğu zengin kitaplığıyla Türkiye'de en çok dikkat çeken özel kütüphanelerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'dir. Özellikle sosyal bilimler alanındaki kaynakları oldukça zengin olan Meclis Kütüphanesi'nin tarihi oldukça eskidir. İlk Osmanlı Meclisi'nin kurulduğu 1876 yılında oluşturulan küçük kitaplık bir yangında yok olunca yerine yenisi kurulmuştur. Cumhuriyet dönemine ancak 2700 kitap devredilebilen bu yeni kütüphanenin geliştirilmesi için 1920 yılında

başlayarak çalışmalar yapılmış ve günümüze kadar 250 bin kitaplık bir koleksiyon oluşturulabilmiştir. Meclis Kütüphanesi, alanındaki gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olarak, Türkiye'de bilgisayar kullanımını gerçekleştiren ilk kütüphane olmuştur. Meclis Kütüphanesi'nin en kayda değer yönü ise, Türk parlamenterlere sağladığı veri tabanları oluşturmasıdır. Bunlar içinde kitap, gazete, dergi ve tutanaklardan oluşan arşivlerin dışında, geçmiş dönemlere ait kabine, devlet adamı ve milletvekili bilgi bankaları oldukça önemlidir. Özetle Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde resmen kurulup korunmasına rağmen, aslında kitapların toplanması ve muhafazası genellikle özel gayretlerle olmuştur. Mesela Darüssade ağası Hacı Beşir Ağa'nın Eyüp'te, Cağaloğlu'nda, Balkanlar'da ve Medine'de kurduğu 4 tane kütüphanesi vardır. Seyit Ali Paşa da kitap aşığı bir zattır. Fatih'teki 2 katlı konağını, Kuzguncuk'taki yalısını ve Vefa'daki kütüphanesini kitaplarla doldurmuştur. Koca Ragıp Paşa ise Laleli'deki kütüphanesi için sahaflardan gördüğü her kitabı almamış, beğendiğini almış, onu da yeniden yazdırarak kütüphanesine koymuştur. Şu da bir başka gerçektir ki, Osmanlılar zamanında kitap okunuyordu. Lakin çok kitap yoktu. Bir kitabı okuyabilmek için öncelikle kitabı yazandan satın almak veya izin istemek gerekiyordu. Sonrasında bir hattat tutup kitabı yazması isteniyordu. O da kitabı 1-2 ayda yazıp getiriyordu. Bu süre zarfında hem çok para veriliyor hem de zaman geçiyordu. Günümüzde okurların böyle bir derdi yok. Herkes istediği zaman arzu ettiği kitaba ulaşabilir. Maalesef kitap bulmak kolaylaştıkça okur bulmak da zorlaşmıştır.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partililerin aralarındaki anlaşmazlıkları yargı kararları çerçevesinde suhulet ve sükunetle çözmek yerine kendilerini mahkemeleri ve medyayı suçlayarak kendilerine toz kondurmadığını ifade eden Erdoğan, "Oysa biz ilk günden itibaren hep şunu dedik. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultay yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir" dedi. Özellikle dış politikada 2026 yılını en verimli şekilde değerlendirmenin mücadelesini verdiklerini belirten Erdoğan, geçen hafta sonu İstanbul'un çevre diplomasisi alanında tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi. "Filistin'e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırım sistematik bir şekilde devam ediyor" diyen Erdoğan, "Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde 73 bin masum insan katledilmiştir. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımını gerçekleştiren İsrail, aynı anda İran'a saldırmış, yetmemiş, aynı anda Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail, Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3700'e, yaralıların sayısı da 11400'e ulaşmıştır" dedi. İsrail'in eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girdiğini vurgulayan Erdoğan, Siyonist yönetimin tam anlamıyla bir çıban başı ve fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk ürettiğinin altını çizdi. İsrail'in kural, hukuk, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyanın gerekli reaksiyonu göstermediğini kaydeden Erdoğan, "İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık içinde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya ulaşmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs Adası'na bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini gördüklerini ve gelişmeleri de çok yakından takip ettiklerini söyledi. İtirazları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya, Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler, ifadesini kullanan Erdoğan, "Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur" dedi. Öte yandan bu yıl yağışlar açısından bereketli bir yıl geçirildiğini ifade eden Erdoğan, son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldığını belirtti. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranının geçen yıla göre %26 artarak %81 seviyesine çıktığını dile getiren Erdoğan, hem yağışların üretim için olumlu seyretmesi hem de tarımsal üretime yönelik yaptıkları planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek bir rekolte beklediklerini dile getirdi. Erdoğan üretimde tarihi bir rekorunda bu yıl kırılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı'nın Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez ifadelerini kullandı. Bakanlık, Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri içe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Haber Ajansı'na mülakat verdi. Fidan, Türkiye ve Bulgaristan'ın ittifakın Güneydoğu kanadını oluşturan iki stratejik ortak olarak gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, askeri makamlarımız ülkelerimizin hava ve füze savunma sisteminin güçlendirilmesi ve desteklenmesi konusunda atılabilecek ilave adımları değerlendirmeye hazırdır. NATO şemsiyesi altında sınır güvenliği, erken uyarı sistemleri ve istihbarat paylaşımı konularında Sofya yönetimiyle tam bir eşgüdüm içerisindeyiz. Bölgesel bir tırmanmanın önlenmesi adına iki müttefik olarak ortak kararlılığımızı sürdürüyoruz dedi. Balkanlarda en fazla soydaşımızın bulunduğu ülkelerin başında gelen Bulgaristan'da soydaşlarımız Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin en önemli veçelerinden birisini oluşturmakta olup ülkelerimiz arasında sadece sarsılmaz bir gönül köprüsü değil aynı zamanda Bulgaristan demokrasisinin ve toplumsal barışının en önemli güvencelerinden birini teşkil etmektedir ifadesini kullandı. Hakan Fidan soydaşların demokratik haklarını kullanarak parlamentoda güçlü şekilde temsil edilmelerinde memnuniyet duyduklarını belirtti. Fidan, Bulgaristan tarafıyla bu konularda yakın işbirliği ve temasların sürdüğünü belirterek, aramızdaki Kapı Kule sınır kapısı Avrupa'nın birinci, dünyanın en işlek ikinci sınır kapısıdır. Yılda 4 milyondan fazla aracın, 10 milyondan fazla yolcunun geçtiği bu kapımızın ve diğer mevcut sınır kapılarının genişletilmesi, ayrıca yeni kapılar açılması ortak gündemimizde yer almaktadır. Amacımız ticaretin önündeki engelleri azaltırken sınır güvenliğini en üst düzeyde muhafaza etmektir. Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik konumu, Bulgaristan'ın Avrupa içindeki merkezi rolüyle birleştiğinde bölgesel ve küresel ticaret için önemli fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde bağlantısallık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz, dedi. Derdiyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 ismin ihracı istendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliğiyle karara imza atıldı açıklamasını yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Kararla birlikte isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu. CHP'de ihracı istenen isimler şu şekilde: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde, 60 bin sentetik ecza hapla 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 15 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce son 10 günde ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütleriyle kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul merkezli Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'de kapsayan operasyonlarda 110 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda 848 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin sentetik ecza, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesiyle 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Gözaltındaki 95 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın NEK Sosyal hesabındaki açıklamasına

Açıklamasına göre polis ve sahil güvenlik ekipleri Seferihisar'da ortak operasyon düzenledi. Bir tekneyle Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 764 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli de yakalandı. Öte yandan Samsun'da düzenlenen operasyonda 11.650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlk Adım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 11.650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemler için emniyete götürüldü. Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen insansız hava aracı destekli operasyonlarda 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7. Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. İHA destekli operasyonlarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin ve 39 kilogram asit anhidrit ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Derdinyenler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Açıklamada CENTCOM kuvvetleri dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine cevap olarak ve başkomutanın Trump'ın talimatı doğrultusunda 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı ifadelerine yer verildi. Söz konusu misilleme saldırısında CENTCOM, ABD Hava Kuvvetleri ve donanmasına ait savaş uçaklarından atılan hassas güdümlü mühimmatlarla Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu belirtilen açıklamada, bu operasyon ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir cevap niteliğindeydi denildi. Açıklamada ABD kuvvetlerinin İran'ın haksız saldırganlığına karşı savunma yapmak üzere teyakkuz halini ve hazırlıklı duruşunu sürdürdüğü kaydedildi. İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti. Erakçı, sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılar ilişkin açıklama yaptı. Erakçı açıklamasında savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak. ABD'nin güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmesi gerektiğini vurgulayan Erakçı, Fars Körfezi'nin tarihi izinsiz bölgeye gelen yabancıların vahim akıbetlerine dair pek çok bölüm içerir ifadelerine yer verdi. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı Amerikan üslerinin güçlü saldırılarla hedef alındığını bildirdi. Açıklamada terörist Amerikan ordusunun helikopterlerinin düşürülmesi bahanesiyle ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırganlığına karşılık bölgedeki bazı Amerikan üsleri güçlü saldırılarla hedef alınmıştır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ABD'nin saldırganlığını tekrarlaması halinde bölgedeki belirlenmiş hedeflere karşı daha şiddetli ve kapsamlı saldırılar gerçekleştirileceği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını açıklamıştı. İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen gün içinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye ulaştı. Lübnan resmi ajansı NENA'nın haberine göre İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları gün boyunca Sur, Sayda ve Nebatiye kentlerinde çok sayıda beldeyi hedef aldı. Sur ve çevresine düzenlenen saldırılarda Tayr Diba beldesinde 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Deir Kanun En-Nehr beldesindeki saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Sur kentindeki Mesakin Şabiye bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın

0: Derneği'ne düzenlediği saldırılarda Nebatiye'ye bağlı Sadıkkayın beldesinde 2, Sayda kent merkezinde 2 ve Sur'da 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalarda şüphelilerin kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlendi. Elde edilen belge ve bulguların değerlendirilmesi sonucunda organize şekilde hareket eden zanlıların usulsüz ekspertiz raporları düzenleyerek kullanılan kredilerin geri ödenmemesi suretiyle aracı kurumu zarara uğrattıklarını tespit eden ekipler ağır hasarlı deprem nedeniyle zarar görmüş, trafik kazalarına karışmış ve bazıları basına da yansımış araçların şüphelilerin bağlantılı oldukları ekspertiz firmalarınca düzenlenen gerçeğe aykırı raporlarla hasarsız veya sağlam durumda gösterildiğini ortaya çıkardı. Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler 15 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı işlemler için emniyete götürüldü. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAEŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede 48 şüphelinin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Ekiplerce 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 euro, 1 tüfek ve 50 mermi ele geçirildi. Pakistan ordusuna ait helikopterin ülkenin kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kenti yakınlarında teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Dan gazetesinin haberine göre Pakistan ordusu halk ilişkiler biriminden Muzaffarabad kenti yakınlarında meydana gelen kaza ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Pakistan ordusuna ait Mi-17 tip helikopterin Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kenti yakınlarında kalkış sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi. Helikopterde bulunan tüm mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada arama kurtarma ekiplerinin olay yerine derhal sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca kaza ile ilgili inceleme kurulu oluşturulduğu belirtildi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 53'e yükseldiği bildirildi. Filipinler Yayın Kuruluşu GMA'nın haberine göre Yangın Koruma Bürosu depremdeki kayıplar ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 53 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Filipinler Sivil Savunma Bürosu'ndan yapılan açıklamada da 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada da 2994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı. Gine'nin kuzeydoğusundaki bir altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlerde ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kintignan bölgesindeki geleneksel bir altın madeni sahasında göçük meydana geldiği belirtildi. Haberlerde kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu kaydedildi. Enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yine de yasal düzenlemelere riayet edilmeyen ve genellikle kişiler tarafından işletilen küçük ölçekli geleneksel altın madenlerinde sık sık bu tarz kazalar yaşanıyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu.

0: İzmir 20.33, Aydın 22.37, Manisa 19.33, Denizli 21.34, Muğla 16.32, Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22.29, Adana 21.32, Isparta 16.30, Mersin 24.30, Kahramanmaraş 20.34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.
1: Hava durumu.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz rehberimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de İslamiyet'i açıklamasından sonra, açık bir şekilde ilanından sonra Kureyşlerin düşmanlığa başlamasını izah etmiştik, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde müşriklerin düşmanlıklarını öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın dini İslamiyet'i açıklayıp herkesi ona girmeye davet ve teşvik etmeye başlayınca Efendimizle Kureyş müşrikleri arasında iş büyüdü. Kureyşliler kendi aralarında hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuştular ve birbirlerini onunla savaşmaya karşı kışkırttılar. Bir kez daha Ebu Talib'in yanına varıp "Ey Ebu Talib! Sen aramızca yaşça, şeref ve mevkice bizden ileridesin. Biz senden kardeşinin oğlunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istemiştik. Sen onu bizimle uğraşmaktan men etmedin. Biz onun atalarımıza dil uzatmasına, akıllarımızı akılsızlık saymasına ve ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan vazgeçirirsin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız." dedikten sonra dönüp gittiler. Kavmiyle ilgisini kesmek, onlara düşman kesilmek gibi bir durumla karşılaşmak Ebu Talib'e çok ağır gelmişti. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'i yardımsız bırakmak da müşriklere teslim etmek de gönlünün asla razı olamayacağı bir durumdu. Ebu Talib adam göndererek Efendimiz'i çağırdı ve ona "Ey kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana geldiler, şöyle şöyle söylediler. Senden şikayetlendiler, beni de çok üzdüler. Atalarına dil uzatmak, ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacağı şeylerden vazgeçsen olur mu? Hem bana hem kendine acıyarak benim güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme" dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talib amcasının bu sözlerinden fikir değiştirdiğini, artık yanında dikilip kendisine yardım etmekten aciz kaldığını ve desteklemeyi bırakacağını, kendisini müşriklere teslim edeceğini zannetti ve "Ey amca, vallahi bu işi bırakmam için güneşi sağ elime ve ayı sol elime verseler, Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar da

bırakmam dedi. Gözleri yaşardı, hüzünlendi. Ayağa kalkarak dönüp giderken Ebu Talip arkasından seslendi, çağırdı. Efendimiz gelince Ebu Talip, ey kardeşimin oğlu, git istediğini söyle, işine devam et. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim edecek değilim dedi. Bu yoldaki azmini söylediği beş beyitlik şiirle de dile getirdi.

Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yardımsız bırakmaktan, kendilerine teslim etmekten kaçındığını ve bu uğurda kavminden ayrılmayı da onlara düşman olmayı bile göze aldığını anladıklarında Umare bin Velid bin Mughire'yi Ebu Talib'e gönderdiler. Ve sen bizim içimizde seyidimiz, üstünümüzsün. Bu Umare bin Velid bin Mughire, Kureyş gençleri içinde en güçlü, en yakışıklı bir gençtir. Bunu al, kendisinin aklından, yardımından yararlan. Kendine onu oğul edin, bu senin olsun. Senin dinine, baba ve atalarının dinine karşı olan, kavminin topluluğunu bölen, akıllarını akılsızlık ve beyinsizlik sayan kardeşinin oğlunu da bize teslim et, onu öldürelim. İşte sana adam yerine adam dediler. Ebu Talip bu acayip gülünç teklif karşısında şaşırdı. Vallahi siz bana ne kötü bir şey teklif ediyorsunuz dedi. Siz bana hiç de insaflı davranmıyorsunuz. Siz bana oğlunuzu vereceksiniz, ben onu sizin için besleyeceğim. Ben oğlumu size vereceğim, sizse onu öldüreceksiniz. Öyle bir şey yok. Vallahi bu hiçbir zaman olacak bir şey değildir. Eğer dişi devenin kendi yavrusundan başkasının üzerine titreyebileceği vaki olsaydı, oğlumu size verir, sizinkini alırdım. Siz önce bana kendi oğullarınızı verirsiniz, ben onları öldürürüm, ancak o zaman ben de size onu verebilirim dedi. Kureyş müşrikleri, iyi ama bizim çocuklarımız onun yaptığını yapmıyorlar dediler. Ebu Talip, vallahi o sizin çocuklarınızdan da, sizlerden de daha hayırlıdır dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kureyş müşrikleri İslam'a karşı düşmanlıklarını devam ettirme gayret içerisindeydiler. Ve bunun için de Ebu Talip ile ilişkiye devam etmeye çalışıyorlardı. Kureyş müşrikleri Ebu Talip'e, ona Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönder, gelsin ona insaflılık gösterelim dediler. Ebu Talip haber gönderdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Ve amcası Ebu Talip Efendimiz'e, ey kardeşimin oğlu, bunlar senin amcaların ve kavminin eşrafıdırlar. Sana karşı insaflı davranmak istiyorlar. Anlaşmaya varmak istiyorlar. Söyleyeceklerini dinle dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, söylesinler dinliyorum buyurdu. Kureyş müşriklerinden Ahnes bin Şerik söze başlayarak, sen bizi ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını bırakalım dedi. Ebu Talip Efendimiz'e dönerek, kavmin sana insaflı davrandı, onların isteklerini kabul et dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını kaldırıp semaya baktı. Şu güneşi görüyor musunuz diye sordu. Evet görüyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben sizi bu güneşin ışıklarından, aydınlanmanızdan alıkoymaya güç yetirebilir miyim diye sordu. Ebu Talip, vallahi kardeşimin oğlu bize hiçbir zaman yalan söylememiştir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki kendilerinin onunla cennete gireceklerine kefilim dedi. Nedir o kelime diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ne dersiniz size öyle bir kelime vereyim mi ki siz o kelimeyi söylediğinizde onunla Araplara hakim olasınız. Arap olmayanlar da size karşı yumuşasın, uysallaşsın buyurdu. O kelimeyi sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz dedi. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getiriniz buyurunca Kureyş müşrikleri öfkelendiler ve ürktüler. Birbirlerine, o bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten şaşılacak şey. O Kur'an aramızdan birimize, büyüklerimize değil de ona mı indirilmiş diyerek kalkıp gittiler. Giderken de onun yanına hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Muhammed'in aldandığı

yaptığı şeylerde hayır yoktur dediler. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından kızarak ayrılıp gittikten sonra o gün, o gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görülmemişti. Nerede olduğu bilinememişti. Ebu Talip ile Efendimiz Aleyhisselam'ın öteki amcaları Efendimizin evine gittiler. Efendimiz'i orada da bulamadılar. Ebu Talip, Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarının gençlerini hemen topladı. Onlara her biriniz yanına keskin bir kılıç aldıktan sonra Mescid-i Haram'a girdiğim zaman beni takip edeceksiniz dedi. Ve sizlerden her bir genç bakacak. Eğer Muhammed öldürülmüşse Kureyş büyüklerinden mesela Ebu Cehil gibi bir büyüğün yanına her biriniz oturacak dedi. Gençler de tamam dediler. O sırada bu konuşma yapılırken Zeyd bin Harise oraya geldi. Ebu Talip ona kardeşinin oğlunun nerede olduğunu sordu ve Zeyd evet az önce kendisinin yanındaydım dedi. Ebu Talip heyecanını biraz bastırsa da ben onu görmedikçe evime gitmeyeceğim dedi. Zeyd hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aramaya gitti. Safa Tepeciğinin yanındaki evde ashabıyla konuşurken buldu ve durumu kendisine haber verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen kalkıp oradan Ebu Talib'in yanına geldi. Ebu Talip ona nerede olduğunu, hayırlı bir işle mi meşgul olduğunu sordu. Efendimiz evet buyurdu. Ebu Talip hemen evine gitmesini söyledi. Rivayete göre Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Kabe'nin Hicr kısmında toplanmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür görmez hep birden üzerine yürüyerek öldürmedikçe oradan ayrılmayacaklarına dair ant içmiş bulunuyorlardı. Ebu Talip ertesi gün sabah olunca Efendimizin elinden tutarak Kureyş müşriklerinin toplantı yerine gitti. Haşim ve Muttalip oğullarının yiğitleri de yanındaydı. Ey Kureyş cemaati, maksadımı biliyor musunuz diye sordu. Bilmiyoruz dedi müşrikler. Ebu Talip durumu onlara haber verdi ve yanındaki gençlere de çıkarınız yanlarınızdakini dedi. Gençlerin hepsi birden yanlarında bulunan yağlı kılıçları çıkardılar. Ebu Talip vallahi onu Muhammed'i öldürecek olursanız sizden hiç kimse sağ kalmaz. Nihayet siz de biz de yok olur gideriz dedi. Orada bulunan Kureyş cemaati hayal kırıklığına uğradılar. Hele hele Ebu Cehil'in hayal kırıklığı hepsinden daha ağır, daha beterdi. Kureyş müşrikleri Nadır bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayta'yı Medine Yahudilerinin bilginlerine gönderdiler. Ve onlara, Yahudi bilginlerine Muhammed'in sıfatlarını ve sözlerini anlatın. Kendisini onlardan sorun. Çünkü Yahudiler kendilerine ilk kitap inen millettir. Peygamberlere ait bilgilerden bizde bulunmayan bilgi onlarda bulunur dediler. Bunun üzerine Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt Mekke'den yola çıkarak Medine'ye vardılar. Medine Yahudilerinin bilginlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu anlattılar ve bazı sözlerini naklettiler. Ve sizler bu zatın dini durumunu bize haber veresiniz diye size geldik diyerek Efendimiz'i onlara sordular. Yahudi bilginleri size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun. Eğer onları size haber verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalancı bir adam demektir. Ve onun hakkında sizler istediğinizi yapabilirsiniz. Birinci soru, ilk zamanlarda gelmiş geçmiş bulunan gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorun. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. İki, yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin ne olduğunu sorun. 3. Bir de kendisine ruhtan, ruhun ne olduğunu sorun bakalım. Size bunları haber verdiği zaman kendisine uyun çünkü o bir peygamberdir. Eğer yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalan uyduran bir adam demektir. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt dönüp Mekke'ye Kureyşlilerin yanına geldiler ve ey Kureyş cemaati dediler. Sizin aranızla Muhammed'in arasını kesip aralayacak, daha çok açacak şeyi

bulup getirdik. Yahudi bilginleri ona sormamızı söyledikleri şeyleri bize haber verdiler. Eğer size onu izah edebilirse kendisi bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa kendisi yalan uyduran, sadece laf söyleyen bir adamdır. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ona bu üç soruyu sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sorduğunuz şeyleri yarın size haber vereyim buyurup bir istisnada bulunmamıştı. Yani inşallah Allah dilerse yarın size haber vereyim dememişti. Vahyin gelmesi gecikince müşrikler Muhammed yarın haber vereyim diye bize söz verdiği halde kendisine sorduğumuz şeylerden hiçbir şey söylemedi diyerek yaygaraya başlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin gecikmesine ve müşriklerin yaygaralarına üzüldüğü sırada Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından Kehf suresini getirdi. Bu surede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey hakkında inşallah yani Allah dilerse demeksizin ben bunu yarın yaparım dememesi tavsiye buyuruldu. Kureyş müşriklerinin Yahudi bilginlerinden öğrenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları üç sorudan ikisi Allah Teala tarafından indirilen Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssalarıyla izah edildi. Ruh hakkındaki üçüncü soruda ise sana ruh hakkında sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size az bir ilimden başka bir şey verilmemiştir mealli ayet-i kerime ile onlara izah edildi, sorular cevaplandı. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine tebliğ ettiği şeylerin hak ve gerçek olduğunu, söylediklerinin doğru olduğunu anladıkları halde buna inanmakta zorluk çektiler. İnanmak istemediler. Yahudi bilginlerinden öğrenip de sordukları bilinmeyen şeylerin cevaplarını Efendimiz vermesiyle onun peygamberlik makamında olduğunu anladılar. Buna rağmen kıskançlıkları kendilerinin Efendimiz'e inanmalarına ve bağlanmalarına engel oldu. Allah-u Teala'ya isyan ve onun emrini terk etmekte, küfürde direnmeye devam ettiler. İçlerinden birisi de şu Kur'an'ı dinlemeyiniz, onu bir takım boş ve asılsız sözler yerine koyunuz. Eğlenceye alın, belki ona bununla galip gelirsiniz, dedi. Eğer siz bir gün onunla münazaraya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la münazaraya, tartışmaya kalkarsanız, muhakkak ki o size galip gelir, dedi. Nitekim Rabbimiz Teala, Fussilet Suresi 26. ayet-i kerimede bu durumu indirdiği ayette şöyle izah etti. O küfür ehli, bu Kur'an'ı dinlemeyiniz. Onun hakkında yaygaralar koparın, belki böylelikle galip gelebilirsiniz dediler şeklinde ayet-i kerimede bu hadise izah edilmiştir. Mekkeli müşriklerin inkarcı ve itirazcılarından olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, Kur'an-ı Kerim'le alay eden, öldükten sonra dirilmeye ve kıyamet gününe inanmayan 5 kişi vardı. Bu 5 kişi Velid bin Mughire, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdiyavuz ve Haris bin Hanzale idi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım acayip tekliflerde bulundular. Bu kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olduğunu, hiçbir kitap okumadığını çok iyi bilmekle birlikte soy ve ahlaki faziletleri bakımından da herkese üstün olduğunu bütün Kureyşlerle birlikte itiraf etmekteler ve kendisine el-emin diye de anmaktaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına bastıktan sonra onlara öyle fesahatli bir kitap getirip okumuştu ki o kitap her fesahatli kelimeyi, kelamı susturuyor, her manzum ve mensur kelama üstün geliyordu. O Kur'an'ın içi usul ve furu ilimleriyle doluydu. İlmin en

En güzelini, ahkam ve ahlak ilminin en incelerini, geçmiş ümmet ve peygamberlere ait kıssaların en gizli noktalarını, Allah'tan başkasının bilemeyeceği gayb haberlerini bildiriyordu. Edepleri ve ahlaki faziletleri öğretiyordu. Bütün belagat ve fesahat sahipleri ve ilim adamları, Kur'an-ı Kerim'in fesahatı ve belagatı, derinliği, anlaşılırlığı, genişliği karşısında acizlik ve hayranlık içinde kalıyorlardı. Bu mübarek kitapta yer alan ve putperestliği yeren, putperestlerin cehenneme atılacaklarını bildiren ayetler Kureyş müşriklerini kızdırıyordu. Bunun için az önce adlarını andığımız kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle teklifte bulundular. Eğer bizim sana iman etmemizi istiyorsan, bize içinde Lata, Uzza'ya, Menat'a tapmayı bırakmak ve ilahlarımızı yermek gibi hoşumuza gitmeyen, bizi kızdıran, öldükten sonra dirilmek, ahiret mükafat ve cezası gibi imkansız saydığımız şeyleri bulunmayan başka bir Kur'an getirmeni istiyoruz dediler. Eğer Allah Teala sana öyle bir Kur'an indirmezse sen kendin uydur dediler. Veyahut da tehdit ayetlerini müjde ayetine, müjde ayetlerini tehdit ayetine, haramı helale, helali harama çevir. Azap ayeti yerine rahmet ayetini koy. İlahları ve onlara tapmayı yeren ayetleri onun içinden çıkar. Öylece sana inanırız, sana tabi oluruz dediler. Onların bundan maksatları hiç şüphesiz alay etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı susturma gayretiydi. Bunun üzerine Allah Teala indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayan onlar, sen ya bize bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir dediler. Sen Habibim de ki onu kendiliğimden değiştirmek benim için hiç olmayacak bir şeydir. Ben bana vahyolunandan başkasına tabi olamam. Rabbime isyan edecek olursam şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki Allah dileseydi bana bu Kur'an'ı indirmezdi. Ben de onu size okumazdım. Allah onu benim dilimle size bildirmezdi de ben ondan önce aranızda bir ömür durmuş ve yaşamış olurdum. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız? Denilmişti. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavaf ederken Kureyş müşriklerinden bir takım kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştılar. Ve biz sana bir haslet teklif edeceğiz ki onda hem senin için hem bizim için iyilik vardır dediler. Efendimiz ne olduğunu sordu. Bu müşrikler, ey Muhammed gel sen bizim dinimize tabi ol, biz de senin dinine tabi olalım. Sen bizim ilahlarımız olan Lat ve Uzza'ya bir yıl boyunca tap, biz de senin ilahına bir yıl tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir ay tap, biz de senin ilahına bir ay süresince tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir gün veya bir ay veya bir yıl hangisini dilersen, biz de senin ilahına o kadar süre içerisinde taparız. Böylece aramızda barış meydana gelir ve aramızdaki düşmanlık biter. Eğer senin taptığın bizim taptığımızdan daha hayırlı, senin işin bizimkinden daha doğruysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Eğer bizim işimiz daha doğruysa sen de ondan nasibini almış olursun dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'a ibadet ederken başka birini ona ortak koşmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Müşrikler, öyleyse bazı ilahlarımıza elini sür bari. Biz de seni tasdik edelim, doğrulayalım, senin ilahına da tapalım dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ertesi günü Mescid-i Haram'a vardı. Orada Kureyş müşriklerinden topluluk bulunuyordu. Efendimiz onların başucuna dikilerek Kafirun suresini okudu. Ve Kafirun suresinde geçen sizin dininiz size, benim dinim bana ayet-i kerimesini okudu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyunca ve bu ayetin öncesiyle birlikte tüm sureyi okuyunca Kureyş müşrikleri Efendimiz'e sövüp saymaya başladılar. Ona hakaret edip ona ve ashabına işkence
yapmaya başladılar.

Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Kureyşlilerden Müslüman olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bulunanlara karşı düşmanlıkta daha şiddetli, daha katı davranmaya başladılar. Aşağılık adamlarını kışkırttılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saldırttılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladılar. Ona şairlik, sihirbazlık, kahinlik ve mecnunluk gibi kendilerinin de inanmadıkları türlü isnat ve iftiralarda bulundular. Böylelikle ona eziyet ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise Allah'ın emrini açıklamaktan, müşrikleri putlarından ayırmak, küfürlerinden uzaklaştırmak için dinlerini yermek gibi hiç hoşlanmayacakları şeyleri söylemekten geri durmadı. Allah Teala müşriklere karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip'le Hazreti Ebu Bekir'i ve onun kavim ve kabilesiyle korudu. Diğer Müslümanlara gelince müşrikler o Müslümanları yakalıyorlar, vücutlarına demir gömlekler giydiriyorlar, kızgın ateşin altında çeşitli işkenceler yapmaya başlamışlardı. Müşriklerden hiçbir yoktu ki yaptıkları dayanılmaz işkencelerle istediklerini onlara söyletmesin. Ancak Bilal-i Habeşi'ye söyletemediler. Kureyşilerden her kabile içlerinden Müslüman olanları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe olanları hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak, Mekke'nin en sıcak saatlerinde, en sıcak yerlerinde güneşin altında tutmak gibi türlü işkencelerle yıldırıp dinlerinden döndürmeye kalkıştılar. Kimisi karşılaştığı ağır işkencelere dayanamayıp diliyle dininden dönüyor, kimisi direniyor, dönmüyor. Allahu Teala da onu dininden dönmekten koruyordu. Ammar bin Yasir'in babası, annesi ve kardeşi gibi dinlerinden dönmeyip işkenceler altında can verenler de vardı. Kureyş müşrikleri adamına ve yerine göre her hakareti ve işkenceyi yapıyorlardı. Ebu Cehil şerefli ve arkalı bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince ona vararak çatar, hakaretler ederdi. Ve şöyle derdi: sen babanın dinini bıraktın ha, halbuki o senden daha hayırlıydı. Sen onun fikirlerini hiçe saydın, şerefini düşürdün. Andolsun ki biz de senin aklını akılsızlık ve ahmaklık sayacağız. Senin görüşünün yanlışlığını ortaya koyacağız, şerefini kaybettireceğiz diyerek tehditlerde bulunurdu. Eğer Müslüman olan zat ticaretle uğraşan bir kimse ise ona senin ticaretini durgunluğa uğratacağız, servetini yok ettireceğiz derdi. Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise onu döver, aldatıcı sözlerle kandırmaya ve Müslümanlıktan döndürmeye çalışırdı. Abdullah bin Abbas'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı dinlerini bırakmak için mazur sayılacak kadar müşriklerden işkence gördü mü diye sorulmuştu. Abdullah bin Abbas evet dedi. Vallahi müşrikler onlardan yakaladıkları herhangi birisini o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakarak döverlerdi ki atılan dayağın şiddetinden oturamaz hale gelir, dininden döndürmek için söylemesini istedikleri her şeyi söylemeye mecbur kalırlardı. Hatta kendisine Allah'tan başka Lat ve Uzza da ilah mıdır diye sorarlar, o da işkencenin tesiriyle evet derdi. Yanlarından geçmekte olan bir böcek gösterip bu da Allah'tan başka bir ilah mıdır diye sorarlar, o da kendisine yaptıkları ağır işkenceden kurtulabilmek için evet demek zorunda kalırdı. Allahu Teala tüm sahabelerimizden, sahabe efendilerimizden razı olsun. Radiyallahu anhum ecmain. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a makamı mahmudu ihsan eylesin. Salat ve selam onların üzerine olsun. Rabbimiz Teala bu öğrendiklerimizi kendi hayatımıza da tatbik edebilmeyi, kendi hayatımızda ibret alarak etkisini kaybetmemeyi, tezahürlerini gösterebilmeyi kendi hayatımızda nasip müessere eylesin. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle hayırla kalın. Allahu Teala'ya emanet olun.

Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 10 Haziran 2026 ve 24 Zilhicce 1447 günlerden çarşamba. Son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam dileyerek başlayalım programımıza. Sonra gündemimize geçelim. Gündem deyince tabii devletin daha doğrusu toplumun, ülkenin bir gündemi var. Sonra şehirlerin gündemi var. Sonra tabii fertlerin de gündemi var. Yani kiminin gündeminde efendim okulların tatiline şunun şurasında ne kadar kaldı? 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra okullar tatil oluyor. Ve izin hazırlıkları, kimileri tatile gidecek, kimileri memleketine gidecek. Oralarda efendim günlerini, haftalarını geçirecekler. Kimileri de bir gün sonra yarın başlıyor Dünya Kupası, onun telaşındadır. Tabii bu Dünya Kupası'nı bir önceki ya da diğer Dünya Kupalarından ayıran şöyle bir fark var. Tabii uzak bir coğrafyada, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu turnuva organize edildiği için maç trafiği, maç saatleri çok alakasız saatler. Sabahın 5'inde, 4'ünde, 6'sında, 7'sinde ya da gün içerisindeki saatlere de denk gelebilecek. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki işte 10-12 saatlik tabii eyaletlere göre değişen saat farklılıkları var. Dolayısıyla kimileri onun telaşında olabilir. Çünkü futbolun hastaları dünyanın dört bir tarafında o kadar çok, herhalde hiçbir dönem hiçbir spor bu kadar sevilmemiştir. Kolay olduğu için midir? Yani sokağa çıktığınızda çocuklar için ilk edindikleri spor herhalde futbol olsa gerek. Çok kolay. Niye? İki taş koyduğunuz zaman bir de topunuz varsa oynarsınız. Basket için poteye ihtiyacınız var. Voleybol için fileye ihtiyacınız var. Tenis filan saymıyorum zaten. Onlar daha elit sporlar. Dolayısıyla çok kolay bir spor. Ve onun için de takip edeni çok. Bakalım ne olacak? Neyse, konumuz o değil. Biz gündemdeki konulardan bahsederken konu Dünya Kupası'na da gelmiş oldu. Bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Önceki gün bir Amerika helikopteri, Apache helikopterinin düşürülmesiyle, ki İran yani çok düşürüp düşürmediği de belli değil ama onu gerekçe göstererek İran'a Amerika Birleşik Devletleri saldırdı. İran cevap verdi derken bu saldırı kifayet eder dedi. ABD açıklama yaptı. Dün itibariyle yaptı bu açıklamayı. Dolayısıyla şimdilik yine suhulet hakim. Ama suhuletin olmadığı yer var. Mesela İsrail. İsrail hiçbir ortamda, hiçbir şartta hiçbir şeyi kabul etmeyen bir azgınlar topluluğu. Oraya nasıl bir isim vermek gerekir bilmiyorum. Çılgınlar, azgınlar, sapıklar, her şeye, her türlü sıfat, olumsuz sıfat onlar için uyuyor doğrusu. Onlar Lübnan'da ilerlemeye devam ediyor. Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Acaba boykot da devam ediyor mu? Onu da böyle bir parantez içerisinde sormak lazım. Yani acaba gevşettik mi? Dualarımızda azalttık mı? Yer veriyor muyuz? Yeterince ilgileniyor muyuz? Zaman zaman işte yıl içerisinde bir ya da iki defa Sumut filoları tertip ediliyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda belki yine böyle bir hazırlık olabilir inşallah. Dualarımız da onlarla. Siyasette biliyorsunuz havaların ısınmasıyla birlikte siyaset arenası da ısındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı dün çok merakla bekleniyordu nasıl olacak diye. Bir zıtlaşma, inatlaşma, hatta bir kavga neden olabilirdi ki ona da ramak kalmıştı. Sabah saatlerinde her iki grup derken her iki grubun ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi taraftarlarıydı. Kılıçdaroğlu taraftarları ya da sevenleri ve Özgür Özel taraftarı ya da sevenleri karşı karşıya gelmeye başlamışlardı ki son anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın paylaştığı bir mesajdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonunda değil de partinin genel merkezinde yapacağını duyurduktan sonra biraz suhulet hakim oldu, sakinleşti ortalık. Saat 13.30 sularında CHP grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel bir konuşma yaptı. Saat 14.30

0: Ankara'daydı, tam dakik olarak hatırlamıyorum. O civarda da CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Her iki taraf birbirlerini suçladılar. Dün böyle geçinmiş oldu ama haftaya ne olacak? Yani her hafta böyle iki farklı grup toplantısı mı yapılacak? Ya da önümüzdeki günlerde parti meclisi toplanacak. Parti meclisi sonra disiplin kuruluna sevk edilecek isimler olacak. Hakikaten sıcak günler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni zorlu günler, haftalar bekliyor. Şimdi bu konuyla ilgili yazılarla başlayalım. Hasan Öztürk şöyle yazmış Haber 7'de. Cumhuriyeti kurmakla övünen partinin ne hallerde olduğunu görmek için dün yaşananlara bakmak yeterli. İki başlı ikili, bir yeni eski genel başkanla, bir eski yeni genel başkanın etrafında toplanılmış. İki kesimin birbirine ağız dolu hakaret ve küfürlerle yüklendiği bir gündü dün. Meclis Dikmen kapısında önce iki taraf birbirini hainlikle suçladı. Bir taraf bir tarafı hırsızlıkla itham etti, diğer taraf öbür tarafı sarayın adamı olmakla. Sonra CHP meclis grubunda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu asla affetmeyeceğim diyerek işaretledi. CHP Genel Merkezi'nden Kılıçdaroğlu Özel'e partiyi mutlak putlan kararına muhatap edenlerle hesaplaşacağım diye tehdit etti. Bugünse Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplanıyor, gündem ihraçlar ve disipline sevk. CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu hakim, Özelse meclis grubuna. Bu haliyle paramparça bir CHP var, tabandaysa hızlı bir ayrışma. Partinin kapısından bile geçmemesi gereken tipler grup toplantısında kürsüyü atanmışa teslim edeceklerdi diyor Özgür Özel. Pavyon kapısında pazarlık yapanlar diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hain diye bağırıyor Özelciler Kılıçdaroğlu'culara, hırsız diyor Kılıçdaroğlu'cular Özelcilere. Sonra da geriye yaslanıp ikisi de taraftarlarına merak etmeyin, parçalanma olmaz, bütünlüğümüzü koruyacağız diye söz söylüyor. Bu arada Işık Üniversitesi hariçten Gazel okuyor, yaptığı araştırmayla Özgür Özelcilere istikamet çiziyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi baraj altına atıyor. Yeni oluşum senaryosu Özgür Özel ve Mansur Yavaş liderliğinde kurulacak. Olası bir yeni parti %37 oy oranıyla birinci parti oluyor. Senaryoya bakın, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Bu senaryoda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP %5-6 bandında kalarak baraj altı kalıyor. Seçmen tepkisi de şöyle: CHP seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu öfkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan öfkeyle başa baş olduğu da ortaya çıkıyor. Dikkat edin, araştırmadaki seçmen tepkisi bölümü yıllardır kutuplaştırmayı kimin yaptığını ve aynı kesimlerin bu kez Kılıçdaroğlu'nu nasıl ötekileştirildiğine iyi bir örnek. CHP'de olup bitenin hızlıca yol ayrımına doğru ilerlediğini söylersek yanılır mıyız? Demirel'in veciz bir sözü vardı ya, olmayanı göstermek diye. Özgür Özel de kendilerine yer olmadığını göstermek için bazen gerginlik de çıkararak gösteriyor. Dünkü meclis kapısı önü biraz ona işaret ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu ve MYK gibi parti organlarının devreye girmesiyle birlikte bakın bize CHP'de yaşama hakkı tanınmıyor diyeceği bir sosyolojik tabanı inşa ediyor Özel. Sonra da madem öyle bize eyvallah der mi der gibi görünüyor. Hele Işık Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşların gazına da gelmişse. Bitirirken bir meselenin başlangıcına işaret edelim. CHP'de çıkar çatışmasının sonucunda ortaya saçılan iddialar. Baklava kutuları, para kuleleri, dolarlar, eurolar, havlular, pavyonlar, süper lüks otomobiller, minibüsler ve nihayet birbirini gammazlamalar. Çıkarlar çatışınca birbirini satanlar, suçlayanlar, birbirini hainlikle, satılmışlıkla, sarayın adamı olmakla, kirlenmişlikle itham edenler, bütün bunlar bize kocaman bir soru sorduruyor. Soru şu: Cumhuriyet elitleri olarak kendilerini kodlayan ve millete bu kadar yabancılaşan bir kesimin çıkar amaçlı suç örgütü haline dönüşmesi sadece bir iddia mı, yoksa yüzlerindeki maskenin düşmesinden sonra ortaya çıkan gerçeklik mi? Bu aşamadan sonra Cumhuriyet elitleri olarak kendilerine ayrıcalık atfeden, birbirini gammazlayan kesimin büyük bir hesaplaşmayla tasfiyesine şahitlik edersek şaşırmayalım demiş Hasan Öztürk Haber 7'deki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Nebi Miş'in yazısına. Sabah gazetesinde kendi hikayesini yazan geleceğini şekillendirir başlığıyla şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir dedi. Aynı saatlerde CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu mutlak putlan kararıyla

0: Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibine yönelik şu suçlamayı yöneltti. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. Yedi düvele karşı mücadele etmiş bu topraklardan Yunanları, Fransızları, İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Kendi hikayesini yazmak konusunda muhalefet dünyadaki siyasetlerin dönüşümünü tam okuyamıyor. Günümüz siyasetinde dünyanın farklı coğrafyalarında giderek seçmen desteğini artıran partilerin önemli bir kısmı ideolojik farklılıkları rağmen ulusal çıkar merkezli siyaseti öncelemektedir. Bunu siyasal söylemi ve kampanyasıyla da somutlaştırmaktadır. Her siyasal parti ulusal çıkarı öncelediğini söyler. Ancak bu öncelemenin hiyerarşisi, söyleme biçimi ve cari konularda hareket tarzı seçmen açısından giderek daha belirleyici olmaktadır. Trump başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde seçim kampanyaları kendi ülkelerinin stratejik özelliğini merkeze koyan temalar üzerinden şekilleniyor. Burada stratejik özellik söylemi sadece gücün maddi unsurlarını değil aynı zamanda o ülkenin stratejik bakış açısını da kapsar. Muhalefetin dış politika söylemi ve ülkesinin milli meselelerinde aldığı konum bu stratejik bakış açısının anlaşılmasında önem arz eder. Bugün dünyada siyasal meşruiyetler uluslararası çevrelerden alınan destekle oluşmuyor. Seçmenler ülkenin çıkarlarını koruyabilen ve ulusal devlet kapasitesini artırabilme iddiasında olan siyasetleri ve siyasileri öne çıkarıyor. Dolayısıyla siyasal meşruiyeti uluslararası çevrelerde aramak toplumun geniş kesim için meşru bir hareket tarzı değildir. Uzun süredir dünya siyasetinin yönelimiyle CHP muhalefetinin kullandığı siyasal söylem arasında giderek büyüyen bir uyumsuzluk vardı. Siyasi mücadeleyi uluslararasılaştırmak Özgür Özel'le başlamadı. Aslında Kılıçdaroğlu döneminde de Türkiye'de iktidar sürekli olarak batılı ülkelere şikayet edilirdi. İktidarın pratiklerinde ya da politik söyleminde sorun olarak görülen her şey hemen yabancı basına yazılan bir makale ya da verilen bir röportajla bildirilirdi. Batılıların içeriye karşı kullanacağı eleştiri şikayet mektubuyla iletilir, ardından da batılı ülkelerin Türkiye'ye yönelik eleştirileri içeride yeniden dolaşıma sokulurdu. Maalesef Özgür Özel ve ekibi bu yönteme devam ediyor. Geç olsa bile muhalefet içinde bu tartılmanın başlaması faydalı. Dünyada her alanda kendi hikayesini yazabilenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazının başında alıntıladığım açıklamasına vurguladığı gibi kendi hikayesini yazan kendi geleceğini şekillendirir. Demiş Nebi'miş Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi de şöyle yazıyor Hürriyet'te. Mutlak butlan kararından sonra her adımda CHP'deki bölünme derinleşiyor. Özgür Özel dün yeni nesil siyasetten söz etti. Siz onu yeni nesil siyasi parti olarak anlayın. Meclisin dikmen kapısına önce Özgür Özel taraftarları geldi. Sonra Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler. Meclisin içinde gergin bir bekleyiş, dikmen kapısındaysa gerilim ve yer yer arbede vardı. Meclis başkanlığı çareyi ziyaretçi yasağı getirmekte buldu. Bu karar gerilimi kısmen düşürdü. Yoksa çok kötü olaylar çıkabilirdi. Özgür Özel önce meclis kapısındaki destekçilerine konuştu. Darbeyi bir kez daha şanlı meclisin önünden püskürttünüz dedi. Hain Kemal sloganları atılması üzerine de susturmadı. Tam aksine öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum dedi. Yani siz hain Kemal diye slogan atmaya devam edin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem üzerinde mi daha çok hakkı var yoksa Özgür Özel üzerinde mi derseniz tereddütsüz Özgür Özel derim. Kemal Kılıçdaroğlu oğlu Kerem'e mi en çok destek vermiştir yoksa Özgür Özel'e mi diye sorarsanız şüphesiz Özgür Özel derim. Ama Özgür Özel hain Kemal diye slogan atanlara benzerlerini hissediyorum diye karşılık veriyor. Yani anlayacağınız siyasette vefa yok. Gerilimin doruğa tırmandığı saatlerde Kılıçdaroğlu'ndan bu oyunu bozarım çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını genel merkeze aldı. Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı, olayların büyümesinin önüne geçti. Böylece meclisteki grup savaşını ikinci kez Özgür Özel kazanmış oldu. Ali Mahir Başarır'ın buyurun sayın genel başkanım diye kürsüye davet ettiği Özgür Özel burada konuşmayı bir zafer olarak görmüyorum dedi ama zafer kazanmış bir havası vardı. Tarihi bir eşikteyiz, artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir dedi. Geri dönülemez nokta ne? Bu yeni parti kuracaklarının işareti. Kılıçdaroğlu hem pazartesi gecesi attığı tweette hem dün CHP Genel Merkezi'nde grup konuşmasında kurultay sürecini başlatacağını ilan etti. Özgür Özel ise

0: 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapılmalıdır, dedi. Böylece kurultay işi karşılıklı bir resleşme olmaktan çıktı. Çünkü Kılıçdaroğlu 26 Temmuz'dan önce kurultaya gider mi, gitmez. Özgür Özel meclisteki kürsüden indi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ndeki kürsüye çıktı. Yaşananlardan dolayı Kılıçdaroğlu daha da hırslanmıştı. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız diye söze başladı. Kirli olanların işine son vereceğiz, pavyon köşelerinde para atanlara güle güle diyeceğiz diyerek ihraçların yolunu gösterdi. Kılıçdaroğlu CHP'ye döndü. İlk gün itiraflarda bulunmuştu, özür dilemişti. Hep iyi niyetli davrandım, bu yüzden bazen suistimal edildi dedi. Artık iyi niyetli hareket eden Kılıçdaroğlu yok mesajını verdi. Kılıçdaroğlu CHP'ye yakın bir kanal olan Halk TV'yi hedef aldı. Sahibi Londra'da olan bazı televizyon sahipleri var. Onlar parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim dedi. Kılıçdaroğlu medya defterini açtı. Halk TV ile başladı. Hedefinde muhalif medya patronları var. Onların Londra bağlantılarına, FETÖ'cü Akın İpekli ilişkilerine dikkat çekiyor. Yeni parti arayışlarını sürdüren Özgür Özel ekibinin önde gelen isimlerinden CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'ı ziyaret ederek DSP'yi almayı teklif ettiğini yazmıştım. Murat Emir'le telefonla konuştuk, hem de kendi cephesinden görüşmeyi anlattı, diyor Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim Akşam Gazetesi'nden. Kurtuluş Taiz'i, doğru adamı parlatmışlar tırnak içinde. Özgür Özel'i bugünlerde en iyi tanımlayan kavramlardan biri bu olsa gerek. Zorba, dün olanlar şaşkınlık vericiydi. Partinin genel başkanını CHP meclis grubuna sokmadılar. 13 yıl yanında yürüdüğü, önünde düğmesini iliklediği partisinin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'na hain Kemal diye küfür ve hakaretler yağdırdılar. Özgür Özel daha önce de en yakınındaki isimleri canlı yayınlara çıkarıp halk Kemal'in yüzüne tükürecek türünden açıklamalar yaptırdı. 75 yaşında saygılı bir insana arkasından gözyaşı döküp ağladığı Kemal Bey'e bu küfür ve hakaretleri yapan, yaptıran zihniyet gerçekten vefasız ve zorba bir kişiliğin ürünü olabilir. Kılıçdaroğlu asıl şoku kurultayda yaşadı. Arkadan hançerlendi. Mahkeme süreci boyunca Kemal Bey'i tehdit, şantaj, küfür ve hakaretlerle sindirmeye çalıştılar. Oysa Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi Kılıçdaroğlu'ndan devraldıkları CHP'yi 2 yıl gibi kısa bir sürede 100 yılın yolsuzluğuna bulaştırdı. Şimdi de İmamoğlu gibi Özel de bu yolsuzlukları örtbas etmek için siyasi çıngar çıkarmaya uğraşıyor. Belki böylece mesele adli değil de siyasi olarak anılır diye düşünüyor. Özgür Özel büyük laflar etmeyi de seviyor. Mesela vakti gelmiş yürüyüşün önünde kimse duramaz. Önümüzde duran bu milletin ayaklarının altında kalır. Bir süredir FETÖ zaten Özgür Özel ve ekibini sokağa çıkmaya çağırıyor. Firari FETÖ'cüler koro halinde alkışladıkları Özel'e başka yol yok. Bu gidişatı ancak sokak durdurabilir diye fısıldıyor. Silivri'den gelen mesajlar da bu yönde. Ekrem İmamoğlu da sokağa işaret ediyor. Özgür Özel bu havaya girmiş anlaşılan. İktidarı milletin ayakları altına almakla tehdit ediyor. Lakin millet iradesini sokakla tehdit etmek pek akıllıca değil. Üstelik gerçekçi de değil. Siyasi iktidar bizzat milletin iradesinin ta kendisidir. Milletin ayakları altına kim alacaklar? Kendileri milletin ayakları altında kalmadan bu işten kurtulmanın yollarını bulmalarını tavsiye ederim. Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e dediği gibi, keskin sirke küpüne zarar verir. Buna hiç gerek yok. Biraz aklı selim yeterli, diyor Kurtuluş Taiz Akşam Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp para verelim değerli dinleyenler. Gündemi de değiştirelim. Kafkasya'da barış havzası mümkün mü? Başlığıyla yine Akşam Gazetesi'nden Yusuf Alabarda'nın yazısını paylaşalım sizinle. Güney Kafkasya tarihsel ezberlerin bozulduğu sancılı ama tarihi bir dönemeçten geçiyor. Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son vererek topraklarının %20'sinden fazlasını işgalden kurtarması ve Ermenistan ordusunu ağır bir askeri yenilgiye uğratmasının ardından pek çok uluslararası analist Erivan'da radikal bir rejim değişikliği veya bitmeyen bir kaos öngörüyordu. Ancak mağlubiyetin faturasını sırtında taşıyan Başbakan Nikol Paşinyan, ülkesini üst üste ikinci kez seçim zaferine taşıyarak sandıktan yeniden meşruiyet devşirmeyi başardı.

Bu başarı dikensiz bir gül bahçesine kazanılmadı. Paşinyan, yayılmacı rüyalardan uyanmak istemeyen radikal Taşnak Sutyun hareketi üyelerinin sokak terörüne, linç girişimlerine ve hain damgalarına maruz kaldı. Buna rağmen pragmatik ve cesur bir lider olarak halkını ikna etmeyi becerdi. Paşinyan'ın bu süreçteki en stratejik hamlesi Ermenistan siyasetini 10 yıllardır rehin alan diasporayı göğüslemek oldu. Ermenistan'da kararlar Erivan'dan alınır. Bu cümle Ermeni diasporasının konforlu Batı başkentlerinden fonladığı nefret endüstrisine ve taşnak milliyetçiliğine çekilmiş en net resttir. Paşinyan Ermeni halkına radikal bir doktrin sundu. Gerçek Ermenistan, yani hayali haritaların, geçmişin trajedilerinin eseri olan bir topluluk yerine, uluslararası hukukun sınırlar içinde yaşayan, üreten ve komşularıyla barışabilen rasyonel bir devlet. Bugün gelinen noktada Erivan yönetimi Türkiye'yle olan sınır kapılarının açılmasını, uygulanan ambargoların ve ekonomik engellerin kaldırılmasını, bölgede kalıcı ve büyük bir barış mimarisinin inşa edilmesi gerektiğini yüksek sesle dile getiriyor. Mesela Ağrı Dağı silüetini resmi belgelerden çıkarmak, tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonuna onay vermek gibi adımlar. Bu niyetin sahaya yansıyan diplomatik sinyalleri, Türkiye'nin attığı doğrudan ticaret adımları ve basitleştirilmiş vize uygulamaları da bu normalleşme iradesini besliyor. Kafkasya'da istikrarsızlığın sürmesinden beslenen aktörlerin başında Fransa ve Batı'daki radikal diaspora merkezleri geliyor. Türkiye'nin bölgede inisiyatifi ele alması, Ankara ve Bakü'nün sunduğu bölgesel entegrasyon modelleri bu merkezlerin bölge üzerindeki vasi rolünü tamamen boşa çıkarıyor. Güney Kafkasya'yı iki asırdır kendi mutlak nüfuz alanı olarak gören Moskova, Paşinyan'ın batıya yaklaşma stratejisinden ve bölgede Rus askeri tekelinin kırılmasından ciddi şekilde rahatsız. Bir diğer rahatsız ise İran. Azerbaycan'la Nahçıvan'ı Ermenistan toprakları üzerinden bağlayacak olan Zengezur koridorunu kendi jeopolitik sınırlarına ve Kafkasya'daki transit üstünlüğüne bir tehdit olarak algılıyor. Rusya, Fransa, İran ve radikal diaspora ideolojik olarak birbirine taban tabana zıt görünseler de Kafkasya'da Türkiye ve Azerbaycan merkezli köklü bir barışın vizyona girmesini istememe noktasında gizli bir konsensus içindeler demiş bugünkü yazısında Yusuf Alabar'da diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Aradan sonra Semerkant Radyo'da son baskıya devam ediyoruz. Bekir Hazar'ın yazısıyla Takvim Gazetesi'nden. Hadsiz Michael kudurdu diye bir başlık atmış. Bakalım bu kuduran hadsiz kimmiş? Adamın ağzından salyalar akıyor. Türkiye'nin dış politika ve diplomasideki muazzam hamleleri onu kudurttu. Yıllardır Türkiye'de darbe yapılmasını istedi.

0: dahi Erdoğan'ı indirin diye çağrılar yaptı. Türkiye'de laiklik elden gidiyor diye bağırdı. 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri alkış tuttu. Örgüt liderine övgüler yağdırdı. PKK'ya sınırsız destek verdi. Türkiye'nin parçalanmasını dört gözle bekledi. Türk SİHA'larının ABD için bile tehdit olduğunu öne sürüp durdurun Türkleri SİHA üretmesinler diyecek kadar delirdi. Washington'da yüksek gökdelenlerden birinde hangi ülkenin nasıl parçalanması gerektiği konusunda toplantılar yapılan bir merkez var. Amerikan Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunun yeri. İsrail'in finanse ettiği Tel Aviv çıkarlarını korumak için çırpınan bu kurumda çalışıyor bizim bahsettiğimiz kudurmuş adam. Yıllardır Erdoğan darbeyle gidecek diye ovuşturuyordu. Ona göre sağlam kaynakları vardı. O kaynaklar aslında o gökdelende bir alt katta bizim bu heriften emir alan FETÖ Karargahı Rumi Forumu adlı kurumdu. 15 Temmuz'da İnan'ın yeryüzünde en büyük sinir krizlerini geçirip başını duvarlara vuran bu kudurmuş adamdır. Üst kattan yönettiği darbe girişimi başarısız olunca o gökdelenden kendini aşağı atmayı bile düşünmüştür. Onun adı Michael Rubin. İsrail'in maşası, Siyonizmin kuklası ve tetikçisi. Onu aldılar 5 gün önce Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu'nda konuşturdular. ABD'ye Türkiye'nin iç işlerine müdahale çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk kurumlarını küstah sözlerle hedef aldı. Adam öyle ileri gitti ki Washington'a Türkiye'deki siyaset dizayn edilmeli dedi. CHP'ye bile müdahale edilmeli dedi. Kemal Kılıçdaroğlu görevden uzaklaştırılmalı, ABD ona yaptırım uygulamalı dedi. Beyaz Saray Özgür Özel'i CHP lideri olarak tanımalı diye çağrı bile yaptı. Michael Rubin gerçekten kafayı sıyırmış ve çıldırma noktasına gelmişti. Ekrem İmamoğlu vicdan mahkumu ilan edilmeli, Türkiye'ye siyasi şantaj yapılmalı, Erdoğan'ı yıkmak için siyasi strateji geliştirmeli, Türkiye'de rejim değişikliği yapılmalı diye bağırıyordu okyanus ötesinden. Kesin yakında deli gömleği giyecekti bu şizofren FETÖ'cü Siyonist Michael. Türkiye'deki Yahudilerin güvende olmadığını ve derhal ayrılmaları gerektiğini bile söyledi. Şizofren Michael Rubin'e en güzel cevabı Türk Yahudi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzade X hesabından verdi. "Seni İstanbul'da bir Şabat yemeğine davet etmekten mutluluk duyacağım." dedi. Bunun 500 yıl aşkın süredir yaşadığımız ve kendimizi ait hissettiğimiz bu şehirde senin sandığın gibi rehineler olmadığımızı kendi gözlerinle görmen için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hatta buradan güzel anılarla ve güven duygusu içinde evine döneceğine eminim. Bu arada kısa bir hatırlatma. Senin önlerinde ifade verdiğin Amerikalı senatörleri de seninle birlikte ağırlamaktan mutluluk duyarız dedi. Türk Yahudi toplumunun yayın organı olan Shalom gazetesi köşe yazarı Iris Cibre ise Michael'a fena vurdu. Hadsiz dedi. Kendi adıma ve birçok dostum adına yazıyorum. Antisemitizmin tarihi yüksek seviyeye çıktığı bu dönemde hayati olarak en güvenli hissettiğimiz ülkedeyiz. 500 yıldır buradayız. Batıda, sokakta, sinagogda, hatta çocuklar okulda şiddete uğruyorlar. Yahudi olduğumuzu Türkiye'de saklama ihtiyacı duymuyoruz ama Avrupa'da duyuyoruz. Michael bizim adımıza konuşmak ve yaşamadığımız bir sorun konusunda korku pompalamak yerine gitsin Avrupa, Amerika ve Kanada'da Yahudilerin yaşadıklarını yazsın cesareti varsa dedi. Gelelim ana meseleye. Michael neden böyle davranıyor? Cevabı göbekten bağlı olduğu İsrail'den geliyor. Sürekli gazeteler Türkiye'nin Orta Doğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Kafkaslara kadar her yerde nüfuzu artıyor. Osmanlı geri dönüyor diye yazıyor. Son olarak Times of Israel yazarı Shai Gal, Türkiye Avrupa Birliği'ne resmi olarak üye olmasa da kurduğu bağlantılarla kıtayı içeriden fethediyor diye yazdı. İsrail'in Haaretz gazetesinde de Türkler Orta Doğu'da küresel bir diplomasi merkezi haline geldi dedi. Tel Aviv Ankara'ya örnek almalı. Maalesef dünyada yalnızlaşıyoruz diye çığlık atan makale yazdı. Şizofren Michael patronlarının bu düşüncelerini biliyor, maaş aldığı Siyonist merkezler önünde yıllardır söylediklerinin tam tersi güçlü bir Türkiye ile karşılaştıkça, darbe çağrılarının ve organizasyonlarının çöp olduğunu gördükçe kafasındaki teller kopuyor sürekli, diyor Bekir Hazar takvimde.
1: Son baskı.
0: Şimdi bir gezi yazısı. Sürekli il il gezdiği gibi ülke ülkede gezen modern dönemlerin efendim Evliya Çelebi'si Yavuz Donat. Özal'ın mezarına toprak, Buhara'dan. Dün de Semerkand'ı yazmıştı, bugün de Buhara'dan başlığıyla şöyle.

diyor Sabah gazetesine Yavuz Donat. Buhara Müslüman dünyasında Kubbetül İslam diye bilinen şehir, İslam'ın kubbesi. Orta Asya'nın bilim ve din merkezi. İbn Sina gibi pek çok bilim ve din adamının yetiştiği veya yaşadığı bir kültür merkezi. Tam bir müze şehir. 2500 yılın üzerinde tarihi derinlik. Camiler, medreseler, tarihi eserler korunmuş. Şehrin tarihi merkezi UNESCO Dünya Mirası listesinde koruma altında. Turgut Özal rahmetli ölümden birkaç gün önce Buhara'daydı. Kadere bak. Cumhurbaşkanı Özal'ın son seyahati 4-15 Nisan 1993. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan. Özbekistan'da Semerkant ve Buhara'ya da gitti. Gerisini merhum Özal'ın yakın dostu Zeynel Abidin Erdem'den dinleyelim. Şöyle anlatıyor. Turgut Bey, Bahaddin Nakşibendi Hazretlerinin türbesini ziyaret ederken, mezarında Fatiha okurken çok ama çok duygulandı. Hani bir söz vardır ya, dokunsan ağlayacak diye, tam o durumdaydı. Bu sırada gazeteci Servet Kabaklı türbenin bahçesinden toprak almaya başladı. Turgut Bey sordu, Servet ne yapıyorsun? Kabaklı'nın yanıtı şu oldu. Efendim, muhtereme annenizin Nakşibendi yoluna bağlı olduğunu biliyorum. Bu türbeden aldığım toprağa Türkiye'ye dönünce annenizin mezarını serpeceğim dedi. Turgut Özal sanki içine doğmuş gibi, Servet toprağı biraz fazla al, galiba bana da lazım olacak dedi. Özal'ın bu sözleri hepimizi duygulandırdı. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'u da. Kadere bak, Turgut Özal Orta Asya seyahatinden döndükten iki gün sonra sizler ömür vefat etti. 17 Nisan 1993. Buhara'dan Şah-ı Nakşi dergahından getirilen toprak Turgut Özal'ın da annesi Hafize öğretmenin de mezarlarına serpildi. Zeynel Abidin Erdem 33 yıl önce yaşananları anlatırken ağlıyordu. Evet, geçmişte Orta Asya'dan hac farizasına gidemeyenler Buhara'ya gelirlermiş yarım hac niyetine. Buhara'da Bahattin Nakşibend Hazretlerinin mezarı var, türbe, külliye. Günümüzde en çok ziyaret edilen merkezlerden. Nakşibendilik 14. yüzyılda doğan ve adının kurucusu Bahattin Nakşibendi Hazretlerinden alan bir İslam tasavvuf yolu. Farsça Nakşibend sözü, nakış işleyen, nakşeden, süsleyen anlamında. Merhum Özal'ın annesi Hafize Hanım, babası Mehmet Bey Nakşibendi yolundalardı. Özal da Nakşibendiliğe ilgi duyardı. Altın öğütler. Hoca Bahattin Nakşibend'in külliyesinde, kabre giden yolda duvar yazıları var, Özbekçe ve İngilizce. Bizim yolumuz diyalogtur, iyi işler ancak karşılıklı iletişimde bulunur, yalnızlıkta değil. İnsanların zorluk çekmesine izin vermeyin, hayatlarını kolaylaştırın. Açgözlülüğünü örtmeden kimse Müslüman olamaz. Kalbinizi Allah'a, ellerinizi işe adayın. Kin gütme, gıybet etme. Külliyenin değişik yerlerinde duvarlarda Şah Nakşibendi'den o kadar çok söz var ki. Örneğin, iyilikle anılmayı yaşamaktan daha değerli bil. Bir başka sözü, güçlü olduğun zamanlarda kin gütme. Ve son bir söz, insanların yüzlerine karşı söyleyemeyeceğin sözleri arkasından da söyleme. Özbek mihmandarımız Doçent Maksut Gülman, Bahattin Nakşibend Külliyesini gezerken dedi ki, hocamızın yolu hakikate giden yoldur. Şah-ı Nakşibend yolu uzlaşı, diyalog ve hoşgörü yoludur. Hocamız diyor ki, iç dünyadaki çatışmaları çöz, nefsini terbiye et. Bunlar dışarıya barış olarak yansıyacaktır. Gönül diliyle konuş. Hep kendini haklı görme. Mütevazı olmak büyük bir kazançtır. Kimseye tepeden bakma. Seni engelleyen perde kendi nefsindir. Yolun kendisine bir engel yok. Dolayısıyla kendi engelin yine sensin. Bahattin Nakşibend Külliyesi kalabalıktı. Değişik ülkelerden ziyaretçiler vardı. Komşu ülkelerden, Avrupa'dan, Mısır'dan. Aralarına girdik, sohbet ettik. Türkmenistan'dan Nigina ve Gulsat kardeşler, Şah Nakşi'nin 14. yüzyıldaki tasavvuf akımı Hindistan'a, Orta Doğu'ya, Kafkaslara, Balkanlara ve Anadolu'ya geniş bir coğrafyaya uzanmış. Temel felsefe, halk içinde hakla beraber olmak. Evet, felsefe oldukça derin. Kalbini kötü huylardan temizle, güzel ahlakla süsle. Kalp gaflete düştüğünde hemen toparlan. Kalbini kötü düşüncelerden ve vesveselerden muhafaza et. Ve İmam Maturidi bu

0: buraya gelmeden önce Semerkant'ta İmam Maturidi Türbesi'ni ziyaret ettik. Burada da yine farklı ülkelerden ziyaretçiler vardı. Felsefesi özetle şöyleydi. İslamiyet'in öğrenilmesinde iki temel araç var. Biri nakil, Kur'an ve hadisler, diğeri ise akıl. 9. yüzyılda yaşamış olan, İmam Maturidi'nin kitabını alan, külliyesini gezen çok. Özbekistan halkın %85'i Özbekçe konuşur. Bu demektir ki Türkçe konuşan çok. Televizyon dizileri sayesinde İslam en yaygın din orada. %5 ile Rus Ortodoksluğu takip ediyor. Ülke genç iş gücüne ve doğal kaynaklara sahip. Altın rezervleri bakımından dünyada 4. Altın üretiminde ise 7. sırada. Doğalgaz üretiminde dünyanın ilk 11 ülkesi arasında. Dünyada en çok pamuk üreten ülke. Özbekistan'da en fazla yenilen yemek Özbek pilavı. O kadar çok çeşidi var ki sade pilav, bayram pilavı, düğün pilavı, yaz pilavı, kış pilavı, ayvalı pilav, kuzu etli pilav, at etli pilav. Evet, at eti bile kullanıyorlarmış. Çarşı pazar çölde yolculuk. Harzemşahların kurulduğu Harezm bölgesi. Müze şehir Hive. Oğuz Türklerinin diyarı. Selçukluların, Sultan Alparslan'ın doğduğu yer. Buralarda herkes bize akraba gözüyle baktı. Evine davet eden o kadar çok ki anlatılmaz. Yarın akrabalar diyarı Özbekistan'dan son notlar demiş Yavuz Donat Sabah gazetesindeki yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Nereden nereye? Su kuyusundan akil güce. Ersin Çelik yazmış Yeni Şafak'ta. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları uzun yıllardan beri Afrika'da su kuyusu açıyor. Binlerce insan da geçmişlerinin ruhu için bu hayra ortak oluyor. Hatta birçok kuruluş ve insan su kuyuları vesilesiyle kara kıtaya gidip sahada doğrudan gözlem yapma imkanı buldu. Bir bardak temiz su için güneşin alnında kilometrelerce yol yürüyen insanları yerinde görerek ve zamanla meselenin sadece anlık yaraları sarmakla çözülemeyeceğini, daha köklü bir kalkınma modeline ihtiyaç duyulduğunu da idrak ettiler. Yaşanan birkaç suistimal hadisesine rağmen, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları süreç içinde kendilerini ciddi biçimde geliştirdi. Bölgenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye başladı. Gittiler, döndüler ama oraları hiç unutmadılar. Konuta, tarıma, sağlık tesislerine, yetimhanelere ve sistemli okullaşmaya kafa yorarak daha büyük projelere imza attılar. Türk, suyu gördüğü yere otağını kurar hesabı. Kuyu vurdukları coğrafyayı insani olarak terk etmedi milletimiz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında başbakanken her gün binlerce çocuğun açlıktan ve susuzluktan can verdiği Somali'ye tarihi bir çıkarma yapmasından sonraki süreçte olduğu gibi. Yıllardır terör saldırıları ve korsanlık nedeniyle istikrarsızlık içinde kıvranan Somali'de sahra hastanelerinin kurulması, hastalık yayan çöplerin infası ve kilometrelerce su borusunun çekilmesiyle başlayan o süreç. Bugün çok farklı bir boyuta evrildi. Türkiye insani diplomasiyle ayak bastığı Somali'de bugün Hint Okyanusu kıyısında uzay limanı ve roket fırlatma üssü projelerini hayata geçiriyor. Silahlı kuvvetlerimiz Mogadişu'da en büyük deniz aşırı askeri eğitim üssünü yönetirken sondaj gemilerimiz de Somali kıyılarında doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri yürütüyor. Somali hem hikayesi hem de kapsamı itibariyle en güçlü örnek. Ancak Türkiye son tahlilde Sudan, Etiyopya, Angola, Nijerya, Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti başta olmak üzere Afrika kıtasındaki 40'tan fazla ülkede enerji, madencilik, savunma sanayi, inşaat ve tarım alanlarında aktif olarak milyarlarca dolarlık yatırımlara yön veriyor. Bunlara paralel olarak 53 Afrika ülkesinden toplam 62.480 öğrenci de ülkemizdeki üniversitelerde okuyor. Buraya kadar aktardıklarım nereden nereye dememin ilk perdesi olsun. Hafta sonu Kayseri'deydim. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18-30 yaş aralığındaki yaklaşık 500 gencin katılımıyla gerçekleştirilen Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi başlıklı Genç Türkiye Forumunu takip ettim. Türkiye Gençlik STK'ları platformu tarafından 12.si düzenlenen bu forumda gençler, dijital tehditler, dezenformasyon, toplumsal fay hatları, siber uzay güvenliği ve yeni nesil asimetrik risk alanları gibi kritik başlıkları moderatörler eşliğinde masaya yatırdı. Ben de bir kısmına dahil oldum. Forumun sonunda ise gençler MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'la interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi.

0: güçlerin kavramlaştırılması bilindiği üzere diye ifadeye başladı ama onun öncesinde bir soru geldi. Notlar aldığım bu salonda Nevşehir'den gelen Feyza isimli bir kardeşimiz İbrahim Kalın'a hitaben sert gücün sahada açtığı alanı yumuşak gücün kalıcı hale getirdiği smart power konseptinden bahsetmenizi istiyorum diye bir soru yöneltti. O da şöyle dedi, güçlerin kavramlaştırılması bilindiği üzere 1990'lara Amerikalı siyaset bilimci Joseph N. Nye'in yumuşak güç yaklaşımına dayanıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın ise bu kavrama geniş bir çerçeveden girerek uluslararası literatüre Türkiye merkezli yeni bir vizyon sundu, akil güç. Türkiye uzun yıllar boyunca uluslararası alanda ya sadece sert gücüyle ya da insan yumuşak gücüyle değerlendirildi. Oysa bugün ortaya çıkan tablo bu iki alanın birbirini beslediği stratejik bir akla işaret ediyor. İbrahim Kalın'ın akil güç kavramsallaştırması tam bu noktada anlam kazanıyor. Joseph Nye'in pragmatik, faydacı ve batı merkezli kavramlaştırmalarının aksine Kalın, akil güç tanımıyla gücü teknik bir etki olarak değil, arkasına Anadolu felsefesinin fıtri kodlarını, adaleti, hikmeti, irfanı ve köklü devlet aklını koyarak yerli ve milli bir paradigma değişimine işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, akil güç bir başına etki üretmenin değil, o etkinin hangi değerler üzerine inşa edildiğinin cevabını veriyor. Çünkü güç bir başına askeri kabiliyetten ibaret olmadığı gibi stratejisiz insani yardım faaliyeti de değil. Türkiye'nin dün açtığı su kuyuları mı daha değerliydi yoksa bugün ulaştığı jeopolitik etki mi? İkisini birbirinden ayırmak imkansız. Çünkü ulaşılan etki alanı bir köyün imdadına yetişen su kuyularının etrafında samimiyetle kurulan insani bağların üzerine inşa edildi. 2003'te tüm Afrika'da 8 olan büyükelçilik sayımızın bugün 44'e çıkması da bu zincirin doğal bir sonucu demiş Ersin Çelik Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Ve son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Yine Yeni Şafak'tan Taha Kılınç yazmış. Yazının başlığı da şöyle, Kürtleri yazmak ne demek istemiş bakalım. Geçtiğimiz çarşamba günü Bingöl'de bir konferansım vardı. Dönüşte İstanbul'a gelmek üzere Diyarbakır Havalimanı'nda uçağımı beklerken genç bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Kibar bir şekilde selam verdi. Ben sizin sadık okurlarınızdan biriyim. En son Dil ve İşgal adlı kitabınızı okudum dedi. Şimdi tatilini biraz uzatmış, İstanbul'a dönüyormuş. Sohbet ederken beni takip eden bütün okurlarımın yüz yüzeyken genellikle sorduğu o soru da geldi. Üzerinde çalıştığınız yeni eserler var mı? Birkaç kitabın hazırlıklarını aynı anda sürdürdüğümü belirtip ismen bunları söyledim. Beni ilgiyle dinledi. Birdenbire dedi ki, peki şimdiye kadar Kürtler hakkında bir kitap yazdınız mı? İslam dünyasını oluşturan çeşitli milletlerin hiçbiriyle alakalı özel bir çalışma yapmadığımı, meseleleri daha genel bir çerçeve içinde değerlendirdiğimi, yazılarımda ve kitaplarımda bu bağlamda Türklerden, Kürtlerden, Araplardan bahislerin geçtiğini belirttim. Konuya hususi bir ilgisinin bulunduğu belli olan kardeşimiz soruyu bir de şöyle sordu. Kürtler hakkında yazmayı düşünür müsünüz? İkinci soru en az ilki kadar şaşırtıcıydı benim açımdan. Zira herhangi bir ırka veya millete odaklanarak çalışmamıştım şimdiye kadar. İslam coğrafyasına baktığım pencere ırklar ve milletler üstü bir ümmet ve İslam kardeşliği perspektifiydi. Ancak yine de muhatabıma bir cevap vermiş olma adına tabi yazılabilir, neden olmasın dedim. Doğrusu Filistin ve Kudüs konusundaki çalışmalarla alakalı neden Arapları bu kadar gündemde tutuyorsunuz şeklindeki sakil eleştirilerle çokça karşılaştığımdan sohbet ettiğim kardeşimin tamamen ırk bağnazlığı saikiyle Kürtlerle neden ilgilenmiyorsunuz, Kürtleri yok mu sayıyorsunuz şeklinde bir serzenişte bulunduğunu düşündüm önce. Ama o maksadını şu samimi cümlelerle açıkladı. Abi dedi, Kürtlerle ilgili müstakil bir kitap yazmalısınız. İslami bir bakış açısıyla ve İslam kardeşliği temelinde Kürtleri anlatacağınız bir kitaba ihtiyaç var. Ben kendim Kürt bir Müslümanım. Fakat maalesef kendi ailemde ve çevremde bile İslam'ın artık bağlayıcı olarak görünmemeye başladığını fark ediyorum. Yaşadığım bölgede Ezidiler ve Süryaniler var. Tanıdığım bazı Müslüman Kürtler bu iki farklı inanca karşı hayranlık duyuyorlar. İslam'ın kıymetini ve üstünlüğünü unutmuş durumdalar. Zaten biliyorsunuz, sözde Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden

Yani birileri Kürtleri İslam'dan tamamen koparmak ve Kürtlere İslam dışı bir tarih ve kimlik uydurmak için gayret gösteriyor. İslam yok sayılıyor, bizi Zerdüştlüğe nispet ediyorlar. Lafın tam burasında şunu ekledim. Aynı şey Türk cephesinde de var maalesef. Birileri de Türkleri İslam'dan koparmak için onlara İslam dışı bir tarih ve kimlik uydurmaya çalışıyor. Gök tengiriciler falan var biliyorsun. İslam'ı Araplaşmak sayıp Türkleri Müslümanlıktan ayırmaya çabalıyorlar. Aynı şey dedim. Sonra devam etti. Ben bu yaşananlardan büyük ıstırap duyuyorum. İslami şuurumuz ortadan kaldırılıyor ve biz Kürtler hızlı bir şekilde kimliğimizi yitiriyoruz. Bu yüzden sizin gibi birinin Kürtler hakkında yazması ve Kürtlere İslam kardeşliği şuurunu yeniden hatırlatması çok yerinde olur. Kardeşim öyle samimi ve yürekten konuşuyordu ki ah bu şuur ve eksen kayması keşke bir kitap yazmakla halledilebilecek olsaydı diyemedim. Ortak kaygıları paylaşmış iki Müslüman olarak dualaşıp ayrıldık diyor Taha Kılınç Yeni Şafak'taki köşesinde. Bu bugünkü son yazımızdı değerli dinleyenler. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.